0: tutmanı diliyoruz. Amin. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, nuru varlıklardan önce var olan ve dünyaya teşrifleri alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e geçmiş ve gelecek varlıklar adedince ve bu varlıklardan cenneti kazanmış ve cehennemi hak etmiş olanları sayısınca salat eyle. Öyle bir salat ki bütün sayıları içine alan ve bütün sınırları kuşatan sınırsız, sonsuz, uçsuz, bucaksız ve kesintisiz bir salat. Senin salatınla beraber bu salatın aynısı yüce varlığın devam ettiği sürece yine onun ve onun âlinin, ashabının ve aile efradının üzerine olsun. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.
1: Rahmanürrahim'den, Arş-ı Azam'dan gelen Furkan-ı Hakim'in kendisine indiği, Miraç'ın sahibi olan ve gözü asla şaşmayan, milyonlar salat ve milyonlar selam üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Risaleti Tevrat, İncil, Zebur ve peygamberlere gönderilen sayfalarda müjdelenen, peygamberliği irhasat denilen peygamberlik görevinden önce meydana gelen harikulade olaylarla, cinlerin sesleriyle, insanların evliyalarıyla, beşerin kahinleriyle müjdelenen ve güneşin kendisi için durduğu, bir işaretiyle ayın ikiye bölündüğü, milyonlar salat ve milyonlar selam üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Davetine ağaçların koşup geldiği, duasıyla yağmurun hemen iniverdiği, sıcaktan korunmak için bulutların ona gölge yaptığı, bir ölçek yemeğiyle yüzlerce insanın doyduğu, parmaklarının arasından üç defa Kevser gibi suların çağladığı, onun hürmetine Allah'ın kertenkeleyi, ceylanı, ağaç kütüğünü, zehirli keçinin kolunu, deveyi, dağı, taşı ve toprağı konuşturduğu Efendimiz ve şefaatçimiz Muhammed'e milyonlar salat ve milyonlar selam üzerine olsun ey Allah'ın vahyinin emini. Ezel sabahından mahşer gününe kadar Muhammed'in gönülleri cezbeden varlığına salavat olsun. Milyon salat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Dil kılıcım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in eşsiz güzellikteki endamına salavat olsun. Milyon salat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Habibi.
0: Hazreti Peygamber'in gül yüzüne her zaman salavat getirmek ölünceye kadar bana farz-ı ayn olsun. Milyon salat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın vahyinin emini. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca salat ve bereketler ihsan eyle. Allah'tan başka hiçbir ilahın bulunmadığına ve Hazreti Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Allah Teala ona rahmet etsin. Mevlam, daima ve ebediyen salat ve selam eyle bütün varlıkların en hayırlısı olan Habibine. Ne zaman ki her görünmez tehlike başa gelir, o sevgilinin şefaati ümit edilir. Salat et ilahım her gün ve her saatte seçilmiş Mustafa'ya, canlılar nefes alıp verdikçe, salat et o seçilmişe ve bütün âline, yerin bitkileri ve esen rüzgarları adedince. Ve öyle salat et ki doldursun göğü ve yeri parlayan şimşeklerde buluttan boşanan yağmurlar gibi. Gerçi Allah bizzat kendisi salat etmiştir. Sana bu yeter. Melekleri de sana salat ve selam eder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Senin övgünü ben ifade edemem. Kemal sıfatlarını saymakla bitiremem. Sen ancak Furkan'ında kendi zatını övdüğün gibi ve senin izninle Habibinin seni övdüğü gibi ve senin konuşturmanla bütün sanat eserlerinin seni övdüğü gibi celal sahibi bir zatsın. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir marifetle seni tanıyamadık. Ey bütün sanat eserlerinin mucizeleriyle ve bütün mahlukatının tavsifleriyle ve bütün varlıkların tarifleriyle ancak tarif edilen maruf. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir zikirle seni zikredemedik. Ey bütün mahlukatının lisanıyla ve kainat kitabının kelimeleri olan bütün varlıkların nefisleriyle ve mahlukatın olan bütün canlıların hayatlarıyla, sana sundukları tahiyelerle ve bütün ağaç ve bitkilerin titreyerek zikretmekte olan bütün ölçülü yapraklarıyla zikredilen mezkûr. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz senin hak şükrünü eda edemedik. Ey herkesin gözü önündeki bütün ihsanlarının senalarıyla ve kainat çarşısındaki bütün nimetlerinin ilanlarıyla ve mahlukatının gözü önündeki rahmet ve nimetinin bütün manzum meyveleriyle ve bütün ağaç ve bitkilerin dallarına dizilmiş bütün mevzun ve muntazam çiçek ve salkımların hamd etmeleriyle şükür ve senası ilan edilen meşkûr. Sen her kusurdan münezzehsin. Şanın ne büyük, delilin ne süslü ve ne kadar açık ve engindir senin. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir ibadette kulluk edemedik. Ey gayet mükemmel bir şekilde itaat, imtisal, intizam, ittifak ve iştiyak içinde ibadet eden bütün meleklerin ve bütün canlıların ve bütün unsurların ve mahlukatın mabudu. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir tesbihle seni tesbih edip kusur ve noksanlardan uzak gösteremedik. Ey kendisini hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık bulunmayan ve yedi gök ve yer ve içindekiler tarafından tesbih edilen zat, gök ve yer bütün sanat eserlerinin bütün tesbihleriyle ve bütün mahlukatının bütün hamdleriyle seni hamdinle tesbih eder. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Yer ve gök bütün peygamberlerinin ve bütün velilerin ve bütün meleklerin bütün tesbihleriyle seni hamdinle tesbih eder. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Kainat Habibi Ekrem'inin bütün tesbihleriyle ve Resulü Azam'ının ettiği bütün hamdleriyle seni hamdinle tesbih eder. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzeh öyle bir Zat-ı Zülcelal'sin ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihlerinin sadalarıyla bu kainat seni hamd ile tesbih eder. Evet, tesbihlerinin sadalarıyla asırları dalga dalga ve milletleri bölük bölük çınlatan O'dur. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihat sadalarını kıyamet gününe kadar kainatın sayfalarında ve zamanın yapraklarında daim kıl. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzeh öyle bir Zat-ı Zülcelal'sin ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun eserleriyle dünya seni hamd ile tesbih eder. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diyanetinin eserleriyle dünyayı kıyamet gününe kadar müzeyyen kıl. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzeh öyle bir Zat-ı Zülcelal'sin ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla dünya senin büyük kudret arşının altında daima secde ederek seni hamd ile tesbih eder. Allah'ım, dünyayı baştan başa kıyamet ve diriliş gününe kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla hep böyle konuştur. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzeh öyle bir Zat-ı Zülcelal'sin ki her yerde ve her zamanda bütün mümin erkekler ve bütün mümin kadınlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla seni hamd ile tesbih eder. Allah'ım, erkek ve kadın bütün müminleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihlerinin sadalarıyla kıyamet gününe kadar hep böyle konuştur. İlahi, iki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, benim yine gam çekmemem gerekir. Çünkü sen benim Rabbim ve yaratıcım ve ilahımsın ve benim nihayetsiz isyanımla vesair şeref vesilelerine gayet derecede uzaklığımla beraber senin mahlukun ve bir sanat eserin olmam sebebiyle yaratılış ve sanat açısından seninle benim aramda bir bağ var. İşte ben de senin mahlukunun lisanıyla sana tazarru ve niyazda bulunuyorum. Ey beni yaratan yaratıcım, ey beni terbiye eden Rabbim, ey rızkımı veren razıkım ve ey beni bu şekil ve surette var eden musavvirim, ey ibadetlerimi yalnız kendisine takdim ettiğim ilahım, güzel isimlerinin hürmetine, ismi azamın hürmetine, Furkan-ı Hakim'in hürmetine, Habibi Ekrem'in hürmetine, kelamı kadimin hürmetine, arş-ı azamın hürmetine, milyonlar kul hüvallahu ehad hürmetine senden talep ediyorum. Bana merhamet et ey Allah, ey Rahman, ey Hannan, ey Mennan, ey Deyyan. Beni bağışla ey Gaffar, ey Settar, ey Tevvab, ey Vehhab. Beni affet ey Vedud, ey Rauf, ey Afu, ey Gafur. Bana lütufta bulun ey Latif, ey Habir, ey Semia, ey Basir. Günahlarımı sil ey Halim, ey Alim, ey Kerim, ey Rahim. Bizi yolun doğrusuna ilet ey Rab, ey Samet, ey Hadi. Fazlınla bana cömertçe ihsanlarda bulun ey Bedir, ey Baki, ey Adl, ey Hu. Kalbimi ve kabrimi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır ey Nur, ey Hak, ey Hay, ey Kayyum, ey Malikel Mülk, Ey celal ve ikram sahibi, ey evvel, ey ahir, ey zahir, ey batın, ey kavi, ey kadir, ey mevla, ey gafir, ey erhamer rahimin. Kur'an'daki ismi azamın hürmetine ve alem kitabındaki büyük sırrın olan Muhammed aleyhissalatü vesselam hürmetine, güzel isimlerinden bu duayı sanki kabrimin tavanı yapıp bu esmayı da ruhuma hakikat güneşinden şualar saçan pencere haline getirecek şekilde kalbime ve kalıbıma ve kabrimde ruhuma ismi azamın nurlarını saçan pencere açmanı diliyorum.

0: Ey kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntakim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli. Şefaat kânisin özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a. Güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir. Senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır. Müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz sun şey'en lillah. Kesme ümidini gel etme ahva. İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım. İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahımdan geç beni. Esenyeller selamımı götürsün. Kıble yeli nur kokunu getirsin. Onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yağsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, boz deveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem şükür Allah'a.
1: Radyo Hayat Android uygulaması yayında. iPad, iPhone uygulamaları ve desktop player'dan sonra şimdi de Android uygulamasıyla Radyo Hayat her zaman yanınızda. Google Play Store'dan Radyo Hayat Android uygulamasını cep telefonunuza indirin. Radyo Hayat'ı dünyanın her yerinde dinleyin.
2: İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Cebrail aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geleceğini söylemişti. Fakat gecikti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Dışarı çıkınca Cebrail'le karşılaştı ve gecikmesinden dolayı şikayetçi oldu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Biz melekler içinde köpek ve resim heykeli olan eve girmeyiz." cevabını verdi.

Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Şu Kur'an'ı her vakit okuyup tekrarlayınız. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan çıkıp kaçması köstekleşmiş, bağlanmış devenin ipinden kaçmasından daha hızlıdır."

0: Ömer İbnül Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah İbni Ömer'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ne iyi adamdır. Bir de geceliğin namaz kılsa buyurdu. Salim diyor ki o günden sonra Abdullah geceleri pek az uyurdu.
1: Everything looking good on the vehicle as we're continuing to fly upward.

0: İyi sözler hayatta kalır. Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Zindan iki hece. Mehmet imlafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı belki? Daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım. Bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil. Bahçeye diktiği üç beş karanfil. Müdür bey dert dinler. Bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil. Sayım var Malta'da hizaya dizil. Tek yekûn içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, intanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yününde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Peykeler, duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acep ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük haracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. dua. Dua eller karıncalanmış, yıldızlar avuçta gök parçalanmış, gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu, iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş, karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.
2: Ebu Eyyub'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir Müslümanın din kardeşini 3 gün, 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal olmaz. Bu iki Müslüman karşılaşırlar, biri yüzünü şu tarafa, diğeri de diğer tarafa çevirir. Halbuki bunların en hayırlısı selam vermeye en önce başlayandır.

Radyo Hayat, iOS ve Android uygulamalarını akıllı cihazlarınıza yükleyerek Radyo Hayat'ı bulunduğunuz her yerde dinleyebilirsiniz. Ayrıca radyohayat.com.tr üzerinden desktop player'ı bilgisayarınızın masa üstüne indirerek hızlı ve kolay bir şekilde hayatta kalan iyi sözleri duymaya başlayabilirsiniz. Burası 94.5 Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.

Ebu Merset Kennaz İbni Hüseyin'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kabirlere doğru namaz kılmayınız ve kabirler üzerine oturmayınız."

efsane bakışların gözlerimde tutarak bana sevda masalları anlatırdın. Bu defa farklı olsun. Bana onu anlat. O yakut bakışların Asuman tünellerinden şeria. Anlattıklarını nakış nakış işleyip yüreğime, beni sevgilerin en kutsalına götür bu kez. Ötelere, ötelere götür beni. Öteler ruhların sılası, bana onu anlat. Bıktım yaşamaktan çelişkileri, ölçüleri aşan ilişkileri, kural tanımayan her şeyi. Şimdi bana gülün rumuzunu, bülbülün dilini, aşıkların feryadını, bestelerin en kutsalını, çağların hikayesini, değiştir bildiğimiz tarzda ne varsa, bu yeni dünyaya alış, bana öteleri, ruhların sılasını anlat bana. Çalıştığımız bütün dersler yanlış. Uyanışın sırrını, isyanların boğuntusunu, iblisin tuzaklarını, ruhların sılasını bana onu anlat. Manevi iklimlerde nasıl soluklanırsa insan, günahlardan kaçıştır erdemi yakalamak. Daha doğrusu bana hayatın gerçeğini, lekesiz olanını, bana öteleri anlat biraz. Kalan olmamışsa giden zamandan, hayat mecburi bir istikamet. Sanki zehir sonmuş, düşünce bir boş. Bırak çağrısını uçurumların, işaretsiz kıvrımları bütün yolların. Hancı sarhoş, yolcu sarhoş. Bana gülün rumuzunu anlat, bülbülün feryadını, aşıkların leylasını, uyanışın sırrını. Bana

Sevdiğimiz o tarzı yüreklerimizin verdiği adrese alır. Bana öteleri, ruhların sılasını anlar. Çalıştığımız dersler yanlış. Çalıştığımız

0: Merhaba, ben Mehmet Can.
1: Ben Abdülbaki Kömür.
2: Ben Ömer Karaoğlu. Radyo hayata, yayın hayatında başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Hakan Aykut.
4: Ben Umut Mürare.
5: Merhaba,

0: Mesut Şimşek.
1: Ben Dursun Ali Ercancan'la.
2: Münibeng Gündayan fakir kardeşimiz. Radyo hayata hayat dolu, insanlara hayat enerjisi veren, güç veren, ismine layık bir güzellikte programlar yapabilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Radyo hayata başarılar diliyorum inşallah.
3: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat.
4: Hayata kulak vermeye devam edin.

ve bir de yolculuk. Takvim kadar kadim. Bekleyenler var. Perdelerin arkasında, kapıların arasında, yangınların ortasında, seccade yalnızlığında bekleyenler var. Ve bir de şehir. Toprağına dasta, seması yasta. Ağıt duyulmuş, feryat duyulmuş, asır geçmiş, ezan duyulmamış. Ve gelenler var, ne atları var ne arabaları. Bir gülün peşinde, gülen yüzleriyle gelenler var. Bekleyenler korkarak bakıyorlar kapıların, perdelerin ardından. Bu gelenler kim? Nereden geldiler? Neden geldiler? Kim bunlar? Ve bir ses, bütün suallerin cevabı. İşte kimlik.

Allahu Ekber, açılıyor perdeler. Allahu Ekber, bu gelenler. Allahu Ekber, yolu gözlenenler. Allahu Ekber, onlar geldiler. Koşun kardeşler, bacılar, evlatlar. Hani masal diye anlattığımız, hani ninni diye söylediğimiz, hani uzak diyarlardan aynı güneşe baktığımız, Tuna'yı beraber geçtiğimiz, Çanakkale'de beraber düştüğümüz, Sarıkamış'ta beraber üşüdüğümüz, düğünümüzde halay başı, yasımızda can yoldaşı, şiirimiz, türkümüz, destanımız, hani bir gün gelecekler, bize baharı getirecekler dediğimiz, Anadolu'dan kardeşlerimiz geldiler.

şehrin meydanında bir bayram havası. Bir teyze titreyen elleriyle tutunmuş bir kola. Bir teyze alnında çizgi çizgi hasret haritası. Oğlum, evladım, ne olurdu 12 gün önce gelseydiniz. Teyze, ne oldu 12 gün önce, niye öyle söyledin? Teyze konuşacak müsaade etse gözyaşları. Düğümlenmese boğazına asırlık hasret, anlatacak. 12 gün önce ilk göz ağrım, son kalp sızım, gözümü onunla açtığım, çocuklarımın babası, evimin erkeği 12 gün önce göçtü bu dünyadan. Ne olurdu, o da görseydi sizi, duysaydı bu sesi. Ben onu bildim bileli, pencereden bakar uzaklara. İşte der, bu taraftan, Anadolu'dan gelecekler. Bize Muhammed Mustafa'yı getirecekler. Sessiz sessiz ağlardı. Bir ömür bekledi böyle. Ah, sizi bir görseydi, bir duysaydı bu sesi. Şimdi bizim eve gitsek, bir de bizde okusanız bir ezan. Ruhu şad olsa bizim efendinin. İşte bu ev, işte bu pencere, işte bu taraf. Bir harita ve pusula. Bakılır. İhtiyarın döndüğü taraf doğrudur. Orası Anadolu'dur. Allah aşığını yanlış tarafa döndürmez. Ve bir ezan başlar asırlık hasretin penceresinde. Bir ezan siler yüreklerin pasını. Bir ezan unutturur yılların tasasını. Teyzenin tükenir takati, yıkılır yere. Kaldırırlar. Her tekbir sesinde teyze yıkılır yere. Kaldırırlar. Ezan biter, aşk yücelir, iklim değişir, teyze son kez yıkılır yere. Ufka dikili gözlerinde bir tebessüm, boğazında ince bir nefes, Muhammed. Bir nefes daha, Muhammed. Ve son nefes, Muhammed. Kiminin bahtına hasret düşer, kiminin bahtına hicret düşer, sevenin yadına.

0: İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allahümme inni es'elükel hüda ve takva vel afafe vel gina. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
1: Radyo Hayat İletişim Bilgileri. Telefon numaramız 0322 459 9405. Faks numaramız 0322 459 9401. SMS numaramız 0533 375 5353. Elektronik posta adresimiz hayat@radyohayat.com.tr. twitter.com/radyohayat. facebook.com/radyohayat Adana.
2: Radyo Hayat.
1: İyi sözler hayatta kalır. Radyo Hayat.

Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl. Radyo Hayat hatırlattı.

0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlar öyle bir zaman görecekler ki bir kimse eline altın alıp onu sadaka olarak vereceği bir kimse arayacak fakat bulamayacaktır. Erkeklerin azlığı, kadınların çokluğu sebebiyle 40 kadının bir erkeğin himayesine sığındığı görülecektir.

Hak'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri

Kuruyorduk, yaş olduk. Ayağıydık, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk. Uçtuk, elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, baba taptık manisin, saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yad isen bilişelim, atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Kuş bahar geldi geri, göçtük el.

Sudan vazgeçemeyiz. Çünkü su hayattır. Biz topraktan vazgeçemeyiz. Çünkü toprak hayattır. Biz çocuklardan vazgeçemeyiz. Çünkü çocuk hayattır. Biz annelerden vazgeçemeyiz. Çünkü anne hayattır. Biz radyomuzdan vazgeçemeyiz. Çünkü radyo hayattır. Burası Radyo Hayat. Bu radyoda hayat var.

biçare feryadı. Beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, ata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema o keyfinden güler hep gül mül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün.

hodgam, bu dünyada saadet terki dünyada. Hüdavin isen o kafidir, bıraksan da bütün eşya lehinde. Ger hodbin isen helakettir, ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan ger,

eğer nefsine talipsen, çürüktür hem temelsiz de. Eğer afakı istersen, fena adamdasın üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kısım melekler geceliğin, bir kısmı da gündüz vakti birbirlerine nöbeti devrederek sizin aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra geceyi sizin yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna yükselirler. Allah kullarının durumunu o meleklerden çok iyi bildiği halde yine de meleklere "Kullarımı ne halde bıraktınız?" diye sorar. Melekler de "Onları namaz kılarken bıraktık. Yanlarına vardığımız zaman da namaz kılıyorlardı."

Allah'ım, bu vuslatı hicran etme. Aşkın sarhoşlarını nalan etme. Sevgi bahçesini yemyeşil bırak. Bu mestlere, bahçelere kastetme. Dalı yaprağı vurma hazan gibi. Halkının başı dönmüş zelil etme. Kuşunun yuvasının ağacının, yıkma da kuşlarının perran etme. Kumunu ve mumunu karıştırma. Düşmanları kör et de şadan etme. Hırsızlar aydınlığın düşmanıdır. Onların işlerini asan etme. İkbal kıblesi yalnız bu halkadır. Umut Kâbesin öyle viran etme. Bu çadır iplerini öyle katla, çadır senindir eya sultan etme. Yok dünyada hicrandan daha acı. Ne istiyorsan et de onu etme.

İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü oruç tutarım.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şöyle buyurdu demiştir. Ben kıyamet günü şu üç grup insanın düşmanıyım. 1. Benim adımı vererek söz verip sonra sözünden cayan kişi. 2. Hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi. 3. İşçiyi tam çalıştırıp ücretini vermeyen kişi.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala taatike. Ey kalpleri çeviren, yönlendiren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahüllezî la ilahe illahu alimul gaybi ve şehadeh huverrahmanirrahim. Huvallahüllezî la ilahe illahu el melikül kuddûsus selâmul mü'minul müheyminul azîzul cebbârul mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikûn. Huvallahu l-Halikul Bari'ul Musavviru lehül Esma'ul Husna Yüsebbihu lehu ma fis semavati vel ardı ve huvel azizül hakim. Sadakallahil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu izâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenu ve lâ tekûlû limen elkâ ileykümü selâme lesse mü'minâ. Tebtegûne aradal hayâtid dünyâ fe indallâhi meganimu kesîrâ. Kezalike kuntum min kablu femennallahu aleykum fetebeyyenu innallaha kâne bimâ ta'melûne khabîrâ. Yehdi bihillâhu menittebe'a ridvânehu sübüleselâmi ve yuhricuhum mine zulmâti ilen nûri biiznihi ve yehdihim ilâ sırâtın müstakîm. Ve izâ câekellezîne yu'minûne bi âyâtina fekul selâmun aleyküm ketebe rabbukum alâ nefsihir rahmete ennehu men amile minküm sû'en bi cehâletin sümme tâbe min ba'dihi ve aslaha fe ennehu gafurur rahîm ve beynehumâ hicâb. Ve alel a'rafi ricalun yârifûne küllen bisîmâhum ve nâdev ashabel cenneti en selâmun aleyküm lem yedhulûhâ ve hum yatma'ûn. Davâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru davâhum enilhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Kıyla ya Nuhu bit bi selâmin minnâ ve berekâtin aleyke ve alâ ümemin mimmen ma'ak ve ümemün senümette'uhum süme yemessuhum minnâ azâbun elîm. Ve lekad câet rusulunâ İbrahim'e bil buşrâ kâlu selâma kâle selâm femâ lebise en câe bi iclin hanîs. Selâmun aleyküm bimâ sabartum fenîme ukbettâr. Ve udkhilellezine amenu ve amilu salihati cennatin tecrimin tahti el enharu haldine fiha bi izni rabbihim. Tahiyyetuhum fiha selam. İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Udkhuluha bi selamin aminin. İzdakalu aleyhi fekalu selama. Kale inna minkum vecilun. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الطَّيِّب۪ينَ يَكُولُونَ السَّلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ ف۪يهَا بُكْرَةً وَعَش۪يَّا فَأْتِيَاهُ فَكُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اُلَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَىٰ اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ve e'adde lehum ecran kerima. Selamun kavlem min rabbir rahim. Selamun ala nuhin fil alemin. Selamun ala İbrahim. Selamun ala Musa ve Harun. Selamun ala İlyasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesikallezine ettekav rabbehum ilel cenneti zümera. Hatta izâ câûhâ ve futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazenetuhâ. Ve kâle lehum hazenetuhâ selâmun aleyküm tıbtum fedhulûhâ hâlidîn. Fasfah anhum ve kul selâm fesevfe yâlemûn. Udhulûhâ biselâm zâlike yevmül hulûd. İldehalû aleyhi fekâlu selâma kâle selâm kavmum münkerûn.
La yesmeûne fîhâ lagven ve lâ te'sîmen illâ kîlen selâmen selâma. Feselâmun leke min ashabil yemin. La yesevî ashabun nâr ve ashabul cennet. Ashabul cenneti hümül faizun. Lev enzelnâ hâzel Kur'ân alâ cebelil lerâetehu hâşi'an mütesadde'an min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlu nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn. Huvallâhüllezî lâ ilâhe illâ huve âlimul gaybi ve şehâde. Huvel rahmanur rahîm. Huvallâhüllezî lâ ilâhe illâ huvel melikul kuddûsus selâmul mü'minul müheyminul azîzul cebbârul mütekebbir. Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. Huvallâhül hâlikul bâri'ul musavvirul lehül esmâul husnâ. Yüsebbihu lehu ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelül melaiketü vel ruhu fiha bi izni rabbihim min külli emr. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeşfi sudura kavmin mu'minin ve şifaul lima fis sudur ve huden ve rahmetul lil mu'minin. Yahrucu min butuniha şerabun muhtelifun elvanuhu fihi şifaul linnas. İnne fi zalike le ayeten li kavmin yetefekkerun. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaul ve rahmetul lil mu'minin. Ve izâ marittu fehüve yeşfin. Kul huve lillezine amenu hüden ve şifa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Cemilu ya Allah, ya Karibu ya Allah, ya Mücibu ya Allah, ya Habibu ya Allah, ya Raufu ya Allah, ya Atufu ya Allah, ya Ma'rufu ya Allah, ya Latifu ya Allah, ya Azimu ya Allah, ya Hannanu ya Allah, ya Mennanu ya Allah, ya Deyyanu ya Allah, ya Subhanu ya Allah, ya Emanu ya Allah, ya Burhanu ya Allah, ya Sultanu ya Allah, ya Müsa'anu ya Allah, ya Muhsinu ya Allah, ya Müteali ya Allah, ya Rahmanu ya Allah, ya Rahimu ya Allah, ya Kerimu ya Allah, ya Mecidu ya Allah, ya Ferdu ya Allah, ya Vitru ya Allah, ya Ahadu ya Allah, ya Samedu ya Allah, ya Mahmudu ya Allah, ya Sadıkal Vaadi ya Allah, ya Aliyyü ya Allah, ya Ganiyyü ya Allah, ya Şafi ya Allah, ya Kafi ya Allah, ya Muafi ya Allah, ya Baki ya Allah, ya Hadi ya Allah, ya Kadir ya Allah, ya Satir ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar ya Allah, ya Fettah ya Allah, ya Rabbes Semavati vel Ard, ya Zelcelal vel İkram, Es'eluke bi hakkı hazihil esma'i kulliha en tusalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Verham Muhammeden kema salleyte ve sellemte ve barekte ve rahimte ve terahhamte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e fil alemin. Rabbena inneke hamidun mecid bi rahmetike ya erhamen rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim ve bi hürmeti bismillahirrahmanirrahim ve bi fadli bismillahirrahmanirrahim ve bi azameti bismillahirrahmanirrahim ve bi celali bismillahirrahmanirrahim ve bi cemali bismillahirrahmanirrahim ve bi kemali bismillahirrahmanirrahim ve bi heybeti bismillahirrahmanirrahim ve bi menzileti bismillahirrahmanirrahim ve bi melekûti bismillahirrahmanirrahim ve bi ceberûti bismillahirrahmanirrahim ve bi kibriyâi bismillahirrahmanirrahim ve bi senâi bismillahirrahmanirrahim ve bi behâi bismillahirrahmanirrahim ve bi kerameti bismillahirrahmanirrahim ve bi sultani bismillahirrahmanirrahim ve bi bereketi bismillahirrahmanirrahim ve bi izzeti bismillahirrahmanirrahim ve bi kuvveti bismillahirrahmanirrahim ve bi kudreti bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi irfa kadri ve şrah sadri ve yessir emri verzukni min haysu la yuhteseb bi fadlike ve keremike ya men huve kaf
Ha ya ayn sad. Ha mim ayn sin kaf. Ve eselke bi celalil izzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti en tecaleni min ibadike salihin ellezine la havfun aleyhim ve lahum yahsenun bi rahmetike ya erhamer rahimin ve en tusalli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi entel rabbu ve enel abdu ve entel haliku ve enel mahluk ve entel razıku ve enel merzuku ve entel maliku ve enel memluk ve entel azizu ve enel zelilu ve entel ganiyu ve enel fakir ve entel hayyu ve enel meyyitu ve entel baki ve enel fani ve entel kerimu ve enel le'imu ve entel muhsinu ve enel müsi' ve entel gafuru ve enel müznibu ve entel azimu ve enel hakiru ve entel kaviyu ve enel daif ve entel mu'ti ve enel sail ve entel eminu ve enel haif ve entel cevadu ve enel miskin ve entel mücibu ve enel da'i fagfirli zünubi ve tecavez anni bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme inni eselke hayral mes'eleti ve hayral duai ve hayral necahi ve hayral ameli ve hayral sevabi ve hayral hayati ve hayral memat. Rabbi sebbitni ve sakkil mevazini ve hakkık imani ve erfa' dereceti ve tekabbel salati ve gfir hatiyeti ve eselke derecatil ula minel cenne. Amin. Allahümme ec'alli nuran fi kalbi ve nuran fi kabri ve nuran beyne yedeyye ve nuran min halfi ve nuran an yemini ve nuran an şimali ve nuran min fevki ve nuran min tahti ve nuran fi sem'i ve nuran fi basari ve nuran fi şa'ari ve nuran fi beşeri ve nuran fi lahmi ve nuran fi demi ve nuran fi izami. Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ec'alli nura. Bismillahirrahmanirrahim. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri vel ba'si ba'del mevti ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ. Hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel hisâbu vel mîzânu vel cennetu vel nâru hakkun küllühâ. Vallahu teâlâ vâhidullâ min tarîkil adet ve lâkin min tarîki ennehu lâ şerike leh. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahümme inni es'elke fevatihel hayr ve khavatimeh ve cevami'ahu ve evvelehu ve ahirehu ve zahu ve batineh ve derecatil ula minel cenneh. Amin. Allahümme inni es'elke en tübarike li fi sem'i ve fi basari ve fi ruhi ve fi halki ve fi huluki ve fi mahyaye ve fi memati ve fi ameli. Allahümme ve tekabbel hasenati ve es'elke derecatil ula minel cenne. Amin. Allahümme fazl imanena mineşşeytanirracim fi cemi'i ömrüna. La siyema min selbihi vakten nez'i bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti Resulikel kerim. Allahümme ya veliyyel İslam mesikna bil İslami hatta nelkake bih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah el mevcudu bi kulli zaman. La ilahe illallahul ma'budu bi kulli mekan. La ilahe illallahul ma'rufu bi kulli ihsan. La ilahe illallahul mezkür bi kulli lisan. La ilahe illallahü külle yevmin huve fî şan. La ilahe illallah. El eman, el eman min zevalil iman ve min şerrir şeytan. Ya kadîmel ihsan, ya gafur, ya gufran. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi ecmain. Ya Allah, ya Allah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve habibike ve resulüken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve habibike ve resulüken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve habibike ve resulüken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin'in nebiyyil melih. Sahibi makamil ala ve lisanil fasih. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin'in nebiyyil melih.
sahibil makamil ala ve lisanil fasih. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil melih, sahibil makamil ala ve lisanil fasih. Allahümme ceal eftala salavatike ebeda ve enma berekatike sermeda ve ezka tahiyyatike fadlen ve adeda ala eşrefil halaikil insaniye ve mecmail hakaikil imaniye ve turit tecelliyatil ihsaniye ve mehbetil esrarir ruhaniye ve sıfatı iktin nebiyyin ve mukaddemi ceyşil mürselin ve kaid rakbil enbiyail mükerremin ve efdalil halkı ecmain hamili livail izzil ala ve maliki ezimmetil mecdil esna şahidi esraril ezel ve müşahidi envaris sevabikil üvel ve tercemani lisanil kıdem ve menba'il ilmi vel hilmi vel hikem ve mazharil cudil külli vel cüz'i ve insanı aynil vücudil ulvi ve süfli ruhi cesedil kevneyn ve aynı hayat-ı dâreyn el-mütehakkıkı bi-a'la rutebil ubudiye el-mütehallıkı bi-ahlâkıl makamâtil istifâiyye el-halîlil ekrem el-habîbil azam Seyyidina Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib hâtemin nebiyyin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi-sânin ilâ yevmiddîn adede malumatike ve midade kelimatik küllemâ zekereke ve zekerehul zâkirûn ve gafele an zikrike ve zikrihil gâfilûn ve sellim teslimen kesiren ilâ yevmiddîn. Allahümme ecirni min külli şeytanim merîd ve min şerri külli cebbârin anîd ve min şerri külli zî şerr ve min şerri kadâ'issû ve min şerri külli mâ yelicü fil ardı ve mâ yahrucu minhâ ve ma yenzilu mine's sema'i ve ma ya'rucu arin anid.

tevellev salihin fe in tevellev fekul hasbiyallah la ilahe illahu aleyh tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim. Allahümme ferric hemmi ve gammi vekşif huzni ve ehlik ve zellil a'da'i bir rahmetike ve fadlike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Allahümme inni eselke ve eteveccehu ileyke bi habibikel Mustafa indeke. Ya Habiballah, ya Habibena, ya Resulallah, inna netevessel bike ila rabbike feşfa' lena indel mevlel azim. Ya nimel Resulü Tahir, Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek. Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek. Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek. Ve ec'alna min hayril musallina vel musallimina aleyh. Ve minel mukarrabine minhu vel varidine aleyh. Vagfir lena ve li cemi'il muslimin. El ahyai minhum vel meyyitin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin fil evvelin ve salli ala Muhammedin fil ahirin ve salli ala Muhammedin fil nebiyyin ve salli ala Muhammedin fil mürselin ve salli ala Muhammedin fil mele'il a'la ila yevmiddin. Allahümme a'tı Muhammeden il vesilete vel fadilete ve şerefe ve derecetel kebira. Allahümme inni amentü bi Muhammedin ve lem erahu felâ tahrimni fil cinani rüyete. Verzukni sohbete ve teveffeni ala milletih veskini min havdihi meşreben reviyen sa'irran heniyen la nazmav ba'dehu ebeda inneke ala külli şeyin kadir. Allahümme ebliğ ruha Muhammedin minni tahiyyeten ve selama. Allahümme ve kema amentü bihi velem erahu fela tahrimni fil cinani rüyete. Allahümme tekabbel şefaete Muhammedin il kübra ve fa' derecetehu l-ulya ve atihi su'lehu fil ahireti vel ula. Allahümme ec'alni mimmen lezime millete nebike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve mimmen azama hürmetehu ve eazze kelimetehu ve hafize ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve davetehu ve kessere tabi'ihi ve fırkatehu ve vafa zümretehu ve lem yukhalif sebilehu ve sünnetehu. Allahümme inni es'elke l-istimsake bi sünnetih ve e'uzu bike minel inhirafi amma ca'e bih. Allahümme inni es'elke min hayr ma se'eleke minhu Muhammedun nebiyyike ve resulüke sallallahu aleyhi ve sellem ve e'uzu bike min şerri mesta'azeke minhu Muhammedun nebiyyike ve resulüke sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ec'alni nura ve fi kalbi nuran ve fi akli nura ve fî sem'i nuran ve fî basari nura ve min fevki nuran ve an yemini nuran ve an şimali nura. Allahümme zidni nura ve a'tini nura ve ec'alni nura. Ya nuran bi nur zatihi ve sıfatih ve hubbi habibihi ve sırrı kitabih bi hürmeti nuru Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme nevir ayni bi hürmeti ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme nevir ayni bi hürmeti fiili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme nevir ayni bi hürmeti sırrı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme nevir ayni bi hürmeti sıdkı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme nevir ayni bi hürmeti hilmi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya enveren nur, ya münevvir el-umur, ya şafi, ya kafi, ya muafi, aşşıkni Muhammeden bi hürmeti hazihil esma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hüvel habibüllezî türca şefaatuhu li külli hevlim minel ehvali muktehimi. Mevla'yı salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi. Ayatü hakkın minel rahmanı muhtesetün kadimetün sıfatül mevsufi bil kıdemi. Lem takderim bi zamanin vehye tıhtiruna anil meadi ve an adim ve an iremi. Damet ledeyna tefakat külle mucizetin minen nebiyyine izcaet ve lem tedumi. Muhakkematün fema yubkine min.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Ey Müslüman tüccar, ticaretini dürüstlük üzerine bina etmeli ve asla doğruluktan ayrılmamalısın ki cennette en güzel dostlarla komşuluk yapabilesin. Dürüst ve güvenilir tüccar inşallah nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacaktır.
0: Radyo Hayat hatırlattı.
2: Saat 7. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
5: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
7: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Yüce dinimizin bizler için belirlediği hayat tarzını, İslami hayata dair pek çok konuda bilinmesi gerekenleri, Müslümanlığın inceliklerini öğreneceğiniz bir program. Kur'an ve sünnet ışığında gönüllere esenlik veren bu programda yüzyılın insanlığa rehber olan isimlerinden sohbetler dinleyeceksiniz. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin anlatımıyla günün sohbeti pazartesi, salı ve çarşamba günleri 6:35 geçe Radyo Hayat'ta.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
3: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba başlıyor. Hazırlayan ve sunan Yusuf Koçak.

0: Hayata merhabadan herkese günaydın. Saat 07.06. Günlerden 5 Mayıs 2026 Salı. Ben Deniz Yusuf Koçak. Hayata merhabada ilk olarak manşet turuyla başlayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İşte
1: Hayata merhabada şimdi manşet turu.

0: Yeni Şafak gazetesiyle başlıyoruz. İsrailli katil general övünerek anlattı. Taş atanı öldürdük diyor Yeni Şafak gazetesi. Batı Şeria'da görevli İsrailli general Avi Blut, son 3 yılda burada 1500 Filistinli'yi öldürdüklerini, bu sayının 1967'den bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıkladı. Katil general taş atanlar için öldürün emri verdiğini ve bazı Filistinlileri dizden vurarak kasten topal bıraktıklarını itiraf etti. Yeni Şafak gazetesinin manşet haberiydi sevgili dinleyenler. Hürriyet gazetesine gidiyoruz şimdi. Trump'a giden ilginç mesaj şeklinde bir başlık var. İran'dan Trump'a 4 gün önce bir mesaj gitti. İran mesajında nükleer kapasitemizi toprağa gömdünüz. Artık bunu konuşmayalım dedi. Trump reddetti ama İran ısrarcı. ABD bu konuda ikna olursa savaşın kaderi değişebilir. Hürriyetten sonra sırada Sabah var. AB Türkiye'nin kıymetini bilmeli. Türkiye'siz AB'nin küresel aktör olamayacağını belirten Başkan Erdoğan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak ülke değiliz. AB, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli diyor Erdoğan. Türkiye'nin konumuna dair Avrupalı aktörlerin tetiklediği bazı yıpratıcı tartışmalara şahit oluyoruz. 1950'den beri Avrupa'daki belli kesimlerde Türkiye'ye karşı kökleşmiş olan ön yargıları bir türlü aşamadık. Her seferinde Türkiye'yi kapıda bekletecek bir bahane mutlaka buldular. Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacak. Avrupa bir yol ayrımında ya Türkiye'nin büyüyen gücünü darboğazdan çıkış fırsatı olarak görecek ya da dışlayıcı söylemlerin geleceğini karartmasına müsaade edecek. Sabah gazetesinin manşetiydi sevgili dinleyenler. Sırada Sözcü gazetesi var. Erdoğan 2018'den bu yana hep şahlanacağız, enflasyonu tek haneye indireceğiz dedi. İktidar milleti değil etiketi şahlandırdı. TÜİK bile aylık enflasyonu %4.18 hesapladı. Fiyatlardaki yıllık artış %32'yi aştı. Çalışanların geliri azaldı. Bu durum Erdoğan'ın son 8 yılda söylediği sözleri hatırlattı deniliyor. Sözcü gazetesinde sevgili dinleyenler. Cumhuriyet'e gidiyoruz. CHP 81 ilde sahaya indi. Genel Başkan Özgür Özel bu işin sonu iktidar dedi. Savunma bitti, hücum zamanı şeklinde bir başlık tercih etmiş Cumhuriyet. Milliyet'e baktığımız zaman şöyle bir haber var. Şatafatlı mezuniyet törenleri bütçeyi zorluyor. Cep yakan kep şeklinde bir haber. Anaokulundan üniversiteye kadar milyonlarca öğrenci mezuniyet heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Kep atmanın bedeli üniversitelerde ek masraflarla birlikte 35 bin lirayı bulabiliyor. Milliyet gazetesinden sonra sırada Akşam gazetesi var. Turuncu valizin sırrı ne diye soruyor. Döviz bürosu sahibi genel merkeze para götürdüğünü söyledi diye ifade vermişti. Böcek'in o dövizcideki valizli görüntüleri ortaya çıktı denilmiş. Ve bir başka gazeteyle devam ediyoruz. Posta'dayız şimdi. Kusurlu şoföre 9 ayda tahliye şeklinde bir başlık. Ankara'da kullandığı kamyonla iki kız kardeşe çarpıp ölümlerine neden olan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan şoför bilirkişi tarafından %100 kusurlu bulundu. Ancak 6 ay hapis yattıktan sonra adli kontrolle tahliye edildi. Aynı şoförün daha önce de 3 kişiyi ezdiği ve 25 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı deniliyor Posta gazetesinin manşetinde. Sırada Türkiye var. Netanyahu kendine paralı ordu kuruyor. İsrail, işgal İsrail'den nüfus Hindistan'dan diyor. Savaşacak Yahudi bulamayan İsrail on binlerce Hintliyi işgal bölgelerine yerleştirip hem nüfus yapısını bozacak hem de onları asker olarak kullanacak deniliyor Türkiye gazetesinin manşetinde. Ve sırada Takvim gazetesi var. O da şöyle diyor. Mesele hayvan sevgisi değil, hedef aile. Boş Anneler Günü reklamında bir köpeği çocuk sahibini ise anne gibi gösterdi. Hayvanseverlik kılıfıyla aileyi hedef alan reklam büyük tepki çekti. Üstelik soykırım destekçisi Jeffy Medina'nın çektiği reklam Avrupa'da çocuklu olarak gösterildi denilmiş Takvim gazetesinde. Karar gazetesine gidiyoruz. Manşette yıl sonu enflasyon hedefi %16 diyor. Ocak 4.84, Şubat 2.96, Mart %1.94, Nisan %4.18. Hedefe 4 ayda ulaştık demiş. Ekonomi yönetiminin piyasa gerçeklerine uzak enflasyon hesabı ilk 4 ayda iflas etti. TÜİK'in 4.18'lik Nisan verisiyle yıl sonu için hedeflenen 16'lık oranın %92'sine ilk çeyrekte ulaşıldı. Alarm veren gelişme üzerine uzmanlar yapısal reform uyarılarını tekrarladı. Karar gazetesinin manşetiydi. Akit gazetesine bakalım şimdi. Cüzdanda toz, valizde para diyor gazete. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, turuncu bir valizle döviz bürosundan çıkarken kameralara yakalandı. Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek ise ifadesinde önemli ifşaatlarda bulundu denilmiş Akit gazetesinde. Ve sırada Yeni Çağ gazetesi var. Fiyatlar öyle uçtu ki artık mızrak çuvala sığmıyor. TÜİK ilk kez kendisinden beklenenin üzerinde aylık enflasyon açıkladı. Vatandaş bunu bile inandırıcı bulmayarak TÜİK yalan söylüyor. Fiyatlar çok uçuk, hiçbir şey alamıyoruz diye isyan ediyor. Evet, devam ediyoruz şimdi. Bir Gün gazetesinde halk enkaz altında kaldı diyor. Erdoğan Şimşek ortaklığı ülkenin felaketi oldu. Hayat pahalılığında fren tutmadı. İktidarın %16'lık enflasyon hedefi 4 ayda çöp oldu. Rejimin ekonomik tercihinin bedelini halk yoksullaşarak ödüyor. Bir Gün gazetesinin manşetiydi. Milli Gazete'ye gidiyoruz şimdi. Program çöktü. 2023 seçimlerinden sonra rasyonaliteye dönüş diye sunulan, halkın kemerini sıkıp rantiyeyi ihya eden ve sahibi Mehmet Şimşek değil hükümet olan program çöktü. Haziran 2023'ten beri uygulanan enflasyonun sebebi halkın harcamalarıymış gibi kemer sıkmaktan medet uman, çözüm olarak gördüğü yüksek faizde hem vatandaşın hem de kamu bütçesinin belini kırarken rantiyeyi ihya eden enflasyonla mücadele programı dün açıklanan enflasyon verileriyle resmen çöktü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2026 yılı enflasyon hedefini %16 olarak açıklasa da ilk 4 aydaki kümülatif enflasyon %14.64'e ulaştı. 3 sene boşa geçerken halk biraz daha fakirleşti. Küresel ve yerel rantiye iyice semirdi. Yeni bu gazetede Milli Gazete sevgili dinleyenler. Evet, Milli Gazete'nin ardından sırada Türk Gün gazetesi var. Manşette diyor ki Hürmüz'de savaş çanları. İran Hürmüz Boğazı'na girme girişiminde bulunan ABD'ye ait bir savaş gemisini iki füzeyle vurdu. İsabet alan gemi bölgeden kaçtı. ABD haberi yalanladı. Birleşik Arap Emirlikleri de bir tankerinin Hürmüz Boğazı'nda iki İran İHA'sıyla hedef alındığını duyurdu Türk Gün gazetesinde yer alan habere göre. Bir başka gazeteyle devam ediyoruz. Şu anda Ekonomi, Politika ve Dünya gazetesi İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten çağrı diyor. Devrimsel adımlar atma dönemi şeklinde bir manşet var. İTO Başkanı Avdagiç dünyadaki son gelişmeler sonrasında Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemin alışılmış formüllerin ötesinde yeni perspektiflerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avdagiç küresel düzenin yeniden kurulduğu özel bir dönem yaşandığını da kaydetti. Dünya gazetesinden sonra sırada bir başka gazetemiz var. Ekonomi gazetesi, yani nasıl bir ekonomi gazetesi. Hedef enflasyona bir revizyon yolu daha göründü Derken gazete şöyle diyor: Nisan ayları bazında 22 yıllık serinin en yüksek enflasyon oranı görülürken yıllık TÜFE Şubat ayının ardından bu yıl ikinci kez yükseliş kaydetti. Ekonomistlere göre Merkez Bankası'nın hedef ve tahminlerinde 3-4 puanlık artış kaçınılmaz hale geldi denilmiş Ekonomi gazetesinde sevgili dinleyenler. Bir başka gazeteye gidiyoruz. Aydınlık'tayız şimdi. Aydınlık boş yapma diyor. Boş kelimesini işte firmanın ismi olarak kullanmış. Oradan bir ironi yaparak boş yapma demiş. Köpek annesi temalı reklam tepkiye neden oldu. Firma yayından kaldırdı. Hayvan sevgisinin metalaştırılarak suistimal edildiğini söyleyen Profesör Doktor Hatipoğlu, burada bir anlam kayması var. İnsan ve hayvan arasındaki ilişki esasen şefkat ilişkisidir. Aile içi ilişkilerse şefkati aşar. Yarının insanını yaratma, toplumu inşa etme meselesidir dedi Aydınlık Gazetesi'nin manşeti. Diğer bir gazeteyle şimdi devam edeceğiz. Aydınlık'tan sonra Diriliş Postası'na gideceğiz sevgili dinleyenler. Manşette adaletin Zuhal ile imtihanı, makam aracıyla kokain taşıdı şeklinde bir haber. Lüks villalar, milyonluk araçlar, kuyumcu trafiği, abla hesabından gelen paralar ve belediye ihalelerine uzanan %10 komisyon iddiaları. Zuhal Böcek'in savcılık ifadesi sadece bir aile kavgasını değil, para, nüfuz ve uyuşturucu iddialarıyla örülü çok katmanlı bir ilişki ağını ortaya çıkardı. Dosyaya giren dijital materyaller şüphelinin bilmiyorum, hatırlamıyorum ve eşim yapmış olabilir savunmasını tek tek çürüttü. Bu arada Diriliş Postası'nda bir de sür manşet haberi var bugün. Enflasyonda direnç mesajı, savaşa rağmen ekonomi ayakta diyor. Mehmet Şimşek'in fotoğrafına yer vermiş ve şöyle diyor: İran-İsrail hattında yükselen savaş gerilimi petrol ve doğalgaz fiyatlarını küresel ölçekte yukarı çekerken Türkiye ekonomisi bu sert türbülansa rağmen direncini korudu. Nisan ayında enflasyon aylık %4.18, yıllık bazda %32.37 olarak gerçekleşirken ekonomi yönetiminin son 2 yıldır uyguladığı dengeli program dış kaynaklı şokların etkisini sınırlı tuttu. Bölge adeta ateş çemberine dönmüşken Türkiye'nin üretimi sürdürmesi, piyasayı ayakta tutması ve fiyat baskısını kontrollü yönetmesi ekonomi yönetiminin kriz refleksini bir kez daha ortaya koydu. Hükümetin mali disiplin, arz güvenliği ve kontrollü sıkılaşma adımları küresel savaş baskısına rağmen Türkiye'yi kırılgan ekonomilerden ayrıştırdı denilmiş gazetenin manşeti ve sür manşeti elbette. Ve şimdi bir başka gazeteye gidiyoruz. Yeni Asya'dayız. Yeni Asya, Doğu Türkistan'da zulüm sürüyor, insanlık neden susuyor diye soruyor. Yaklaşık 70 yıldır Çin yönetimi altında yaşayan Uygur Türklerinin maruz kaldığı halk ihlalleri ve zulümler uluslararası toplumun sessizliği sebebiyle devam ediyor. Doğu Türkistan'daki ağır insan hakları ihlallerinin raporlarla belgelenmesine rağmen tepkiler yetersiz kaldı. BM ve diğer uluslararası kuruluşların konuya ilişkin sınırlı tepkiler vermesi eleştirilere sebep oluyor. Frankfurt Küresel İslam Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Suzanne Schroeder, Müslüman ülkelerin bu tavrının gerisinde ekonomik hesaplar ve çıkarlar olduğunu ifade ediyor. Raporlara göre Çin yönetimi bölgede yaşayan Uygur Türklerinin dini, kültürel ve sosyal hayatlarını sınırlandıran politikalar uyguluyor. Dil kullanımı, ibadet hürriyeti ve kültürel faaliyetler üzerindeki kısıtlamaların yanı sıra nüfus politikaları ve zorunlu güç uygulamaları da dikkat çekiyor. Yeni Asya gazetesinin manşetinde yer alıyor. Ve şimdi Milat gazetesindeyiz. Trump'ın her teklifini reddettiği İran, ABD savaş gemisini 2 füzeyle vurdu. Savaş oyun değildir. İran'dan gelen her müzakere teklifine şımarıkça beğenmedim diyen ABD Başkanı Trump, İran'ın şakası olmadığını anladı. İran Hürmüz'de uyarımızı dikkate almayan ABD savaş gemisini 2 füzeyle vurduk, gemi geri döndü açıklamasını yaptı Milat gazetesi sevgili dinleyenler. Yeni Birlik gazetesindeyiz şimdi. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı daha fazla. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır açıklamasını yaptı Yeni Birlik gazetesi sevgili dinleyenler. Ve Doğru Haber gazetesine gidiyoruz şimdi. Siyonist merkezli aile düşmanları Batı'ya bebek, Türkiye'ye köpek demiş. Haberin detaylarında şöyle diyor Boşun. Avrupa'da kalabalık aile, Türkiye'de ise köpek anneliği vurgulayan reklamları büyük tepki topladı. Batı kendi nüfusunu korumak için aileyi kutsarken Doğu toplumlarında bireyselleşmeyi ve çocuksuzluğu özendiren bu içerikler stratejik bir demografik mühendislik tartışmasını da beraberinde getirdi diyor Doğru Haber gazetesi sevgili dinleyenler. Bir başka gazeteyle devam edeceğiz. Yeni Mesaj'la devam ediyoruz. Enflasyon tırmanıyor. TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerine göre geçen ay tüketici fiyat beklentileri aşarak aylık olarak %4.18 arttı. Yıllık enflasyon %32.37 oldu. Mart ayında enflasyon aylık %1.94 ve yıllık %30.87 olarak açıklanmıştı deniliyor gazetede sevgili dinleyenler. Ve şimdi Son Söz gazetesindeki manşetteyiz. Yargıtay'dan depozito krizine net müdahale. Eriyen depozito dönemi sona eriyor. Depozito nedeniyle yıllardır süren ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına dengeleri değiştiren karar Yargıtay'dan geldi. Avukat ve arabulucu Aslıhan Ergün Ercan, Yüksek Mahkemenin emsal kararlarıyla depozitonun iadesine eski bedelin değil, tahliye tarihindeki güncel kira değerinin esas alınacağını belirterek bu yaklaşımın eriyen depozito sorununu ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade etti. Yeni karar hem kiracının hakkını koruyan hem de taraflar arasındaki uyuşmazlıkları azaltmayı hedefleyen önemli bir uyarı, bir adım olarak değerlendiriliyor. Depozito konusunun yıllardır çözülemeyen bir problem olduğuna dikkat çeken Ercan, ev sahibiyle kiracı arasındaki bu depozito meselesi uzlaşılamayan, mahkemelere taşınan ve mahkemelere hem yük hem de ev sahibiyle kiracı arasında çok ciddi sıkıntı geliştiren bir husus denildi. Haberin detaylarını okumak isteyenler Son Söz gazetesinin 6. sayfasına bakabilirler. Anayurt gazetesinin manşetinde Sobacılar Çarşısı yeniliyor manşeti var. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulusun simge noktalarından Sobacılar Çarşısı olarak bilinen Tenekeciler Caddesi'nde sokak sağlıklılaştırma projesini başlattı. Proje kapsamında 6'sı tescilli olmak üzere toplam 28 yapı aslına uygun şekilde yenilenecek. Anayurt gazetesinden sonra sırada Nefes gazetesi yer alıyor. %16'lık yıl sonu enflasyon hedefi 4 ayda çöktü. Piyasalar alt üst, kırmızı pazartesi. TÜİK Nisan ayı enflasyonunu %4.18 açıkladı. Yıllık enflasyon %32.3'e çıktı. 34 aydır uygulanan ve dar gelirliği ezen sıkı para politikası iflas etti. Şimdi haber ayrıntıları için kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar devam ediyoruz.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba devam edecek.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.

0: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba devam ediyor.

Şimdi de televizyonlara bir bakalım, haber kanallarımıza. NTV'de şöyle bir başlık görüyoruz. Şanlıurfa'da okullar tatil edildi. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara verildi. Biliyorsunuz yaşanan felaketler var Gaziantep'te. Evet, şimdi bir başka haber, CNN Türk'teyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz ve hemen ardından da eski Mossad ajanı sanal ağları anlattı şeklinde bir haber var. İsrail'in kurduğu sanal medya ekibi algı yayıyor şeklinde bir haber görüyoruz CNN Türk'te. Sözcü TV ise günün haberlerini yine izleyicilerine aktardığı bir programla çıkmış. Habertürk'e baktığımız zaman ise uçakta teknik sorun yaşandı. Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı haberini veriyor. Evet, Halk TV'ye gideceğiz şimdi. Bakalım Halk TV'de ne var? Devlet Bahçeli'yi görüyorum. Ahmet Spor diye bir kulüp yok. Bahçeli 2023'te böyle demişti. 2026'da ise tebrik etti Günaydın programının haberi. Bir başka kaynak Haber Global. Dolandırıcılık şebekesine 1 milyar liralık darbe. 1200 şüpheli takibi alındı. 13 ilde şafak baskını yapıldı şeklinde bir haber yer alıyor. Ve TV100'de ise Mesut Yarı görüyoruz. Gazetelerin manşetlerini izleyicilerine aktarıyor tıpkı bizler gibi. Ve bir başka kaynağa şimdi gideceğiz. TRT Haber'e bakacağız. İstanbul yeni güne nasıl başladı diye dün bugün programında soruyor. Ve İstanbul'dan da Sema Akbulut TRT Haber muhabiri olarak canlı bağlantıyla ekranlarda görünüyor. Efendim bir başka kanala bakalım şimdi. TGRT Haber ne diyor? TGRT Haber'de öyle görünüyor ki hashtag ile X hesabında bir başlık başlatmış ve etiketini sunarak bilgilendirmeler yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olmadan küresel aktör olunamaz demiş. Türkiye-Ermenistan hattında 18 yıl sonra kritik temas gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri İran vurdu, İran ise biz vurmadık. Nisan ayında bu arada bir başka haber, enflasyon %4.18 arttı şeklinde haberi veriyor sevgili dinleyenler. TVNet'e bakalım. TVNet'te de şu anda yine gündemdeki konularla ilgili Yeni Bir Gün adlı programda bilgilendirmeler yapılıyor. Brezilya'da küçük bir uçağın binaya çarpması sonucu iki kişinin öldüğüne dair bilgiler. Ve TV24 ise enflasyonla mücadele diyerek Erdoğan'ın görüntüsüne yer vermiş ve spor gündemini de aktarıyor. Maçı kaybedin talimatı. İstanbul Savcılığı Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor maçına soruşturma açtı denilmiş. Bunlar da TV kanallarının manşetleriydi. Sevgili dinleyenler, Erdoğan duyurdu. Bayram tatili 9 gün oldu. Gençlere hibe müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonları ilgilendiren önemli kararları duyurdu. Buna göre Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Ayrıca genç çiftlere yönelik dikkat çeken yeni destek paketi de açıklandı. Bayram tatili 9 gün oldu. Alınan karara göre bayram öncesindeki bazı günler idari izin kapsamına alındı. Böylece kamu çalışanları için tatil süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesi 1,5 gün idari izin verildiğini, toplamda tatilin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Açıklamalarda en dikkat çeken başlıklardan biri de genç çiftlere yönelik destek oldu. Yeni düzenlemeye göre ilk çocukta 12 aylık kredi taksidi hibe edilecek. Kalan taksitler 1 yıl ertelenecek. Geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olunursa kalan borç tamamen silinecek. Bu adımın gençlerin aile kurmasını teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi. Kabine toplantısında ayrıca ihracat ve turizm verilerindeki artış, işsizlik oranındaki düşüş, enflasyonun hala önemli bir sorun olduğu gibi başlıklar da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel gelişmelere rağmen Türkiye'nin ekonomik istikrarını koruduğunu söyledi. Cafer Boyraz'dan Yüreğir'de birlik çağrısı, ayrışmadan hizmet edeceğiz. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından
Meclis tarafından başkan vekili olarak seçilen Cafer Boyraz, Mayıs ayının ilk meclis oturumuna başkanlık etti. İlk oturumda birlik ve beraberlik mesajları veren Boyraz, yüreğinin tüm renklerini kucaklayan duygusal ve kararlı bir açılış konuşmasına imza attı. Konuşmasına meclis üyelerine teşekkür ederek başlayan Cafer Boyraz, seçim sürecindeki demokratik olgunluğa vurgu yaptı. Boyraz, Yüreğir'in çok kültürlü yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Görevi devraldığı süreci bir emanet olarak nitelendiren Boyraz, sadece haksız şekilde görevden uzaklaştırıldığını belirttiği Ali Demirçalı'nın değil, Selahattin Çolak, Sabahattin Eşberk ve Zeydan Karalar gibi isimlerin de mirasına sahip çıkacağını ifade etti. Ayrıca ilçeye emeği geçmiş eski başkanlar Ahmet Ünal, Ömer Topçu, Mahmut Çelikcan ve Fatih Mehmet Koca İspire de hizmetleri için teşekkürlerini sundu. Adalet ve hukukun üstünlüğü mesajı. Seçilmiş iradeye vurgu yapan Boyraz, hukukun üstünlüğü ve adaletin yerini bulması gerektiğinin altını çizdi. Yüreğir halkının sandıktaki iradesine gölge düşürülmemesi gerektiğini belirten başkan vekili, kapımız herkese açık olacak, Yüreğir'in daha güzel yarınlara ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Pozantı'da kar yolları kapadı. Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. Beyaza bürünen alanlar drone'la görüntülendi. Adana'nın Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi ve yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yollar ve ormanlık alanlar tamamen karla kaplandı. Beyaz örtüyle kaplanan alanlar havadan görüntülendi. Yağışın yarın öğleden sonraya kadar devam etmesi bekleniyor. Yani bugün öğleden sonraya kadar demek daha doğru, çünkü haberin yayınlandığı tarih dün saat 12.30. Sevgili dinleyenler, bir başka haberle devam ediyoruz. Yunan basını yazdı, Avrupa rotasını Türkiye'ye çevirdi. Avrupa'nın güvenlik ve strateji arayışında rotasını Türkiye'ye çevirdiğini yazan Yunan basını tarafından, Türkiye'nin artan askeri, diplomatik ve teknolojik gücünün kıtada yeni dengeleri şekillendirdiği vurgulandı. Türkiye'nin son dönemde artan jeopolitik etkisi Yunanistan'da analiz edildi. Yunanistan merkezli Europost gazetesi, Türkiye nasıl güç merkezi haline geliyor? Avrupa umutsuzca Ankara'ya yönelirken Yunanistan'ın karşı karşıya kaldığı acımasız gerçek başlıklı haberinde bölgesel dengelerdeki değişime odaklandı. Haberde uluslararası sistemin yeniden şekillendiği ve eski dengelerin hızla sarsıldığı bir dönemden geçildiği vurgulandı. Bu süreçte Türkiye'nin özellikle Avrupa güvenliği açısından esnek ve stratejik bir aktör olarak öne çıktığı ifade edildi. Analizde ABD'de Donald Trump döneminde Avrupa'ya yönelik politikaların oluşturduğu belirsizlik nedeniyle kıtada etki boşluğu oluştuğuna dikkat çekildi. Bu durumun Avrupa ülkelerini yeni ortak arayışına ittiğini belirtirken Ankara'nın bu noktada kilit bir seçenek haline geldiği kaydedildi. Europost, Avrupa'nın giderek daha fazla Türkiye ile işbirliğine yöneldiğini yazdı. Türkiye'nin coğrafi konumu, askeri kapasitesi ve aktif diplomasisinin altı çizilen haberde Ankara'nın farklı cephelerde gelişmeleri etkileyebildiği belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin çatışan taraflar arasında köprü rolü üstlenebilmesinin en önemli avantajı da sağladığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuk girişimlerine de değinilen analizde Türkiye'nin hem Batı'yla hem de Rusya ve İran gibi aktörlerle iletişim kanallarını açık tutabildiği vurgulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin de Türkiye'yi dengeleyici bir unsur olarak nitelendirdiği hatırlatıldı. Haberde özellikle insansız hava araçları alanındaki ilerlemenin Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirdiği belirtildi. Bayraktar TB2 gibi sistemlerin etkinliği ve maliyet avantajı sayesinde birçok ülke için cazip hale geldiği ifade edildi. Avrupa Birliği'nin gündemindeki İHA duvarı önerisinin de Türkiye'nin teknolojik önemini artırdığına dikkat çekildi. Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle savunma alanındaki işbirliğini artırdığı İngiltere ile yapılan Eurofighter anlaşmasının da bu sürecin bir parçası olduğu aktarıldı. Enerji ve güvenlik başlıklarında Ankara'nın rolünün Avrupa için giderek daha kritik hale geldiği vurgulandı. Tüm bu gelişmelerin Yunanistan açısından yeni zorluklar doğurduğu ifade edildi.
Türkiye'nin artan askeri ve diplomatik gücünün Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu sınırlayabileceği değerlendirmesi yapıldı. Europost'a göre Avrupa, ABD'nin bölgeden kısmen uzaklaşma ihtimaline karşı savunmada daha bağımsız bir yapı arayışına girerken Türkiye bu yeni güvenlik mimarisinde önemli rol üstlenmeye hazırlanıyor. Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin Ankara ile ilişkilerini güçlendirmesinin dengeleri değiştirebileceği ifade edildi. Alman mayın arama gemisi muhtemel Hürmüz Boğazı görevi için yola çıktı. Almanya, İran Savaşı'nın sona ermesi durumunda Hürmüz Boğazı'nda muhtemel görevi için zaman kaybetmemek amacıyla Akdeniz'e mayın arama gemisi gönderdi. ABD ile İran arasında savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Bazı ülkeler Hürmüz Boğazı'ndaki mayın çalışmaları için hazır bekliyor. Almanya savaş sonrası Hürmüz Boğazı'nda muhtemel görev için mayın arama gemisi Fulda'yı Akdeniz'e sevk etti. Alman donanmasına ait mayın arama gemisi Fulda'nın kritik göreve uğurlanma töreni ülkenin kuzeyindeki Kiel-Wieck deniz üssünde yapıldı. Fulda mayın arama gemisinde uzman mayın tespit ve imha uzmanlarının da olduğu, yaklaşık 40 personelin bulunduğu bildirildi. Söz konusu personelin mayın arama ve tarama faaliyetleri için sonar sistemlerle uzaktan kumandalı sualtı dronları kullanma konusunda uzman oldukları belirtildi. Mühimmat, erzak, güneş ışınlarına karşı koruyucu ekipmanlarıyla yola çıkan Fulda'da görev yapan askerlere muhtemel Hürmüz Boğazı görevlendirmesinde giyecekleri bej renkli bir yazlık üniforma da verildi. Alman donanma gemisi Fulda Akdeniz'e ulaştıktan sonra NATO'nun Akdeniz, Karadeniz ve Ege'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu 2'ye dahil olacak. Ancak Fulda'nın savaş sonrası Hürmüz Boğazı'na muhtemel bir konuşlandırma için Alman Federal Meclisi tarafından yetkilendirilmesi gerekiyor. Hürmüz Boğazı'nda görev almasına karar verilmesi halinde ise Fulda mayın arama gemisi bölgede tek başına olmayacak. MKE yeni yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tanıtacak. MKE, Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarı SAHA 2026'da geliştirdiği yeni ürünleri tanıtacak. 105 mm Uran araç üstü obüs, Attila 155 mm araç üstü obüs ve Alpay 2 mayın arazilerde geçit açma sistemi gibi çok sayıda ürün görücüye çıkacak. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını açıyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarında makine ve kimya endüstrisi tarafından geliştirilen insanlı ve insansız sistemlerde yer alacak. Bu kapsamda ilk kez sergilenecek 105 mm Uran araç üstü obüs, ateş gücünü 4x4 mobil platformlarla birleştirerek zorlu arazi ve hava şartlarında topçu birliklerine sürat, esneklik ve yüksek ateş desteği sunmayı hedefliyor. MKE tarafından geliştirilen atış kontrol sistemine entegre edilen Uran silah sistemi dakikada 12 atış yapabiliyor ve 18 kilometreye kadar hedefleri başarıyla vurabiliyor. MKE'nin geliştirdiği bir başka ürün olan Attila 155 mm araç üstü obüs ise modern muharebe sahasının yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği ihtiyaçlarına cevap veren yeni nesil bir topçu olarak öne çıkacak. Attila 52 kalibre 155 mm namluyla dakikada 6 atım hızıyla yüksek ateş gücü sunarken 38 mühimmat ve 3 aydınlatmayla sis mermisi taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca 6x6 taktik tekerlekli araç üzerine entegre edilen Attila saatte 85 km azami hız ile ve 850 km operasyon menziliyle yüksek stratejik ve taktik hareket serbestisi sunuyor. Mayınlı araziler için MKE tarafından geliştirilen Alpay 2 mayın arazilerde geçit açma sistemi, mayınlı arazilerde motorize birlikler ve yaya unsurlarının hedeflenen bölgeye güvenli şekilde intikal edebilmesi için yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. %100 elektrikli motora sahip olan ve zırhlı bir araç üzerinde yer alan sistem, anti-tank ile anti-personel mayınlarının tamamına karşı etkin bir şekilde görev yapabiliyor. İnsansız olarak da uzaktan komuta edilebilen MKE Alpa 2, 18 ton ağırlığına sahip ve jeneratör desteğiyle 750 km harekat menziline çıkabiliyor. Zorlu iklim şartlarında görev yapabilme kabiliyetine sahip olan araç, dik eğimleri tırmanabiliyor, hendeklerden geçerek istenilen bölgeye güvenle intikal edilebiliyor.
Alpay 2 taşıdığı iki mühimmat kaseti sayesinde çoklu atım kabiliyetine de sahip. Her bir kasetin içinde bulunan yüklü miktardaki patlayıcı tespit edilen mayınlı arazilere roket yardımıyla fırlatılarak uzaktan patlatılıyor ve bölgenin tehditlerden temizlenmesini sağlıyor. 3 kilometre mesafeye kadar uzaktan komuta edilebilen sistem mayınlı arazilerde 10 metre genişlikte ve 100 metre uzunluktaki alanda yerin 1 metre altında bulunan mayınları başarıyla etkisiz hale getirerek güvenli bir koridor oluşturuyor. MKE benzer sistemler gibi çok sayıda farklı ürünü de Saha 2026 kapsamında tanıtacak. Avrupa Birliği'nden ABD'ye REST. Bütün seçenekler masada. ABD'nin Avrupa Birliği menşeili otomobil ve kamyonlara yönelik gümrük vergilerini %25'e çıkarma tehdidine AB'den tepki geldi. Bütün seçeneklerin masada olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği menşeili otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini %25'e çıkar

Regner, vatandaşlar ve şirketler için AB ile ABD arasında ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti. Regner, AB'nin ABD'ye olası vereceği karşılık konusunda spekülasyon yapmayacağını vurgulayarak, "Tüm seçenekler masada dediğimizde gerçekten bütün seçenekler masada anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarını işaret eden Regner, AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maros Sefcovic'in bu konuda yoğun temaslarda bulunduğu 5 Mayıs'ta Paris'te ABD Ticaret Meclisi temsilcisi Jameson Greer'le bir araya geleceğini de söyledi. AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri Temmuz 2025'te İskoçya'daki Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı. Anlaşma kapsamında AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamayı kabul etmiş. Buna karşılık ABD'nin ise AB ürünlerine %15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı. AB tarafı halen ABD ile yapılan anlaşmanın onay sürecini tamamladı deniliyor. Putin'den Ukrayna'da geçici ateşkes kararı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin kutlandığı zafer günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etti. Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş 3 yılı aşkın süredir devam ediyor. Taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamazken Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtildi. Açıklamada başkomutanın aldığı karar doğrultusunda zafer günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ediliyor, Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz ifadelerine yer verildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin 9 Mayıs zafer gününde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğuna değinilen açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin zafer günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerde güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi. Kiev yönetiminin suç içerikli planlarını gerçekleştirme girişiminde bulunması durumunda Rusya Silahlı Kuvvetleri buna karşılık olarak başkent Kiev'in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyecek. Rusya elindeki tüm imkanlara rağmen insani açıdan bu tür eylemlerden daha önce kaçındı. Kiev sakinlerini ve yabancı diplomatik misyon temsilcilik çalışanlarını zamanında şehri terk etmeleri gerektiği konusunda uyarıyoruz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın Rusya'daki zafer günü kutlamaları sırasında ateşkesle ilgili Ukrayna'ya resmi bir talep yapılmadığını söyledi. Zelenski pazar günü Rusya ile 5-6 Mayıs gecesi saat 00:00'dan itibaren ateşkes açıklayarak insan hayatı herhangi bir yıl dönümü kutlamasından çok daha değerlidir dedi. 6 Mayıs'ta başlayacak olan geçici ateşkesin ne zaman sonlanacağına dair bir paylaşımda bulunmayan Zelenski, Rusya'nın geçici ateşkesi ihlal etmesi durumunda karşılık vereceklerini ifade etti. Öte yandan bu karar ilk değil. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle de 11 Nisan'da Ukrayna'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Trump'tan Hürmüz çıkışı, ABD gemileri vurulursa İran'ı yeryüzünden silerim. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD gemisini iki gemiyle hedef alma iddiasının ardından bölgede gerilim yeniden yükselirken ABD basınına konuşan Donald Trump, savaş gemilerinin hedef alınması halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. Silahlar yeniden patladı. ABD ile İran arasında bir süredir devam eden ateşkes sürecinde bugün önemli bir çatlak yaşandı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi iki füzeyle hedef aldığı bildirildi. CENTCOM yaptığı açıklamada İran basınının haberini hiçbir ABD gemisi vurulmadı sözleriyle yalanladı. İran medyasının devrim muhafızlarının bir Amerikan askeri bir savaş gemisine saldırdığı iddiasının uydurma ve doğru olmadığını belirtti. Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Amerikan Fox News kanalında konuşan ABD Başkanı Trump, İran'la artan Hürmüz Boğazı gerilimine ilişkinde bir değerlendirme yaptı. Başkan Trump açıklamasında tehditlerine bir yenisini daha eklerken bu daha seviyeyi artırdı.

0: ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemilerine saldırı olursa İran'ı yeryüzünden silerim dedi. Öte yandan aynı gün İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 füze ateşlendiği duyuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada füzelerin 3'ünün engellendiği, 1'inin ise denize düştüğü belirtildi. Yaşanan gerilim piyasalara da sert şekilde yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık %5 oranında artarak 110 doların üzerinde işlem görmeye başladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalananlara ikinci çocuk için hibe müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile ve Gençlik Fonu'ndan yuva kurmak için kredi kullanan çiftlere ikinci çocuk sahibi olmaları halinde kalan taksitlerinin de hibe edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kredi kullanan genç çiftlere yönelik yeni bir müjde duyurdu. Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre ikinci çocuk sahibi olan çiftlerin kalan kredi borçları tamamen hibe edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulamanın detaylarını paylaşarak mevcut sistemde ilk çocuk için sağlanan desteği hatırlattı. Buna göre fondan yararlanan çiftler ilk çocuklarını dünyaya getirdiklerinde 12 aylık taksitleri hibe ediliyor ve kalan borç 12 ay erteleniyordu. Yeni düzenleme ile birlikte bu süreçte ikinci çocuk sahibi olan ailelerin kalan tüm borcu da silinecek. Bu uygulamayla yeni evli ve fondan kredi kullanan çiftlerin çocuk teşviki ile birlikte bu yükten kurtarılması öngörülüyor. Hükümetin nüfus artışını teşvik etmeye yönelik politikaları kapsamında devreye alınan düzenleme, özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasını desteklemeyi amaçlıyor. Açıklamada aile kurumunun güçlendirilmesinin toplumsal yapı açısından kritik önemde olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mayıs'ta düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı programında da aile odaklı politikaların kapsamını genişlettiklerini açıklamıştı. Bu kapsamda bugüne kadar hayata geçirilen teşvikler şöyle: Aile ve Gençlik Fonu ilk olarak deprem bölgesinde başlatıldı, ardından tüm Türkiye'ye yayıldı. Genç çiftlere sağlanan kredi desteği 150 bin liradan 200-250 bin liraya çıkarıldı. Krediler için 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli finansman imkanı sunuldu. 1 Ocak 2025 itibariyle doğum yardımları artırıldı. Temmuz 2025'te yarı zamanlı çalışma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Sosyal konutlarda 3 ve üzeri çocuklu ailelere öncelik tanındı. Doğum izin süreleri 24 haftaya çıkarıldı. Özel sektörde babalık izni 10 gün yükseltildi. Koruyucu ailelere 10 gün izin hakkı getirildi deniliyor. Evet, kısa bir ara var. Şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba devam edecek.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
1: Radyo Hayat, bu sizin hayatınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizi bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
2: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
3: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
4: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon Adana.
5: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Hayat, bu bizim hayatımız.
8: Bilmelisin ki duvarda asılı diplomalar insanı insan yapmaya yetmez. Bilmelisin ki aşk kelimesi ne kadar çok kullanılırsa anlam yükü o kadar azalır. Bilmelisin ki karşındakini kırmamak ve inançlarını savunmak arasında çizginin nereden geçtiğini bulmak zor. Bilmelisin ki gerçek arkadaşlar arasına mesafe girmez. Gerçek aşklarında. Bilmelisin ki ne kadar yakın olursa olsunlar en iyi arkadaşlar da ara sıra üzebilir. Onları affetmek gerekir. Bilmelisin ki bazen başkalarını affetmek yetmiyor. Bazen insanın kendisini affedebilmesi gerekiyor. Bilmelisin ki yüreğin ne kadar kan ağlarsa ağlasın dünya senin için dönmesini durdurmuyor. Bilmelisin ki şartlar ve olaylar kim olduğumuzu etkilemiş olabilir ama ne olduğumuzdan kendimiz sorumluyuz. Bilmelisin ki iki kişi münakaşa ediyorsa bu birbirlerini sevmedikleri anlamına gelmez. Etmemeleri de sevdikleri anlamına gelmez. Bilmelisin ki her problem kendi içinde bir fırsat saklar ve problem fırsatın yanında cüce kalır. Bilmelisin ki sevgiyi çabuk kaybediyorsun, pişmanlığın uzun yıllar sürüyor.
9: Saat 8. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
3: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
4: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba devam ediyor. Hayata Merhaba'da şimdi manşet turu.
10: Manşet turuna Yeni Şafak'la başlıyoruz. İsrailli katil general övünerek anlattı. Taş atanı öldürdük dedi. Batı Şeria'da görevli İsrailli general Avi Blut son 3 yılda burada 1500 Filistinliyi öldürdüklerini, bu sayının 1967'den bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıkladı. Katil general taş atanlar için öldürün emrini verdiğini ve bazı Filistinlileri dizinden vurarak kasten topal bıraktıklarını itiraf etti. Tüm general Blut basına kapalı bir platformda şunları söyledi. Biri seni öldürmeye gelirse sen onu önce öldür kuralı Orta Doğu'nun normudur. Bu yüzden 1967'den beri hiç öldürmediğimiz kadar çok Filistinli öldürüyoruz. Popüler ya da halk terörü diye bir şey yoktur. Halk işi olan tek şey halk danslarıdır. 2025 yılında yollarda taş atan 42 Filistinliyi öldürdük. Blut, Batı Şeria'daki ayrım yani utanç duvarını geçmeye çalışırken vurulan Filistinlilere atıfta bulunarak onlardan kalma pek çok topal anıt var ifadesini kullandı. Blut, topal anıt yakıştırmasıyla ayrım duvarından geçmeye çalışırken dizinden veya bacağından vurularak sakat bırakılan Filistinlilerin canlı ibret vesikası olarak dolaştığına işaret etti. Hürriyet gazetesindeyiz. Trump'a giden ilginç mesaj başlıklı bir haber. İran'dan Trump'a 4 gün önce bir mesaj gitti. İran mesajında nükleer kapasitemizi toprağa gömdünüz. Artık bunu konuşmayalım dedi. Trump reddetti ama İran ısrarcı. ABD bu konuda ikna olursa savaşın kaderi değişebilir denilmiş gazetede. Sabah gazetesi ise manşette diyor ki AB Türkiye'nin kıymetini bilmeli. Türkiye'siz AB'nin küresel aktör olamayacağını belirten Başkan Erdoğan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak olan ülke değiliz. AB Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli diyor Sabah gazetesi. Sözcü gazetesi manşette şöyle demiş. Erdoğan 2018'den bu yana hep şahlanacağız, enflasyonu tek haneye indireceğiz dedi. İktidar milleti değil etiketi şahlandırdı. TÜİK bile aylık enflasyonu %4.18 hesapladı. Fiyatlardaki yıllık artış %32'yi aştı. Çalışanların geliri azaldı. Bu durum Erdoğan'ın son 8 yılda söylediği sözleri hatırlattı denilmiş Sözcü gazetesinde. Cumhuriyet ise şöyle diyor. CHP 81 ilde sahaya indi. Genel Başkan Özgür Özel bu işin sonu iktidar dedi. Savunma bitti, hücum zamanı diyor gazete. Bir başka gazeteye gidiyoruz şimdi Cumhuriyet'ten sonra. Sırada Milliyet gazetesi var. Manşette şatafatlı mezuniyet törenleri bütçeyi zorluyor. Cep yakan kep denilmiş. Anaokulundan üniversiteye kadar milyonlarca öğrenci mezuniyet heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Kep atmanın bedeli üniversitelerde ek masraflarla birlikte 35 bin lirayı bulabiliyor denilmiş Milliyet gazetesi. Akşam gazetesindeyiz şimdi. Turuncu valizin sırrı ne? Döviz bürosu sahibi genel merkeze para götürdüğünü söyledi diye ifade vermişti. Böcek'in o dövizcideki valizli görüntüleri ortaya çıktı. Akşam gazetesinin manşeti. Posta gazetesindeyiz. Kusurlu şoföre 9 ayda tahliye. Ankara'da kullandığı kamyonla iki kız kardeşi çarpıp ölümlerine sebep olan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan şoför bilirkişi tarafından %100 kusurlu bulundu. Ancak 9 ay hapis yattıktan sonra adli kontrolle tahliye edildi. Aynı şoförün daha önce de 3 kişiyi ezdiği ve 25 yıl hapis cezasıyla aldığı da ortaya çıktı sevgili dinleyenler. Ve Türkiye gazetesinin manşetine bakıyoruz. Netanyahu kendine paralı ordu kuruyor. İsrail, işgalci İsrail'den nüfus Hindistan'dan denilmiş. Savaşacak Yahudi bulamayan İsrail on binlerce Hintliyi işgal bölgelerine yerleştirip hem nüfus yapısını bozacak hem de onları asker olarak kullanacak deniliyor Türkiye gazetesinin manşetinde. Takvim gazetesinde ise mesele hayvan sevgisi değil, hedef aile şeklinde bir haber yer alıyor. Boş Anneler Günü reklamında bir köpeği çocuk, sahibini ise anne gibi gösterdi. Hayvanseverlik kılıfıyla aileyi hedef alan reklam büyük tepki çekti. Üstelik soykırım destekçisi Jeffy Medina'nın çektiği reklam Avrupa'da çocuklu olarak gösterildi. Türkiye'de ise köpekli yapılmış sevgili dinleyenler. Bir başka haberle devam ediyoruz. Şöyle bir gazete var sırada. Hedef 4 ayda ulaştık diyen Karar Gazetesi. Hedefe 4 ayda ulaştık diyor. Ekonomi yönetiminin piyasanın gerçeklerine uzak enflasyon hesabı ilk 4 ayda iflas etti. TÜİK'in 4.18'lik Nisan verisiyle yıl sonu için hedeflenen 16'lık oranın %92'sine ilk çeyrekte ulaşıldı. Alarm veren gelişme üzerine uzmanlar yapısal reform uyarılarını tekrarladı denilmiş Karar Gazetesi'nde. Karar Gazetesi'nden sonra Akit var. Akit de şöyle diyor: cüzdanda toz, valizde para. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, turuncu bir valizle döviz bürosundan çıkarken kameralara yakalandı. Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek ise ifadesinde önemli ifşaatlarda bulundu denilmiş Akit gazetesinin manşetinde. Yeni Çağ gazetesi: fiyatlar öyle uçtu ki artık mızrak çuvala sığmıyor. TÜİK ilk kez kendisinden beklenenin üzerinde aylık enflasyon açıkladı. Vatandaş bunu bile inandırıcı bulmayarak TÜİK yalan söylüyor. Fiyatlar çok uçuk, hiçbir şey alamıyoruz diye isyan ediyor Yeni Çağ gazetesinin haberi. Bir Gün gazetesi de şöyle diyor: Erdoğan Şimşek ortaklığı ülkenin felaketi oldu. Halk enkaz altında kaldı. Hayat pahalılığında fren tutmadı. İktidarın %16'lık enflasyon hedefi 4 ayda çöp oldu. Rejimin ekonomik tercihinin bedelini halk yoksullaşarak ödüyor. Bir Gün gazetesinin manşetinde yer alan haber. Milli Gazete ise şöyle demiş: 2023 seçimlerinden sonra rasyonaliteye dönüş diye sunulan, halkın kemerini sıkıp rantiyeyi ihya eden ve sahibi Mehmet Şimşek değil hükümet olan program çöktü. Haziran 2023'ten beri uygulanan enflasyonun sebebi halkın harcamalarıymış gibi kemer sıkmaktan medet uman, çözüm olarak gördüğü yüksek faizle hem vatandaşın hem de kamu bütçesinin belini kırarken rantiyeyi ihya eden enflasyonla mücadele programı önceki gün açıklanan enflasyon verisiyle resmen çöktü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2026 yılı enflasyon hedefini %16 olarak açıklasa da ilk 4 aydaki kümülatif enflasyon %14.64'e ulaştı. 3 sene boşa geçerken halk biraz daha fakirleşti. Küresel ve yerel rantiye iyice sarsıldı. Efendim, bir başka gazeteyle şimdi devam edelim. Türk Gün gazetesine bakalım. O da manşette diyor ki: Hürmüz'de savaş çanları. Evet, İran Hürmüz Boğazı'na girme girişiminde bulunan ABD'ye ait bir savaş gemisini 2 füzeyle vurdu. İsabet alan gemi bölgeden kaçtı. ABD ise haberi yalanladı. Birleşik Arap Emirlikleri de bir tankerin Hürmüz Boğazı'nda 2 İran İHA'sıyla hedef alındığını duyurdu. Sevgili dinleyenler, Türk Gün gazetesinin manşetinde yer alan haberdi bu. Ve sırada Dünya gazetesi var. İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten çağrı: devrimsel adımlar atma dönemi diyor Avdagiç. İTO Başkanı Avdagiç, dünyadaki son gelişmeler sonrasında Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemin alışılmış formüllerin ötesinde yeni perspektiflerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avdagiç, küresel düzenin yeniden kurulduğu özel bir dönem yaşandığını kaydetti denilmiş gazetede. Sevgili dinleyenler, Dünya gazetesinin manşetinde yer alan haberi sizlerle paylaştık. Şimdi Ekonomi gazetesinde ise hedef enflasyona bir revizyon yolu daha göründü şeklinde vermiş haberi. Nisan ayları bazında 22 yıllık serinin en yüksek enflasyon oranı görülürken yıllık TÜFE Şubat ayının ardından bu yıl ikinci kez yükseliş kaydetti. Ekonomistlere göre Merkez Bankası'nın hedef ve tahminlerinde 3-4 puanlık artış kaçınılmaz hale geldi. Ekonomi Gazetesi'nin haberinde, manşet haberinde yer alıyor sevgili dinleyenler. Aydınlık Gazetesi manşette diyor ki boş yapma. Köpek annesi temalı reklam tepkiye neden oldu. Firma yayından kaldırdı. Hayvan sevgisinin metalaştırılarak suistimal edildiğini söyleyen Profesör Doktor Atipoğlu, burada bir anlam kayması var. İnsan ve hayvan arasındaki ilişki esasen şefkat ilişkisidir. Aile içi ilişkiler ise şefkati aşar. Yarının insanına yaratma, toplumu inşa etme meselesidir deniliyor Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde. Diriliş postasına bakıyoruz. Adaletin zuhalle imtihanı, makam aracıyla kokain taşındı şeklinde bir haber. Lüks villalar, milyonluk araçlar, kuyumcular trafiği, abla hesabından gelen paralar, belediye ihalelerine uzanan %10 komisyon iddiaları. Zuhal Böceğin savcılık ifadesi sadece bir aile kavgasına değil, para, nüfus ve uyuşturucu iddialarıyla örüldü çok katmanlı bir ilişki ağını ortaya çıkardı. Dosyaya giren dijital materyaller şüphelinin bilmiyorum, hatırlamıyorum ve eşim yapmış olabilir savunmasını tek tek çürüttü denilmiş gazetede diriliş postasında. Sür manşette de bir haber var. Enflasyonda direnç mesajı, savaşa rağmen ekonomi ayakta olarak yorumlamışlar mevcut durumu. İran-İsrail hattında yükselen savaş gerilimi petrol ve doğalgaz fiyatlarını küresel ölçekte yukarı çekerken Türkiye ekonomisi bu sert türbülansa rağmen direncini korudu. Nisan ayında enflasyon aylık %4.18, yıllık bazda %32.37 olarak gerçekleşirken Çukurova yönetiminin son 2 yıldır uyguladığı dengeli program dış kaynaklı şokların etkisiyle sınırlı oldu. Bölgede adeta ateş çemberine dönmüşken Türkiye'nin üretimini sürdürmesi, piyasayı ayakta tutması ve fiyat baskısını kontrollü yönetmesi ekonomi yönetiminin kriz refleksini bir kez daha ortaya koydu. Hükümetin mali disiplin, arz güvenliği ve kontrollü sıkılaşma adımları küresel savaş baskısına rağmen Türkiye'yi kırılgan bir ekonomiden ayrıştırdı şeklinde habere yer verilmiş gazetenin manşeti ve sür manşetinde diriliş postasında. Yeni Asya gazetesinde Doğu Türkistan'da zulüm sürüyor, insanlık neden susuyor başlıklı bir haber. Yaklaşık 70 yıldır Çin yönetimi altında yaşayan Uygur Türklerinin maruz kaldığı hak ihlalleri ve zulümler uluslararası toplumun sessizliği sebebiyle devam ediyor denilmiş Yeni Asya gazetesinde sevgili dinleyenler. Milat gazetesine gidiyoruz. Trump'ın her teklifini reddettiği İran, ABD savaş gemisini 2 füzeyle vurdu. Savaş oyun değildir. İran'dan gelen her müzakere teklifine şımarıkça beğenmedim diyen ABD Başkanı Trump, İran'ın şakası olmadığını anladı. İran, Hürmüz'de uyarımızı dikkate almayan ABD savaş gemisini 2 füzeyle vurduk. Gemi geri döndü açıklamasını yaptı Milat gazetesi değerli dinleyenler. Bir diğer gazete Yeni Birlik. O da şöyle diyor. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı daha fazla. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır açıklamasını yaptı. Yeni Birlik gazetesinin manşetinde yer alan haberi sizlerle paylaşmış olduk sevgili dinleyenler. Doğru Haber gazetesinde Siyonist merkezli aile düşmanları Batı'ya bebek, Türkiye'ye köpek demiş. Devamında şöyle diyor. Boşun Avrupa'da kalabalık aile, Türkiye'de ise köpek anneliği vurgulayan reklamları büyük tepki topladı. Batı kendi nüfusunu korumak için aileyi kutsarken Doğu toplumlarında bireyselleşmeyi ve çocuksuzluğu özendiren bu içerikler stratejik bir demografik mühendislik tartışmasını da beraberinde getirdi deniliyor. Doğru Haber gazetesinin manşeti. Ve bir başka gazeteyle devam edeceğiz şimdi. Yeni Mesaj'dayız. O da diyor ki enflasyon tırmanıyor. TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerine göre geçen ay tüketici fiyat beklentileri aşarak aylık olarak %4.18 arttı. Yıllık enflasyon %32.37 oldu. Mart ayında enflasyon aylık %1.94 ve yıllık %30.87 olarak açıklanmıştı deniliyor gazetenin haberinde. Yeni Mesaj gazetesinden aktardık. Son Söz gazetesindeyiz şimdi. Yargıtay'dan depozito krizine net müdahale. Eriyen depozito dönemi sona eriyor. Depozito nedeniyle yıllardır süren ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına dengeleri değiştiren karar Yargıtay'dan geldi. Avukat ve arabulucu Aslıhan Ergün Ercan, Yüksek Mahkeme'nin emsal kararlarıyla depozitonun iadesinde eski bedelin değil tahliye tarihindeki güncel kira değerinin esas alınacağını belirterek bu yaklaşımın eriyen depozito sorununu ortadan kaldırmasını amaçladığı ifade edilmiş oldu. Böylelikle Son Söz gazetesinin de manşetinde yer alan habere birlikte bir göz atmış olduk. Şimdi Anayurt gazetesi şöyle diyor: Sobacılar Çarşısı yenileniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ulusun simge noktalarından Sobacılar Çarşısı olarak bilinen Tenekeciler Caddesi'nde sokak sağlıklılaştırma projesini başlattı. Proje kapsamında 6'sı tescilli olmak üzere toplam 28 yapı aslına uygun şekilde yeniden yenilenecek denilmiş Anayurt gazetesinin manşet haberiydi sevgili dinleyenler. Ve Anayurt'tan sonra da Nefes gazetesiyle programımızı bitireceğiz. Bizden hemen sonra, bize ayrılan süreden hemen sonra hava durumu, para piyasaları ve tarihte bugün bölümlerimizi dinleyeceksiniz. %16'lık yıl sonu enflasyon hedefi 4 ayda çöktü. Piyasalar alt üst, kırmızı pazartesi kötü gidişatı herkes gördü. Bir tek Bakan Şimşek görmedi. TÜİK Nisan ayı enflasyonunu %14.8 açıkladı. Yılın enflasyonu yıllık olarak %32.3'e çıktı. 34 aydır uygulanan ve dar gelirliği ezen sıkı para politikası da iflas etti şeklinde bir haber burada yer almış. Evet, böylelikle Hayata Merhaba programının sonuna geldik. Ben Yusuf Koçak, ana kumanda masasında Murat Değirmenci. Güzel, hayırlı, bereketli bir gün diliyoruz. Hoşça kalın efendim.
6: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
11: Ümre Döviz para piyasasını sunar.
12: Merkez Bankası kurlarına göre dolar alış 44.96, satış 45.05. Euro alış 52.57, satış 52.66. Sterlin alış 60.60, satış 60.91. Serbest piyasada ise 45.19'dan alınan dolar 45.21'den, 52.98'den alınan euro 53.10'dan, 60.66'dan alınan sterlin 60.96'dan satılıyor. Altın fiyatlarında: gram altın 6.695 lira, çeyrek altın 11.005 lira, yarım altın 22.044 lira, tam altın ise 43.888 lira seviyesinde. Ons altın 4.604 dolar olarak işlem görüyor.
11: Umre Döviz para piyasasını sundu.
6: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
7: Radyo Hayatta
13: Şimdi hava durumu.
12: Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 17 derece. Hatay parçalı bulutlu 15 derece. Mersin parçalı bulutlu 19 derece. Osmaniye parçalı bulutlu 18 derece hava sıcaklığı beklenmektedir.
14: Tarihte bugün.
13: Mayıs 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk toplantısını yaptı. 1947 Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Norveç bir araya gelerek Avrupa Konseyi'ni kurdular. 1961 Amerika Birleşik Devletleri uzaya insan gönderdi. 1972 Askerin emir almadan da silah kullanabilmesi yasalaştı.
15: 'Gamze Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Hayata Merhaba sona erdi. Hazırlayan ve sunan Yusuf Kocak.
16: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
17: Hayat Kafede biz demiyoruz, siz içiyorsunuz. Şekeri yok ama şeker tadında, içine dua, hikaye, güzel eserler katıyor, karıştırıyor. Gün akşama yaklaşırken gönül tepsisinden sizlere ikram ediyoruz. Almaz mısınız? İçtikçe bir daha isteyeceksiniz. Siz istedikçe biz demlemeye devam edeceğiz. Fatih Çiftçi'nin hazırlayıp sunduğu hayatın ikramından tatmak isterseniz, pazartesiden cumaya her gün 3'te radyolarınızın başında olun.

0: biliyor muydunuz?
1: Atların bir aya kadar ayakta kalabildiklerini, kedilerin her bir kulağında 32 adale bulunduğunu, hastalanmayan tek hayvanın köpek balığı olduğunu biliyor muydunuz?
0: Bunları biliyor muydunuz? Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235 çift 060.
6: Sezonun son indirimi şimdi.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şeyi Polat'a Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Metropol AVM'de anneler gününe özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler gününe özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap karşı arasında.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
4: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: Az sonra radyonuzda.
1: Radyo Hayat. Dünyanın yerel radyosu.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah meleklerine şöyle buyurur. Kulumun çocuğunu elinden aldınız öyle mi? Onlar da evet diye cevap verirler. Bu sefer Allah kulumun kalbinin meyvesini mi kopardınız diye sorar. Melekler evet diye cevap verirler. Allah tekrar o zaman kulum ne dedi diye sorar. Melekler de sana hamd edip inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz zaten Allah için varız ve ona döneceğiz dedi diye cevap verirler. O zaman Allah şöyle buyurur. Kulum için cennette bir köşk inşa ediniz ve ona Hamd Evi adını veriniz.

Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haçta Mina'ya gelince hemen Cemre'ye gitti ve taşları attı. Mina'daki çadırına geçti ve kurbanını kesti. Bu işler bitince berberi çağırıp ona önce başının sağ tarafını sonra sol tarafını işaret ederek tıraş et dedi. Daha sonra saçlarını halka dağıttı. Diğer bir rivayet şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşları atıp kurbanını kestikten sonra tıraş olmak istedi. Başının sağ tarafını berbere uzattı, o da tıraş etti. Sonra Ebu Talha el-Ensari'yi çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını berbere uzatarak kazıyınız buyurdu. Berber de kazıyınca saçları Ebu Talha'ya vererek bunları halka dağıt buyurdu.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
2: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534-355-0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap karşı arasında.
4: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 9. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
0: Günün fetvası.
6: 4 rekatlı farz namazın birinci oturuşunda Allahümme salli okumamız sehiv secdesini gerektirir mi?
7: 3 ve 4 rekatlı farzlar ile 3 rekatlı vitir namazı ve 4 rekatlı sünneti müekkede olan namazların birinci oturuşunda salli barik salavatları okunmaz. Ettahiyyatü'den sonra Allahümme salli ala Muhammedine yanılarak ve ala ali veya ve ala ali Muhammed kelimelerinden herhangi birinin ilave edilmesi durumunda namazın sonunda seyir secdesi yani yanılmaz secdesi yapmak vacip olur. Bunun sebebi 3. rekatın kıyamı yani sünnet-i müekkede kıraatin, çünkü kıyam onda sünnettir, tehir edilmiş, geciktirilmiş olmasındandır.
8: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 5353. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.
1: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri başlıyor.

0: Dinleyeceğiniz program, dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: Ve memlükün ferra min mevla, köle efendisinden kaçmış. Ondan köle, tabii köle, şimdi kölelik ne demek? Yok ya, köle herden değil ki. Düşmanla savaşacaksın, düşmanla savaşacaksın, canını ortaya Allah için koyacaksın. İslam'ın yayılması için, din için, din için, inancın, kafir, küfrün yok olması için canını ortaya koyacaksın Allah için ve kazanacaksın, kafirle yeneceksin. Allah işte o kafirleri sana köle olarak veriyor. Yoksa kölelik başka yerde, sokakta alınmıyor. Köle olduktan sonra işte sen çalıştırırsın, satarsın, şu bu, ama köleliğin kaynağı bu. Evet, evet, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi namusumuz, dinimiz için çarpıştık. Gavuru yenseydik, gavurun bizde olan şeylerini köle yapardık. Dinen arz ediyorum, dini bilgi veriyorum. Evet, böyle din için, iman için, iman için savaşmışız. Esir alınmış. Ülül Emr de, devlet de, devletimiz de, o Müslümanların devleti de o esirleri köle olarak vermiş. Bu köleler, bu köleler onun emrindedir. Onun emri ne deyse onu tutacak. Evet, onu aç bırakamaz, susuz bırakamaz falan, ama onun emrindedir. Ve ondan kaçarsa, bunun da namazı, niyazı istediği gibi Allah'a arz olunmaz. Arz olunmaz diyor güzel peygamberimiz, Salahattin Peygamber Efendimiz. Evet. Evet. Buna dair yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var. Onları da size arz edeceğim efendim. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle kocasına karşı veya şey davranmış, yanlış davranmış, görevini yapmamış, kocası ona kızgın. Evet, böyle olanların duası kabul olmaz, Allah'a arz olunmaz. Evet, ve kaptığı şeyler geçerli değildir. Evet, geçerli değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize onu haber veriyor. Onu haber veriyor, evet. Bu hadis-i şeriflerinde, yani aile, şimdi kadının haklarını hakkında da söyleyeceğiz yani. Şimdi bu hadisler geldi, onları anlatıyorum, onları hakkında da gelecek. Ama şimdi bize gelen haberlere oyuncak gibi sanki evlilik, hayır, Müslümanlara söylüyorum. Evlendikten sonra, öğrendikten sonra durum böyle. Durum böyle. Bak, evde güzellik yapmazsan veya yanlış iş yaparsan namazın bile kabul olmuyor. İstediğin kadar tesbih çek, zikret. Evet, kabul olmuyor. Tabii kocanın da karısının karşı şeyler var. O gelecek, o hadisler de gelecek. Ama şimdi ben bakıyorum oyuncak gibi, oyuncak gibi. Yo, Müslümansan, adın Ayşe, Müslümansın. Öyle şey yok. Biz Müslümanız. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeyine uyacağız. Onu arz etmek istiyorum ben. Onu arz etmek istiyorum. Evet. Güzel Peygamberimiz bizi uyarıyor. Bizi uyarıyor. Evet. Evet. Yoksa şeylerimiz, çalışmalarımız boşuna gidiyor. Görüyorsunuz. Yani basit değil bu. Basit değil bu iş. Böyle çok önemli, çok önemli. Dikkat edeceğiz. Güzel Peygamberimiz bizi bu konuda uyarıyor. Onları dönüp hatırlatıyorum. Evet efendim. Evet. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor gene. Azabun nasi dereceten. Allah katında insanların derece bakımından en yükseği, en güzeli, evet, en yüksek kıyamet gününde Allah katında en yüksek derecede olanı kimdir? Kimdir? Ezzakirunallâhe, Allah'ı zikredenlerdir. Evet, ihlasla Cenab-ı Hakk'ı inandığı için, yaradanını bildiği için, kulluğunu itiraf ederekten Allah'ı zikredenlerdir. Evet, böyle öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi buradaki darıcıvan kimdir bunlar zikredenler? Evet, elhamdülillah atalarımız çok sağlam Müslümanmış. Peygamberimizin bu sünnetlerini hayatımıza örf adet haline getirmişler. Evet, mesela şimdi görüyor mesela namazların arkasından üç defa estağfurullah diyenin namazlık günahları affedilir diyor hadis-i şerifte. Eksiksiz yazılıyor namaz. Unutma ya güzel kardeşim. Namazın farzları bu. Estağfurullah demek yok içinde. İşte abdest namaz, abdestsiz namaz olmaz. İşte vakit, niyet falan filan. Yani namazın farzları. Bunun içinde namazın arkasından istiğfar etmek yok. Ama Peygamberimiz öyle diyor. Namazın arkasından şimdi herkes fıkıh okudu mu? Herkes namazın bütün şartlarını biliyor mu? Eksiği var. Ha, namazın arkasından estağfurullah de üç defa. O zaman diyor ki Peygamberimiz meleklere bunun namaz eksiklerini yazmayın, tam yazın. Her namazın arkasından bunu söyle güzel kardeşim. Gene güzel Peygamberimiz buyuruyor. Yani zikredenler dedik ya, zikri, estağfurullah da zikir. 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve vâle küllü şeyin kadir. Bu da zikirdir. Derseniz namazın arkasından köle azat etmiş gibi cehennemden azalarınızı kurtulur diyor güzel Peygamberimiz. Gene elhamdülillah atalarımızın bize öğrettiği mesela şimdi doğudan bakıya hiç namazın arkasından tesbih duası yapmayan kimse yok elhamdülillah. Neden? Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki işte Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allah demek cennete ağaç dikmektir. Bunu söylüyoruz. Bunu söyleyince ayetül kürsü okuyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Allah'ın zatından, sıfatlarından bahseden ayet. Ayetül kürsü. Kürsü ayet. Elhamdülillah. Örf adet var. Arkasından 33 Sübhanallah. 33 Elhamdülillah. 33 Allahu Ekber 99 eder diyor Peygamberimiz. Yüzüncü de la ilahe illallah vahdehu la şerike le derseniz deniz köpüğü kadar günahınız affolunur diyor. Elhamdülillah camilerimizde bu tesbihler yapılıyor. Ama Kabe'ye gidin inşallah hacı olun. Namazdan sonra onlar tesbih duası yapmıyorlar. Sen yaparsan polis geliyor, kalk diyor, hacı diyor, kalk diyor, kalk kalk. Elhamdülillah atalarımız böyle sünnetlerin işi yerleştirmişler. Zikrediyor işte bak. Bunlar zikirdir. Evet. Namazların böyle diyor bak. Ellezine humullezine yezkurun Allah dübre külle salatin uduben ve aşiyen. Evet. Sabah akşam namazın arkasında Allah'ı zikredenler. Bunlar zikir işte bak. Bunlar zikir. Ondan sonra yatakta yattığın zaman besmele ile yatacaksın. O da zikirdir. Besmele o da zikirdir. Evet. Evden çıkarken, yemek yerken besmeleyi unutmayacaksın. Evet, bu da zikir. Ha, böyle işte Allah'ı her yerde anacaksın. Evet. Bak diyor ki İbn-i Sala kim diyor böyle peygamberin söylediği sabah akşam şeylere çeşitli vakitlerde uyarsa işte bunlar çok zikredenlerdir. Zikredenler hadisteki şeydir diyor. Evet yani elhamdülillah atalarımız bizi adet halinde yerleştirmişler. Bunu devam ediyoruz. Evet. Evet. Bu şey insanların diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem derece bakımından en yükseği aha böyle mesela her yerde bu Allah'ı zikredeceğiz. Mesela güzel bir çocuk, güzel bir hayvan, güzel maşallah diyeceğiz. Nazar haklen öldüretsin. Maşallah diyeceğiz. Sübhanallah diyeceğiz. Allah'a tekbir edeceğiz. Ya biz öyle demeyiz. Vay anam falan diyoruz. Yok. Dilinizi bunları alın. Zikredenler. Ama bu insanların derece bakımında şey, her yerde Allah'ı hatırlıyor. Öfkelendiği zaman anılar çocuklarına Allah belanı versin demeyecek. Aman ha. Güzel peygamberimiz sallar sen. Bak her yerde Allah'ı zikredenler. Derece bakımında en yüksek insan dedi ya. Mesela halıyı, güzel halıyı işi yok gidiyor. Kızıyor anası. Allah belanı versin. Allah lanet etsin. Deme hanımefendi. Peygamberimiz buyuruyor ki ananın ağzından çıkan her şeyi arşa melekler götürür, gereği yapılır. Şimdi bana telefon ediyor. Benim oğlum diyor fakülteyi bitirdi diyor. Ama diyor bir türlü evlenemiyor diyor. Bir türlü iş kuramıyor diyor. Hanımefendi sen bunu halıya işediği zaman Allah belanı versin, Allah lanet etsin dedin mi kızın da demişimdir. O zaman evvela onu sildir. Tevbe et Allah'a. Onu sildir. Gereği yapılır. Gereği yapılır diyor peygamberimiz. Ha yani demek istedim şu. Her durumda Allah anacağız. Allah'ın adını alacağız. İşte dedim ya güzel kadın maşallah diyeceğiz. Vay be. Ne yakışıklı çocuğumuz değil mi lan? Maşallah de ya. Sen Müslümansın. Peygamberim ne oy. Evet. Ana çocuğu tabii ana hakkını söyledik bak gördük. Böyle çok ezzet ediyor çocuk. Bir de tutmuş çişini etmiş. Allah belanı deme hanımefendi. Allah iyiliğini versin de. Kızdığın zaman Allah iyiliğini versin. İyiliğini versin de ya. Kızdığın öfkeni böyle güzel kelimeyle savuştur. Ağzından kötü çıkmasın anacığım. Yoksa hemen gereği yapılır. Sonra da ağlarsın. Olmuyor olmuyor ya. Önce bir tevbe et. Bunlar işte insanların en çok şeysi diyor. Zikredenler her durumda Allah'ı hatırlayanlar. Allah'ı hatırlayan. Mesela bir iş yapıyor, başarıyor. Evelallah, bendeki akıl, bende falan. Sıra, şükür de ya, Allah'a şükret lan. Nice çalışanlar var, kazanamıyorlar. Allah'a şükret. Yani her durumda Allah'ı anacağız. Her durumda Allah'ı anacağız. Evet, yerken, içerken, uyurken, Bismillahsız içme. Şükür elhamdülillah de suyu bitirince yemeği bitirince Allah'ı zikir bunlar. Aha böyleler en güzel insanlar derece bakımından en güzel insanlar bunlardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Gene güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Evet. Afu evet anhum fikül yevmin sebiyyüne merra. Şimdi işçi çalıştırıyoruz. Eskiden tabii kölelik varmış. Harbi dedim ya kölenin kaynağı din uğruna canını koyacaksın. Mesela Bedir'de 313 kişi Müslüman, 312 kişi Müslümanlar, iki tane atlıları varmış. Şeyleri yok, binecek atlar yok. Bin tane karşı tarafta süvari atlı, zırhlı, elbiseli kafir var. Peygamberimiz yürüyün demiş. Ya ben öleceğim diye korkmamışlar. Peygamber'e öyle bağlılar. Allah yoluna kafirlere onların dediğini kabul etmemek için ölümü güzel almışlar. Ne olmuş? Vem dednâküm bi enfilin minel melâkim sevvimin. Sarıklı bir melek gönderdik diyor Allah Kur'an'da. Ve kafirleri yendiriyor. Aha her durumda Allah'la anacaksın. Her durumda, her durumda yemede, içmede, şurada, burada. Hep işte böyle çok zikredersen insanların en üstün derecesi olursun. Evet şimdi bir aramızda işçi var. Çalıştırıyoruz. Veya çağırdık. Afu anhu yevme fi kulli yevmin seb'ine merraten. Yani hatim sana hizmet, evde hizmet ediyor. İnsanların hatası olur. Hep imtihan dünyası bu. 70 defa diyor affet onu. Affet. Affeci ol. Ay ağzından kötü çıkmasın. Allah'ın belası nereden buldum seni falan. Ne diyeceksin ya? Allah sana hidayet versin. Allah düzelsin. Güzel kelimelerle öfkeni yatıştır. Ve bile akıllı yollarla onu idare etmeye bak. Onu yönetmeye bak. Onu düzeltmeye bak. Böyle böyle ödüğü işe bak. Afu anhu fikül yevm sevinim. 70 defa affediyor peygamberimiz. Böyle ol sen. Afukar ol. Belayı kovucu olma. Ekmeğini aşını keserci olma. böyle diyor güzel peygamber. İnsanlar, müminler böyle olmalı. Evet, evet. Güzel peygamberimiz ne diyor bak. Selasun men künne fihi. Üç şey kimde varsa yesserallahu teala, evet, Allah Teala onu kolaylaştır. Niye? Hatta ölürken can bütün vücudun zerrelerine çıkıyor. Ne kadar çırpınıyorlar ölürken. Ne kadar çırpınıyorlar. Evet. Oğlum biz de sabah akşam dua ediyoruz. Allah'ım yesir. Yani son nefesimizde canımız çıkarken ya Rabbi kolaylaştır diye. Evet. Orada şimdi sen diyor ki şimdi üç kişi, üç şey kimde varsa bu ölümü kolaylaştırır. Ve dehalevü cennete, ve cennetine sokar. Evet. Kimdir onlar? Evet. Rıfkun bir daif. Kendi güçlü kuvvetlesin. Öteki cılız bir herif. Güçlü kuvvetsin. Onu eziyet etme. Haksızlık etme. Haksızlık etme. Sen zenginsin. Hatırın çok. Falan filan. Ötekinin kimsesi yok. Hak'tan ayrılma. Karşımda kalan bir şey yapamaz bana diye yanlışlık yapma. Böyle zayıf adama şey davran, anlayışlı davran, merhametli davran. Evet, evet. Anneden babadan, anneden babanın yaşlılarına, yanlışlarına şefkatli davran. Öf bile deme. Ve ihsan, ve ihsan ile memluk. Yanınızda hizmetçilere iyilik et. Böyle hemen katlar olup şey etme. Evet. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'ye şey etmiş, bir köle hediye etmiş, harpte alınan köleyi hediye etmiş. Pekala buyurmuş, la tadribhu, onu dövme Ali demiş. Dövme Ali demiş kölesi. Ha, katlar olma, dövme. Dövme köleyim diye, kölesi, kölem diye dövme. Ha, akıllı yollarla, güzel yollarla onun yanlışını düzelt. Evet. Evet, gene peygamberimiz ve inni nühitü an darbi ehli salati. Namaz kılanları dövme Ali demiş. Evet, namaz kılanları dövme Ali demiş. Evet. Ben de tabii bu köle de namaz kılıyormuş. Fakat raitü yusalli, onun namaz kılığını görünce daha kesinlikle elimi kaldırmadım diyor Hazreti Ali de. Ebu Davud, Tirmizi, Abdullah Ömer'den. Evet. Evet. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle güzel şeylerini kulağımıza küpe edeceğiz ve ona uyacağız ki öbür ebedi alemde şey edelim. Evet. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve âmilüssâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Sadakallahul azîm. Amin. Sübhan rabbil alîl alel vehâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, nasihatimizi rızanı muvaffak olarak kabul eyle. Diğer indirdiğimiz Kur'an hatimlerimizi ve zikirlerimizi, dualarımızı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerin ruhlarına hediye edik, vasıl eyle, şefaatlerine bizler nail eyle. Efendimizin ve diğer peygamberlerin ehli beyt, ehli ashab etbalarına da Allah onlardan razı olsun, hediye edik, vasıl eyle. Ve bizde hakları olan analarımıza, babalarımıza, başka müminlere ve bu vatan için, İslam ülkeler için canlarımızın sıkıntıya giden geçmişlerimize ve din kardeşlerimize bağışladık. Vasıl eyle cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecenle yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarını hasenen tebdil eyle. Allah'ım içinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tabil eyle. Kafirlere fırsat verme ya Rab. hainlere fırsat verme ya Rab. Ya İlahi Alemin, aziz vatanımızı, tüm İslam memleketleri arzı, semavi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Helal lokma yemeyi bize nasip eyle. Haramlardan kaçınmayı bize nasip eyle. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü kelimesini canı yürekten söyleyerekten çene kapamı ruhu teslim etmeyi Allah'ım bizlere de ümmeti Muhammed'e nasip müyesser eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdü rabbil alemin. El Fatiha.
2: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri sona erdi.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık, Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
4: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
5: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureyir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
6: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zibern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
1: Sesli Kitap. Eser: Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan: Derya Çakırbaş. Yayın Evi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren: Ensar Talha.

0: 18. bölüm.
1: Şimdi Necati dayımın bir rüyasını anlatacağım. Bu rüya çok etkili olmuştur üzerimde. Fahrettin Efendi çağırıyor dayımı. O gitmiyor. Yani intisap etmiyor. Yukarıda işaret etmiştik. Mizacı disiplin kabul etmiyor. Çok zorlanıyor nizam. İntizam altında. Bu davet 1950'li yıllardan önce. Çünkü dayılarım çocukluktan beri tanıyorlar dergahı. Yani babaları imam, mahalle teşkilatında, cami imamı, tekke şeyhi, iki tane temel rükun, bir de muhtar ve heyeti ihtiyariye var. Mahalleyi idare edenler bunlar. Bütçesi var mahallenin. Bekçiye para veriliyor, imama para veriliyor. Vergi toplanıyor, yani mahalle özerk bir alan. Dayımın rüyası şöyle. Bir kuyu. Dibi görünmüyor. Karanlık. Çok korkutucu. İçinde bir yol var. Hele zoni. Döne döne aşağı iniyor. Korku içinde o yoldan aşağı doğru iniyorum. Medet ya Allah diyorum. Halas yok. Allah'tan ses çıkmıyor. Medet ya Resulallah. Peygamberden ses çıkmıyor. Medet ya Ali. Ali'den ses çıkmıyor. Medet ya Hazreti Pir. Ondan da bir ses çıkmıyor. En sonunda medet ya Fahrettin dedim. Bir kapı açıldı ve bir el beni aldı. Bir odaya koydu. Bir de baktım karşımda Fahrettin Efendi diyor. Rüya böyle. Tabii gitmiş, manayı Fahrettin Efendi'ye anlatmış. Efendi, Necati çok bekledin ama rüyayı da gördün demiş. Ve ilave etmiş. Bu kadar beklemeye değmezdi. Bak, Allah oğlunu aldı. O sırada oğlu vefat etmişti, küçük yaşında. Ondan sonra intisap etmiş. Bunlar çok konuşulmazdı eskiden aramızda ama bu rüyayı kendisi defaatle anlatmıştır. Şeyh Baba bizde bilinen bir zat. Bir rüya görülmüş. Dayım da real bir adam. Her yaptığını söylüyor. Tabii bu rüyayı dinliyorsunuz. Çok etkiliyor insanı. İz bırakıyor yapı taşınızda, şahsiyetinizde. Sonra Fahrettin Efendi Hazretleri alemi cemale yürüdü. Ben bir şeyh cenazesi nasıl olur, 7 gün nasıl bir merasim yapılır, Hazreti Fahrettin'de bunları gördüm. Muzaffer Efendi posta geçtikten sonra Necati Efendi'yi zakir başı yaptı. Tabii o zaman işin rengi değişti. Ve biz daha sık gidiyoruz beraber dergaha. Dayı Bey de eski hatıralar bir bir canlanmaya başladı. Tekkelerin açık olduğu zamanlara ait hatıralar. Eski tekkelerde, mesela Kenan Bey'in tekkesinde, Ethem Efendi'nin tekkesinde, kesme kayada şöyle oluyordu, zikirler böyle oluyordu. Kendi kendine ilahiler söylüyor, zikir talimleri yapıyor. İş haricinde çoğunlukla evde geçerdi hayatı. Atik Ali'deki ahşap evde. Müsait her taraf zaten. Elbiselerine, taharete çok meraklıydı. Esvaplarını sabunlu suyla siler, bu arada bir taraftan ilahi okur, kaside okur. Hem yaşayan bir model, hem de sanat yapan bir model. Bunlarla biz büyüdük. Bir gün Büyükdere'ye beni bir götür oğlum dedi. Gittik işte. Onun kasabı, manavı hepsi ölmüş. Ben filancayım diyor. Muhatabı, aa amca seni tanımıyorum diyor. Dayım soruyor, sen kimsin? Filanın oğluyum. Ben senin babanı tanıyorum. Onunla az mı oturduk, çay kahve içtik? Oradan ayrıldık. Dedi ki, bizim mevsimimiz geçmiş oğlum. Hadi biz eve gidelim. Kasaba gittik, manava gittik. Hepsi ölmüşler. Kimisi bunamış, kimisi ölmüş. Bizim mevsimimiz geçmiş dedi. Böyle bir resim. 1976 Ağustos sonunda da göçtü. Onlar zevkli insanlardı. Hayatlarında hiç öyle hırsa kapılmadılar. Mesela dayım küçük bir memur. Büyük bir memur değil. İstanbul Lisesi'nde okurken Darülfünun boşalmış. Talebe yok. Gençler harbe gitmiş ve dönmemişler. Liseyi bitirmeden de öğrenci alıyor Darülfünun. Dayım da müracaat ediyor. Alıyorlar ama okumuyor. O tekke senin, bu tekke benim dolaşıyor. Ses müsait, zakirlik yapıyor, bir coşku yaşıyor. Mektep disiplin ister, olmuyor. Mahallede Kemal Bey var. Kemal Bey amca, dayımın arkadaşı. Şu duvardaki levhanın, yazının sahibi Hattat. Mevta'ya bugün öldü deyip ağlama, boştur. Kurtuldu demek, öldü demekten daha hoştur. Amatör bir Hattat, keman çalıyor, dayın da okuyor. Oturuyorlar beraber, meşk ediyorlar. Muhabbet, ülfet mükemmel. Bu beyti söyleyen Ali Rıza Sağman, onun adı Hoca Bey mahallede. Aralarında o alim. Çünkü hem hukuk mezunu hem de medresetül küzat mezunu. Zaman zaman biraz sıkılır maddi durumdan dolayı dayı bey. O zaman teyzem, bak okumadın, Fuat Bey okudu. Aynı mahalleden arkadaşın, eczanesi var Malta'da. O da önüne bakar, hiçbir şey söylemez. Teyzem devam eder. Doktor Galip Bey, senin akranın bak Fatih'te muayenehanesi var. Sen böyle kaldın işte. Dayım bu sitemlere hiç cevap vermez. Hep önüne bakar. Ama biz de hiçbir şey demeyiz, diyemeyiz. Çünkü büyükler konuşuyor. Herkes haddini bilir, bilecek. Tabii orada bize de ders var. Ailenin tahsil çağında olanlarına. Öyle çok fazla sağa sola gitmek yok. Mektep esas okunacak ve İyi bir mevkiye gelinecek, o kadar. Necati dayım küçük memur oluyor ama gayet de memnun hayatından. Aldısı verdisi belli. Büyük proje yapmaz, büyük emeller beslemez. Daireye gider gelir ve okur. Kur'an okur, mevlid okur, kaside, ilahi, şarkı okumayı sever. Bir güfte defteri vardı. Mesela Miraç Kandili geliyor. Tabii bunları sonra söylüyor. Oradan bakıp bir ilahi ezberliyor veya bir kaside ezberliyor, Miraç ile alakalı. Daha doğrusu ezberini tazeliyor ve o gece bunu okuyor. Zemine ve zamana münasip düşen bir icra ama defter gizli, ortaya çıkarmıyor. Safer Efendi anlatmıştı. Bir gün isimleri veremeyeceğim ama hadiseyi anlatayım. Rumeli Hisarı'nda bir mevlid oluyor. Hazreti Fahrettin Berhayat, gidiyorlar, dayım da çağrılıyor, gidiyor. Orada bir kaside veya ilahi okuyor. Mevlid bitiyor. Bu ilahi kimindi diyor Hazreti Fahrettin. Dayım, filan zatın diyor. Peki bu evde kim oturmuştu diyor Fahrettin Efendi. Vallahi bilmiyorum diyor dayım. Bu evde bilmem kaç sene evvel o zat oturmuştu. Biraz evvel mevlitte güftesini okuduğum zat diyor. Baksana, burada kendi ilahisini okuttu. Dayım diyor ki, ben o ilahi hiç okumamışım. Bir gece evvel defteri açtım. Yarın mevlitte ne okuyayım ben diye. Şunu okuyayım dedim, bir güfte seçtim ve bunu zihnimde tazeledim. Görüyor musun, bak adam bize kendi ilahisini okutturuyor kendi evinde. Tabii bunlar hoş hadiseler. Böyle nokta nokta sizi bir yere rapt ediyor. Adamın hayatında gördüğü, yaptığı şeyler ile. Hacı Bekir ailesinin bir anneannesi vardı. Evin önünde Arpacılar Camii var. Hacı Bekir'in tam orada fevkani bir camidir. Aile orada dayıma mevlid okutturmuş her Berat Kandili'nde. 50 lira para alır, bir de badem şekeri. Berat Kandili herhangi bir zamana geliyor. 8-10 kişi olur olmaz cemaat. Her beratta akşam ezanına yakın okunur mevlid. Namazı kılarız, çıkarız camiden. Akşam ezanından yarım saat önce başlar. Böyle bir anneannesi vardır. İyice hasta olana kadar, yani okuyamayacak hale gelene kadar bu anneanneyi devam ettirirdi. Bize de söyler. Oraya gelin, tek başıma okuyacağım derdi. Bir aşr-ı şerif okur, ondan sonra Allah adın Bahri. Arada kendisi bir ilahi okur, çoğu kez şu ilahi. Çünkü bildim müminin kalbinde Beytullah var. Allah Allah Beytullah var. Niçin izzet etmedin ol evde kim zikrullah var? Allah Allah zikrullah var. Her ne var Adem'de, var Adem'den iste hakkı sen. Olma iblisi şaki kim alemde sırrullah var. Allah, Allah, sırrullah var.
0: 18. bölümü dinlediniz.

Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: Ebu Vakıt Haris İbni Avf, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte ashabıyla beraber otururken karşıdan üç kişi çıka geldi. İkisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Diğeri de bırakıp gitti. Bunlardan biri cemaatin arasında bir boşluk görüp oraya oturdu. Öteki ise cemaatin arkasına gidip oturdu. Üçüncüsü de bırakıp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirince bunlar hakkında şöyle buyurdu. Size şu üç kişinin durumunu haber vereyim mi? Onlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı ve hayra ulaştırdı. Diğeri sıkıntı vermekten, insanları rahatsız etmekten utandı. Allah da onu edebinden dolayı mükafatlandırdı. Öteki ise Allah Resulü'nün meclisinden yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
2: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.

Kıymetli dinleyenler, Ekmeğimi İsraf Etmiyorum programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Programımızda bayat ekmeklerimizi çöpe atmak yerine yeniden değerlendirebileceğimiz leziz tariflerden birini daha sizlerle paylaşacağız. Ekmek tatlısı. Malzemeler 8 dilim tam buğday ya da köy ekmeği, 4 adet yumurta, su bardağının 4'te 3'ü kadar süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 adet orta boy şeftali, yarım su bardağı file badem, yarım çay kaşığı tarçın. Fırın kabını yağlamak için 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker. Servis için 3 yemek kaşığı pudra şekeri. Hazırlanışı. Kabuk kısımları hafif sertleşmiş ve bayatlamaya yüz tutmuş köy ekmeği dilimlerini önceden ısıtılmış fırında 5-10 dakika kadar tutup gevrek hale getirin. Yumurtaları derin bir kaba alın, süt, toz şeker ve tarçın ilavesiyle çırpın. Ekmek dilimleri ve file bademin yarısını sıvı harca katıp oda ısısında 15-20 dakika kadar bekletin. Kabuğunu soyduğunuz şeftalileri iri parçalar halinde dilimleyin. Isıya dayanıklı fırın kabını tereyağıyla yağlayıp üzerine toz şeker serpin. Sütlü ve yumurtalı harcı içine çeken ekmek dilimlerini birbiri üzerine gelecek şekilde fırın kabına yerleştirin. Ekmek dilimlerinin arasına şeftali parçalarını yerleştirin, üzerine kalan file bademlerini serpiştirin. Hazırladığınız tatlıyı önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika aralarda kontrol ederek pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıyı soğutup üzerine pudra şekeri eledikten sonra dilimleyip sevdiklerinizle paylaşın. Arzu ettiğiniz meyvelerle hazırladığınız tatlının üzerine bal ya da pekmez gezdirebilir, dondurma

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.
2: Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer'in kızı Hafsa dul kalınca dedi ki, Osman İbni Affan'a rastladım, kızımdan bahsettim, İstersen sana nikahlayayım dedim. O da hele bir durumuma bakayım dedi. Birkaç gün bekledim, sonra karşılaştığımızda bana öyle geliyor ki şimdilik evlenme durumunda değilim dedi. Sonra Ebu Bekir'e rastladım. Ona da istersen kızım Hafsa'yı sana nikahlayayım dedim. Sustu, hiç cevap vermedi. Bu sebeple ona Osman'a gücendiğimden daha fazla kızdım. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa'ya talip oldu. Ben de ona nikahladım. O sırada Ebu Bekir'le karşılaştım. Bana Hafsa'yla evlenmemi istediğin, benim de sana cevap vermediğim zaman herhalde bana darılmışsındır dedi. Ben de evet diye cevap verdim. Bunun üzerine Ebu Bekir şunları söyledi. Bana bu konuyu açtığınızda kızınızla evlenmeme mani olacak bir şey yoktu. Lakin Hazreti Peygamber'in Hafsa ile evlenmekten söz ettiğini duymuştum. Resulullah'ın sırrını ifşa edemezdim, açığa çıkaramazdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa ile evlenmekten vazgeçseydi ben onunla evlenmeyi kabul ederdim.
3: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Stand'lı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
6: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
1: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
7: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahat TÖGEL'in, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
8: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
9: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
1: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
10: Ev eşyalarında

0: F-Star E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey burada, F-Star farkıyla.
0: F-Star, değer katar.
2: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 10. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O, gayb alemini de, görünen alemi de bilendir. Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O, mutlak egemen, çok kutsal olan, esenlik ve barış veren, güveni sağlayan, gözetip koruyan, çok güçlü olan, istediğini yaptıran ve çok yüce olandır. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. O yaradan, yoktan var eden ve şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nu tesbih ederler. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir gün bir konuşma yaptı ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, öyleyse hac edin" buyurdu. Sahabilerden biri, "Ya Resulallah, her sene mi?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bu adam da sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Evet deseydim, her sene hac etmeniz farz olunurdu da siz de buna güç yetiremezdiniz" dedi. Ve sonra, "Söylemediğim şeyleri olduğu gibi bırakınız. Çünkü sizden öncekilerin, ümmetlerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sorup bu yüzden aldıkları cevaplar konusunda ihtilaf etmeleridir. Bundan dolayı size bir şey emredersem onu gücünüz yettiğince yerine getirin. Herhangi bir şeyi de yasaklarsam ondan da kesin olarak kaçının" buyurdu.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Radyo Hayat dinleyicileri, Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, af ve afiyeti, ihsan ve ikramı üzerinize olsun. Efendim, Hak Dostlarından Hikmetler programında siz kıymetli dinleyicilerimizle beraberiz. Evet, büyüklerimizi sevmek bir sanattır buyuruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönül vermiş bahtiyarların o kumru misali dem çekişlerine kulak kabartanlar bunu hemen fark ederler. Onu sevmenin ve bu sevgiyi dile getirmenin binbir çeşit yolunu görürler. Yani dilleri olsun, renkleri olsun, milliyetleri birbirinden farklı nice Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşıkları vardır. Onların engin sevgi dünyasını yansıtan muhabbet şiirleri vardır. Böyle gül tomurcukları halinde boyatmıştır. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı dillerle ama aynı gönül heyecanı aşkıyla ifadesi dediğinde zaten Hak Dostlarının bir özelliği vardır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aşkla, muhabbetle bağlıdırlar. Onu gölge gibi takip ederler. Zaten Efendimiz'e olan aşkları tarifsizdir. Yani kelimelerin mahdut imkanlarıyla mümkün değildir. Onun için habire yazıp dururuz aslında. Şuna inanıyoruz ki bizim aşık milletimizin engin gönül dünyasını aksettiren o muhabbet gülleri aslında öteki kardeş milletlerin sevgi tomurcukları yanında yedi veren oluyor aslında. Şairlerimizin Habibullah Efendimiz'e besledikleri o derin sevgiyi arz edişleri, o güzeller güzelini vasfedişlerini, onu görme, yanına yaklaşma, bir tebessümüne nail olma, bir düşte rüyada görebilme, yani hiçbir olmasa eşeğinin tozuna yüz sürebilme hususundaki niyazları, nazarı, yani hele şefaatine erebilmek için yalvarışları, sevgi şiirlerinin aslında şaheserlerini ortaya koymuştur. Evet, o nazları, yanı başında kalabilme heyecanları, nasip olur mu sultanım haremgahında can verebilmek diyor Yaman dede. Aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında kalmak, oradan ayrılmamak hususunda Efendimiz'e olan aşkını, muhabbetini efendim dizelere, kelama, dilden dile döküyor aslında. Şimdi ben sana mecburum diye bir şiir var. Bu söz aslında birçok şeyi ifade ediyor. Yani ben sana bağlanmak, seni sevmek zorundayım demek aslında. Bugün biraz böyle hak dostlarının, aslında hak aşıklarının gönlünde, kalbinde nasıl bir aşk deryası, muhabbet deryası var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onu biraz konuşmak istiyorum aslında. Yani ben sana mecburum demek, sensiz bir hayatı düşünmek bile mümkün değil. Evet, böyle bir hayat tarzını ifade ediyor. Üzerinde de iyice düşündüğümüz zaman Resulullah Efendimiz için kullanılan bir hadisi şeriften alınmış olan, yani Habibullah sözünün de böyle bir hayat tarzını aslında hatırlattığı görülüyor. Habibullah ne demek? Allah'ın sevgilisi demek yani. O halde baktığımızda alemlerin Rabbinin sevdiğini sevmek insanlar için bir mecburiyet olmaz mı diyor efendim büyüklerimiz. Evet, yani alemlerin Rabbinin sevdiğini sevmek insanlar için bir mecburiyet olmaz mı? Evet, zaten Fahri Alem Efendimiz'e yemin ediyor. Diyor ki hiçbiriniz beni ana babasından, çocuklarından, hatta bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz buyuruyor aslında. Öyleyse Resulullah muhabbeti bizim için bir mecburiyettir. Hatta derler ki bir farz-ı ayındır. Ey Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yani Allah-u Teala kendi sevgisinden sonra itaat ve itiba edilmesi gereken zatın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu bildiriyor. Şimdi Ruşeni Nebi Muhterem Efendimiz'e Maşuk-u Rahmani, yani Allah'ın sevgilisi diye hitap ediyor. Ve bir dizesinde de şöyle söylüyor. Diyor ki: Ey ya Maşuk-u Rahmani,
ki farz-ı ayn imiş aşkın. Sana aşık olan kimse hemen Allah'a aşıktır. Yüce Mevla, bütün varlıkların en güzel olarak yarattığı Habibi Ekrem'ine öylesine aşık ki, her şeyi onun uğrunda yarattığı gibi bütün dünyayı, dünyadaki her şeyi, yani dünya ve mafihayı onun yolunda rehgüzarında feda edebiliyor. İşte aşıklar bunu görüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, evet, Yenişehirli Avni Bey var. Bakın o da dizelerde şöyle anlatıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e olan: sen ol mahbubsun ki Hak Teala rehgüzarında, eder dünya mafihayı kurban ya Resulallah. Evet, Allahu Teala her şeyi feda eder onun aşkı muhabbetiyle. Şimdi bu gerçekler karşısında baktığımızda aslında aklı başında olan bir kimsenin yapacağı tek şey oturup şöyle bir düşünmektir ki, madem ki Allahu Teala sevgilisinin o eşsiz güzelliğine güzeli seven Rabbim bile aşık oluyor, o halde benim de güzelliği ihtiyaç sahiplerinin kıblesi, yani kıble-i erbab-ı hacet diyoruz ona, Resulullah Efendimizin yoluna girmem, peşine düşmem icap eder yani. Allah seviyorsa o zaman benim de bu peygamberimizi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i sevmem icap eder der. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in üzerine yemin ediyor. La'muruke diyor, ömrüne hayatına yemin olsun diyor. Peygamberliğine yemin ediyor. Velhasıl o güzeller güzelini aslında sevmeye mecbur olduğumuzu söyledik. Yani ben sana mecburum diye başlayan aslında o edebiyattan bir şiir. Bunun gerekçesinden de aslında şöyle kısaca bir özetlemiş oldum. Evet, yani bizler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bütün varlığımızla sevmek, yani sevmekten de öte ona muhabbetle bağlanmak aslında bu rütbelerin de en büyük rütbesidir ki aşıklar buna giriftar olmuşlardır. Şimdi peygamber sevgisiyle inlemekten bahtiyar olan aşk tutkunları vardır ki bunlara zar-ı müptelalar denilir. Onun yolunda yüz sürmeyi aşk derdinin yegane ilacı kabul ederler. Evet. Yani aşk derdinin yegane ilacı aslında onun yolunda yüz sürmek olduğunu bilirler. O zar-ı müptelalar dediğimiz peygamber aşıkları, yani o bahtiyarlar. Onlar da işte böyle dizelerle aslında ifade etmeye çalışmışlar. Eskiden de bir kimse şair olduğunu söylediğinde hemen onun naat-ı şerifine bakarlarmış. Yani gerçek bir şair olmak naat-ı şerif yazmakla mümkün olabilir. Onun için bir kimse şairim, şairliğini ispatı olarak da bir naat-ı şerif yazmış mı, hemen ona bakılırmış. Şimdi 18. yılın büyük alimlerinden, ya da aşıklarından diyelim, Nazim isminde bir zat var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşeğinin tozuna bakın şu dizelerle yüz sürüyor. Diyor ki: gönül aşkınla zar-ı müpteladır ya Resulallah. Yolunda baş ile canım fedadır ya Resulallah. Eğer reddeylemezsen dergehi arş asitanında, kul olmak rütbe-i iz ve aladır ya Resulallah. İşin altın eder yüzler süren dergah-ı valaya, gubar-ı rah-ı kuyun kimyadır ya Resulallah. Ol aldan hastayı aşkın hayatı cavidan buldu, değil-i bimarıma derdin devadır ya Resulallah. Akarsular gibi daim ne ola aksa firakınla, gözüm yaşı tükenmez maceradır ya Resulallah. Tabibi haste yansın, şerbeti lütfun uzak tutma, kapın asilere darü şifadır ya Resulallah. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısında, efendim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sunacağı, efendim, o şerbe-i lütuf olarak görüyorlar onu. Evet, orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kapısının eşiğinden, efendim, nasiplenmek, onun eşiğinin tozuna yüz sürmek aslında aşk derdinin yegane ilacıdır diyerek, efendim, aşıklar hem dizelerle bunu ifade etmişler, hem de o eşikte beklemişler efendim o aşk muhabbet deryasına
daha da dalabilmek için. Kıymetli dinleyiciler, değerli dostlar, aslında onun aşkıyla anlamak Allah'ın bir lütfudur. Evet, büyüklerimiz böyle söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin aşkıyla anlamak Allah'ın bir lütfudur yani. Erişilmez bir bahtiyarlıktır. Yani asıl bahtsızlık şudur ki onun uğrunda gözyaşı dökememektir. Yani hiçbir şeyini ifade etmemesi, gündemde olmaması, kalbimizin köşesinde, kıyısında, efendim merkezinde Efendimiz'e ait hiçbir şeyin olmaması hakikaten bu bir bahtsızlık. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sevgisinin aşkıyla ağlamayan gözün ağlanacak halde olduğunu ifade etmişler. Efendim ondan ayrı kalmanın üzüntüsüyle yanıp kavrulmayan bir gönlün yanıp kül olacak durumda bulunduğunu aslında ifade etmişler. İffet Efendi der ki, ağlasın ol dideki aşkınla giryan olmaya, yansın ol dil ki gam-ı hicrinle suzan olmaya. Yani peygamber aşkıyla ağlayan, onun hasretiyle yüreklerini dağlayanların başında kim geliyor? Tabii ki ashab-ı kiram efendilerimiz geliyor. Yani ashabın başında da şüphesiz Hazreti Ebubekir Efendimiz geliyor. Zaten gözyaşlarına hiç hakim olamayan bu aşık sahabidir ki Hazreti Ebubekir Efendimiz daha Efendimizin sağlığında Efendimizin hasretiyle ağlama sünnetini ortaya koyan kişilerden birisidir Hazreti Ebubekir Efendimiz. Yani şöyle düşünün. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanındasınız. Yani ondan ayrı kalmanın hasretini düşünüyorsunuz. Ve daha o dünyadayken siz onun yanındayken ağlamaya başlıyorsunuz. Bizimkisi şöyle. Şu an dünyada olmayan, onu görmeyen bizlerin hakikaten gözyaşı nasıl kıymetlidir yani. Nasıl değerlidir aslında. Şimdi Ebu Said el-Hudri diyor ki, Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında diyor hutbeye çıktı. Söze şöyle başladı. Allah-u Teala bir kuluna dedi ki, dünya ile benim yanımda bulunan nimetler arasında bir seçim yap. O kul da Allah'ın yanındaki nimetleri tercih etti. Hazreti Peygamber böyle der demez Ebu Bekir Efendimiz ağlamaya başladı. Diyor ki, ben ona bakarak şöyle düşündüm. Allah Allah, Cenab-ı Mevla'nın yani dünya ile kendi yanında bulunan nimetleri arasında bir kulu serbest bırakmasında, onun da Allah katında olanı seçmesinde ne var ki yani, bu ihtiyar böyle niye ağlıyor dedim. Meğer o seçimde serbest bırakılan kul Resulullah Efendimiz'miş yani. Ebu Bekir durumu hepimizin daha iyi kavramış. Yani peygamberin Rabbine kavuşmak üzere olduğunu anlamış aslında. Efendimiz de Ebu Bekir Efendimiz'in ağladığını görünce, Ebu Bekir ağlama buyurmuş ya. Hepsinden önce aslında Ebu Bekir Efendimiz'in bu olayı anladığını görüyoruz yani. Aslında bir söz de var, şöyle derler. Ağlayamazsınız, anlayamazsınız derler ya. Anlayanlar ağlayanlardır. Evet, Ebu Bekir ağlama diye teselli ediyor Peygamber-i Zişan. Yani arkadaşlık hususunda malını Allah yolunda esirgemeden harcama konusunda onun yaptığı fedakarlığı aslında dile getiriyor. Ümmetimden birini kendime dost edinseydim Ebu Bekir'i edinirdim diye de ona iltifat ediyor. Yani peygamber hasretiyle Efendimizin sağlığında ağlama sünnetini de ortaya koyan ilk kişilerden birisidir diyebiliriz Ebu Bekir Efendimiz'e. Tabii sadece o mu? Bütün sahabe öyle yani. Yani ashabın, kiramın onun hasretiyle yürekleri dağlanan yanı başında ashab-ı kiram geliyor dedik. Hakikaten Abdullah İbni Ömer'e baktığımızda yine Efendimizin hasretiyle ağlayanlar arasında ayrı bir yeri var yani. Onun kayınbiraderi olma bahtiyarlığına ermiş bulunan İbni Ömer, Fahri Kainat Efendimiz'e her andıkça ağlardı yani. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünyasını değiştirdikten sonra Hazreti Enes Efendimiz, Allah ondan razı olsun, en uzun yaşayan sahabelerden birisidir ki 100 küsur yaşına. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat ettiğinde 18-19'lu yaşlarda, o yaştan ta ki 100'lü yaşlara kadar peygamberimizi anlat dediklerinde, o vefat ettiği günden bu yana onu rüyamda görmediğim hiçbir gece yoktur diyerek ve ağlayarak bunu anlatıyor o mübarek sahabede. Evet, yani İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer, onunla beraber dolaştıkları o tozlu yollarda yürür, onunla birlikte oturdukları
ağaçların altında oturur, hatta kurumasın diye bu ağaçları sulardı yani o mübarek sahabe. Ki bu esnada döktüğü gözyaşları yani onu o güzel günlere götüren bir köprü gibiydi aslında. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her an ağlıyorlar ve onu hatırladıkça, onun ismini andıkça gözlerinden yaşlar akıyor bu sahabelerin. Bir daha yaşanması mümkün olmayan tabii o mutlu günlerin hatırasıyla ahirette yeniden birbirlerine kavuşacakları günü bekliyorlar. Yani o eşsiz zamanların hayaliyle de avulmaya başlıyorlar. Değerli dostlar, kıymetli dinleyiciler, peygamber aşkıyla ağlamanın aşk derdinin yegane ilacı olduğunu asırlar boyu aslında dile getirmiş aşıklar ki aslında o son temsilcilerden birisi ki Yaman Dede'dir ki sohbetime, programa başlarken onun şiirinden bir parçayla başlamıştım. Yani aslında Abdülkadir Keçioğlu asıl ismi ki Yaman Dede denilmiş. Tabii onun hidayete ermesi de ayrı bir mevzu. Sınıfımıza diyor girdiği zaman ağlamaya başladı diyor efendim bu olayı nakleden Zat-ı Muhterem. Bir saat boyunca diyor Yüksek İslam Enstitüsü'nde hocalık yapmanın kendisi için ne büyük bir bahtiyarlık olduğunu gözyaşlarıyla anlatıp durdu. Diyor ki Yaman Dede'nin o derin aşkının çok güzel mahsulleri vardır. Yani Efendimizin sevgisini dile getiren güzel yüzünle beni sevindir yani cemalinle ferahnak et diye. Evet, güzel yüzünle beni sevindir yani hakikaten Efendimiz'i görebilmek çok kıymetli bir şey. Bu rüyada olsa düşte olsa bırakın rüyayı düşü. Yani Medine-i Münevvere'ye gidenler efendim bilirler. Sadece o yeşil kubbeye bakmak bile sanki peygamberimizi görüyormuş gibi bir efendim bambaşka bir şeydir yani. Onun efendim sohbetimi, programımı Yaman Dede'nin o uzun bir naatinin bazı kıtalarıyla bitirmek istiyorum inşallah. Gönlümüzün sultanı Habibullah efendim sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi bir naat-ı şerif yazmış Yaman Dede. Biz de bakalım neler diyor. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez fiyandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yani güzel yüzünle beni sevindir ki ferahlayayım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mas seylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlette yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. O güzel yüzünle beni sevindir ki ya Resulallah. Sevineyim, mutlu olayım. Yandım ya Resulallah. Evet, bir naat-ı şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, efendim o yanık terennümlerden, aşk dolu bir deryadan, efendim dilden, gönülden, sadırdan satırlara aksetmiş, efendim bu memleketin içerisinde bir Yaman Dede, Resulullah aşığı, gönlümüzün sultanı, Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan aşkını ifade etmiş. Efendim bugün sizlerle hak dostlarının aslında Efendimiz'e nasıl aşık olunur, nasıl sevilir sorusunun cevabını efendim küçük bir miktarıyla anlatmaya çalıştık. Şunu gördük ki daha Efendimiz'in sağlığında onun hasretiyle ağlayan bir Hazreti Ebubekir Efendimiz. O hayattayken ağlayan, niçin ağlıyorsun denildiğinde, evet belki cennete gideceğiz ama orada ayrı olacağız ya Resulallah denildiğinde, ağlama. Kişi sevdiğiyle beraberdir diyerek efendim o sahabeyi hatta bütün sahabeleri sevindiren ki onunla beraber bizi de sevindiren bir husus bu. Evet, kişi sevdiğiyle beraberdir diyerek Efendimiz'i ne kadar seviyorsak o kadar beraberiz.
kalbimize baktığımızda, efendim hayatımıza, nefes alıp verişlerimize baktığımızda ondan bir şeyler bulabiliyorsak biz seviyoruz demektir. Efendim, hoşça bakınız zatınıza. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Seyhan Müftülüğü vaizi Muttalip Gökçe'nin sunduğu Hak Dostlarından Hikmetler sona erdi.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
5: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung Beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
8: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir İnançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu... bizim hayatımız.

0: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir Ömer'e, Allah onlardan razı olsun, Ümmü Eymen'e, Allah ondan razı olsun, gidelim, Resulullah'ın ziyaret ettiği gibi biz de onu ziyaret edelim, dedi. İkisi beraber oraya geldiklerinde Ümmü Eymen ağladı. Niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Dediler. Ümmü Eymen de, ben Resulullah vefat etti diye ağlamıyorum. Allah katındaki nimetlerin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha hayırlı olduğunu biliyorum. Fakat ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum, deyince Ebu Bekir ve Ömer de, Allah onlardan razı olsun, duygulandılar ve hep birlikte ağlamaya başladılar.

Günümüz fıkhında sigara. 2013 yılında Endonezya'nın Surakarta Üniversitesi'nde olduğu gibi daha birçok yerde sigaranın haram olduğu sonucuna ulaşan master tezleri yapıldı. El Eser Fetva Heyeti, Suud'da İslami Araştırmalar Merkezi ve Fetva Heyeti, başta Karadavi olmak üzere birçok tanınmış İslam alimi, sigaranın sağlığa zararı kesinleştiği için haram olduğuna dair fetva verdiler. 1970'li yıllarda İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nde fıkıh hocasıydım. Ders notu olarak hazırladığım Helaller Haramlar bahsini sonra günlük hayatımızda Helaller ve Haramlar adıyla kitaplaştırdım ve pek çok defa basıldı. Sigaranın hükmü hakkında o kitapta şunu yazmıştım. Tütün 15. asırdan sonra yeni dünyadan İslam ülkelerine girmiş, o zamandan beri de İslam uleması tütünün hükmü üzerinde durmuşlardır. 1. Tütünün mübah olduğunu söyleyenler zararı olmadığı ve şari tarafından men edilmediği deliline dayanmışlardır. Halbuki A. Sigaranın zararı bugün ilmen kesin olarak bilindiği için zararsız denemez. B. Şari'nin men etmediğini söylemek de isabetli değildir. Çünkü şari her haramı ismen zikretmemiştir. Hüküm kaynakları yalnız sarih ve hususi naslar değildir. Naslarda geçenlerin haram kılınış sebeplerine, yani illetlerine bakılarak yapılan kıyaslar ve diğer istidlal yolları vardır. 2. Sigara içmek mekruhtur diyenlerin dayanağı, kıyasla sabit bir hüküme haram demekten çekinmeleri ve sigaranın zararları hakkında kesin bilgi sahibi olmamalarıdır. 3. Sigara içmek, özellikle tiryakilik haramdır diyenlerin mesnedi zarar, israf ve nafaka mükellefiyetidir. Zarar. Sigara hem içenin sıhhatine hem de yanında bulunanların sıhhat ve rahatına zarar vermektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne doğrudan ne de karşılık olarak zarar vardır buyurarak zarar vermeyi men etmiş, Allah Teala da kendinizi elinizle tehlikeye atmayın, kendinizi öldürmeyin buyurmuştur. İsraf. İsraf malı faydasız yere harcamaktır. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz ayetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, malın boşa harcanmasını yasakladı hadisi, israfı haram kılmaktadır. Nafaka mükellefiyeti. Kocalar, babalar ve muhtaç yakınlarına bakan erkekler, nafaka, yani onların yiyecek, giyecek, mesken, tedavi ihtiyaçlarını teminle mükelleftirler. Bundan keserek sigaraya para vermek haramdır. Nargile ve enfiye gibi alışkanlıkların hükmü de sigara alışkanlığı gibidir. Sigara içmenin israf ve nafakayla alakası tartışılabilir. Ancak zararı tartışılamaz. Çünkü tıp sigara içmenin zararlı olduğunu kesin olarak ifade etmiş, paketlerin üzerine sigara öldürür yazılmış ve birçok yerde sigara içmek yasaklanmıştır. Tıbbın ne dediğine dair birkaç örnek verelim. Medikal Park Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden uzman doktor Evren Toprak, sigarayı ilk kez deneyen her üç kişiden birinin tek bir sigarayla bağımlı hale geldiğini bildirdi. Uzman doktor Evren Toprak, yaptığı yazılı açıklamada sigara tiryakiliğinin en öldürücü toplumsal zehirlenme olayı olduğunu belirtti. İnsanları sigaraya bağımlı hale getiren maddenin nikotin olduğunu vurgulayan Toprak, nikotinin kalp atışlarını hızlandırdığını, tansiyonu yükselttiğini, kanın pıhtılaşma riskini artırdığını kaydetti. Toprak açıklamasında, erkeklerde tüm kansere bağlı ölümlerin %35'inin, kadınlardaysa %15'inin nedeni sigaradır. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin %90'ının nedeni sigaradır. Sigara içmeyen ancak dumanına maruz kalanlarda akciğer riski 3 kat artmıştır dedi. Sigara içenlerde akciğer kanseri dışında ağız, dil, dudak, gırtlak, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, prostat ve rahim ağzı kanseri riskinin de 30 kat yükseldiğine işaret eden Evren Toprak, sigaranın, crack, sigara kullananlarda bu hastalıklardan ölüm riskinin içmeyenlerden 40 kat fazla olduğunu bildirdi. Kars Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kars Sağlık Sevenler Derneği Karset Başkanı Uzman Doktor Yunus Yılmaz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı KOAH'ın tüm dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer aldığını ve her yıl milyonlarca kişinin ölümüne sebep olduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Leyla Sağlam,
Türkiye'de her gün 300 kişinin sigara yüzünden öldüğünü söyledi ve ekledi. Sigara bugüne kadar dünyanın karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehdididir. 6 saniyede bir kişi sigaranın neden olduğu hastalıktan hayatını kaybetmekte. Kullanıcılarının yarısını erken öldürmekte. Her yıl sigara nedeniyle dünyada yaklaşık 6 milyon ölüm görülmekte. Bu 6 milyon ölümün %10'u pasif içici dediğimiz insanlardan oluşmakta. %5'ini ise çocuklar oluşturmakta. Tamamen suçsuz, masum çocuklar. Dünya Sağlık Örgütü 2012'de dünyada en büyük sağlık sorununun sigara olduğunu ilan etti. Profesör Aziz Sancar, sigaranın DNA yoluyla kanser oluşumundaki etkisini gösteren araştırmalarının, insanlar için ciddi zararları olan bu kötü alışkanlığı terk etme konusunda teşvik edici olmasını umut ettiğini belirtiyor. Sonuç, bilim, sigaranın sağlığa kesin zararını ortaya koyduktan sonra, kadim fıkıhta, bugünkü fıkıhta hükümde birleşmiş oluyor. Sigara içmek haramdır. Profesör Doktor Hayrettin Karaman'ın Yeni Şafak gazetesindeki köşesinden alıntıdır.

Büreyde'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cihada çıkan askerlerin geride bıraktıkları hanımları, cihada çıkmamış erkeklere kendi anneleri gibi haramdır. Yani anneleriyle evlenmeleri nasıl mümkün değil, haram ise bunlar da aynıdır. Mücahitlerden birinin ailesine bakmayı üzerine alıp hainlik eden bir kimse, kıyamet günü durdurulup o mücahitte razı oluncaya kadar onun sevaplarından dilediği kadar alması temin edilir. Üzerine alıp

0: bile bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterir.

0: başladı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyle kimseler vardır ki onların ne ticaret ne de alışverişle uğraşmak, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği bir günden korkarlar. Şüphesiz Allah onları yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirecek ve hatta lütfuyla kendilerine daha fazlasını da verecektir. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
2: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534-355-0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
3: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi. Tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
4: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

her mecliste hem ağlayıp hem de inledim. Huysuzu da huyluyu da kulak verip dinledim. Oysa ki sırrım uzak değil, yakın bir yerde. Ama onu görecek göz, duyacak kulak nerede? Bu can bu tenden, bu ruh bu candan ayrılmaz. Bilmeden kimseler içtenlikle tenden sıyrılmaz. Neyin sesi gönlü yakan bir aşk ateşi? Kimde yoksa bu ateş, onun yoktur neşesi.

0: saat 11. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
1: Günün fetvası.
2: 4 rekatlı farz namazın birinci oturuşunda Allahümme salli'yi okumamız sehiv secdesini gerektirir mi?
3: 3 ve 4 rekatlı farzlar ile 3 rekatlı vitir namazı ve 4 rekatlı sünneti müekkede olan namazların birinci oturuşunda salli barik salavatları okunmaz. Ettahiyyatü'den sonra Allahümme salli ala Muhammedine yanılarak ve ala ve ala ali veya ve ala ali Muhammed kelimelerinden herhangi birinin ilave edilmesi durumunda namazın sonunda seyir secdesi yani yanılmaz secdesi yapmak vacip olur. Bunun sebebi 3. rekatın kıyamı yani sünnet-i müekkede kıraatin, çünkü kıyam onda sünnettir, tehir edilmiş, geciktirilmiş olmasındandır.
4: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.
5: Akşama ne pişirsem diye içinden geçirenlere Naif Mantı'dan küçük bir destek.
6: Akşama tavuk suyuna çorba yapıyorsan yanına fazla uğraşma. Naif Mantı'yı birkaç dakikada hazırlayıp sofrayı tamamlayabilirsin. Afiyet olsun.
5: Sofralar paylaştıkça güzel. Naif Mantı bu sofralara eşlik etmekten mutluluk duyuyor.
7: Naif Mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif Mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Radyo Hayat'ın kıymetli dinleyenleri, Risale-i Nur dersleri programında yine sizlerle beraberiz. Rabbimize hudutsuz hamdü senalar olsun. Bildirdiği hakikatler ile tebliğ ettiği hidayet nuru ile kainatın manevi rengini değiştiren iki cihan serveri, kalplerimizin sevgilisi, şefiğimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama namütenahi salatu selam olsun. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Pencereler Risalesi'ne başlamıştık. 33. mektup, 33. söz ve 6. pencereye kadar da gelmiştik. Bir tekrar olsun, Pencereler Risalesi'nin önemi hakkında Bediüzzaman Hazretleri'nin şu ifadesini tekrar hatırlatmış olalım. Özellikle akılların gözlere indiği şu dehşetli asırda, her şeyin maddede arandığı, gözle görülmeyen şeyin belki kolayca inkar edilebildiği şu asırda, özellikle bu Pencereler Risalesi'nin İmanı kurtaran bir risale olduğunu söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Özellikle Allah'ın varlığını ve birliğini çok kuvvetli delillerle 33 ayrı pencereden, 33 ayrı bakış açısıyla bizlere ispat eden, ortaya koyan bir risale. Ve bu risaleyi anlayarak dikkatli bir şekilde okuyan bir insan Allah'ın izniyle imanını kurtarır diyor. Şimdi bu cümle basit bir cümle değil kıymetli dinleyenler. İmanın kurtulması, yani kolayca söyleyebildiğimiz bir cümle belki, ama işin şöyle bir biraz düşündüğümüz zaman, imanı kurtarmak ne demek? İmanla kabre girmek demek ne demek? Şöyle bir düşündüğümüzde, bu cihandan bile, şu dünyadan bile çok daha kıymetli bir hakikat olduğunu görüyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde öyle buyurmuş: bir insanın senin ile imana gelmesi, senin vesilenle imana gelmesi, güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Yine bir insanın senin vesilenle imana gelmesi, sahralar, çöller dolusu kırmızı koyunu Allah yolunda sadaka vermekten daha kıymetlidir. Hayber Kalesi fethedildikten sonra, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali radıyallahu anh'a şunu söylüyor: ya Ali, değil Hayber'i dünyayı fethetseydin ben yine bir insanın imanına sevindim kadar sevinmezdim. Evet, imanı kurtarmak, imanla kabre girmek, ebedi, baki, sonsuz cennet hayatını, ebedi saadeti elde etmenin anahtarı demek. Ve maalesef son iki asırdır en tehlikeye düşen şey de bu. Avrupa kaynaklı materyalist ve tabiat felsefesinin sihir gibi zehriyle akıllar sersem olmuş, kalpler bozulmuş. En zahir, en açık hakikatler bile kolayca inkar edilir bir hale gelmiş. İşte bu hakikatler noktasında düşündüğümüzde Pencereler Risalesi'nin apayrı bir kıymeti var. Ve bu risaleyi dikkatle okuyan, anlayarak okuyan bir insan Allah'ın izniyle imanını kurtarır. İmanı zayıfsa imanı kuvvetli hale gelir. İmanı kuvvetliyse daha yeni kapılar açan, ufuklar açan, yeni pencereler açan, çok daha kuvvetli, geniş, imanında derinlikli bir hale onu getirir diyor. Evet, kaldığımız yerden şimdi inşallah devam edelim. 6. pencere. Evet, Rabbimiz Bakara suresinin 164. ayet-i kerimesinde bizlere şöyle mealen sesleniyor. Mealini okuyorum: şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ihtilafında, yani gece ile gündüzün birbiri arkasından gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten bir su indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi ve orada her hareketli canlıyı yaymasında, rüzgarların yönlendirilmesinde ve gökle yer arasında emre boyun eğdirilmiş bulutlarda akıl erdirecek bir topluluk için Allah'ın varlığına ve birliğine kat'i deliller vardır. Bakara suresi 164. ayet-i kerime. İşte Bediüzzaman Hazretleri 6. pencerede bu ayet-i kerimenin, bu ayet-i kerimeden aldığı feyizle, ilhamla şöyle izahlar yapıyor. Evet, şu ayet Cenab-ı Hakk'ın hem varlığının zorunluluğunu hem de birliğini gösterdiği gibi aynı zamanda da Cenab-ı Hakk'ın bir ismi azamını gösteren gayet büyük bir penceredir. İşte şu ayetin hulasası şudur ki, yani bu ayetin özünün özü, özetinin özeti şudur. Kainatın ulvi ve süfli tabakatındaki bütün alemler, yani gerek işte bu gök adalar, galaksiler, yıldızlar dediğimiz bu uzay dediğimiz feza alemi, gerekse toprak, yer ve içindeki bütün madenlere varıncaya kadar bütün varlıklar ayrı ayrı lisan ile, ayrı ayrı dil ile bir tek neticeyi, yani bir tek hikmetli yaratıcı olan Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliğini, rububiyetini gösteriyorlar. Yani galaksilerden, yıldızlardan tutun ta atom altı parçacıklara varıncaya kadar, yere ve yerin içindeki madenlere, katmanlara varıncaya kadar bütün mahlukat hep beraber tek bir neticeyi bizlere gösteriyorlar. Yani tek bir hikmetli yaratıcının olduğunu ve onun terbiyesiyle, onun sevk ve idaresiyle, onun besleyip büyütmesiyle, onun geliştirip kemale erdirmesiyle bütün varlıkların terbiye olduğunu bizlere gösteriyor. Şöyle ki, nasıl ki göklerde yani uzayda, hatta kozmografyanın itirafıyla, yani astronomi fenninin de itiraf etmesiyle gayet büyük neticeler için gayet muntazam hareketler bir Kadir-i Zülcelal'in varlığını ve birliğini ve terbiye ediciliğini, mükemmelliğini bizlere gösterir. Yani galaksilerin, yıldızların, kuyruklu yıldızların, gezegenlerin hareketlerinde o kadar bir intizam, o kadar mükemmel bir düzen var ki son derece intizamlı hareketleri, onların bir elden idare edildiğini, onların yaratanının ve terbiye edicisinin Allah-u Teala olduğunu bizlere gösterdiği gibi, aynen öyle de şu yeryüzünde gözümüzle görüyoruz ki, hatta işte coğrafyanın ve yer bilimi olan jeolojinin şehadetiyle, şahitliğiyle, ikrarıyla gayet büyük faydalar için mevsimlerdeki gibi gayet muntazam değişimler ve dönüşümler, nasıl sonbahar, kış, ilkbahar, yaz birbiri arkasından mevsimler gelip geçiyorsa, aynen öyle de gerek coğrafyanın, gerekse jeoloji ilminin bize aktarmasıyla, kabul etmesiyle, ikrarıyla görüyoruz, biliyoruz ki gayet büyük faydalar için mevsimlerin birbiri arkasından değişimi gibi, değişimi dahi aynı o Kadir-i Zülcelal'in varlığını ve birliğini ve terbiye ediciliğini, mükemmelliğini bizlere gösterir. Hem nasıl ki şu üzerinde yaşadığımız yerde, karada ve denizlerde Cenab-ı Hak rahmetinin mükemmelliği ile rızıkları verilen ve mükemmel bir hikmetle çok farklı şekiller kendilerine giydirilmiş olan ve mükemmel bir terbiye ile türlü türlü duygularla, hislerle donatılmış olan bütün hayvanlar birer birer yine o Kadir-i Zülcelal olan Cenab-ı Hakk'ın varlığına, şehadet ve onun birliğine işaret etmekle beraber, bütün bunların hepsini bir anda düşündüğümüzde, yani semavattaki bütün yıldızlar, galaksiler, yeryüzündeki bütün hayvanlar, o hislerle, duygularla donatılmış olan bütün hayvanlar tamamını bir anda düşündüğümüzde gayet geniş bir ölçekte azameti uluhiyetini, Cenab-ı Hakk'ın ilahlığının yüceliğini ve büyüklüğünü ve terbiye ediciliğinin mükemmelliğini bizlere gösterir. Aynen öyle de bağlardaki, bahçelerdeki o muntazam bitkiler, o muntazam çiçekler ve bunların gösterdikleri süsler, çiçekler, o çiçeklerin gösterdiği ölçülü meyveler ve meyvelerin gösterdikleri süslü nakışlar birer birer yine o sani hakim olan, hikmetli yaratıcı olan Cenab-ı Hakk'ın varlığına şehadet ve onun birliğine işaret etmekle beraber, bütün bunlar külliyetleriyle beraber gayet şaşalı, parlak bir surette Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin güzelliğini ve terbiye ediciliğinin mükemmelliğini bizlere gösteriyorlar. Hem nasıl ki şu atmosferdeki cevvi sema denilen şu atmosferdeki bulutlardan çok mühim hikmetler ve gayeler ve lüzumlu faydalar ve semereler, meyveler için vazifelendirilmiş olarak gönderilen bu su, yağmur damlaları, katreler adedince, bütün yağmur damlaları adedince yine Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ve terbiye ediciliğin mükemmelliğini gösterdiği gibi, aynen öyle de şu yeryüzündeki bütün dağların ve dağların içindeki madenlerin ayrı ayrı özellikleriyle beraber, ayrı ayrı faydalar için, maslahatlar için hazırlanmış olan, depolanmış olan bu halleri dağlar büyüklüğünde, dağlar yüceliğinde bir kuvvetle yine o hikmetli yaratıcı olan Allah'ın varlığına ve onun birliğine ve terbiye ediciliğinin mükemmelliğine işaret ederler ve gösterirler. Hem nasıl ki sahralarda, çöllerde ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri, her biri bir hikmetli yaratıcının varlığına şehadet ve onun birliğine işaret etmekle birlikte, tamamıyla birlikte bütün sahralar, çöller, dağlar ve oralardaki türlü türlü tepecikler muntazam çiçeklerle süslenmeleri ve bunların tamamını bir anda düşündüğümüzde, evet, Cenab-ı Hakk'ın saltanatının haşmetini, büyüklüğünü ve terbiye ediciliğinin mükemmelliğini kör gözlere de adeta gösterir. İşte aynen böyle de bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların o türlü türlü muntazam şekilleri ve ayrı ayrı vaziyetleri ve insanları kendine böyle çeker, mıknatıs gibi çekercesine mevzun ölçülü hareketleri, yaprakları adedince yine o hikmetli yaratıcının varlığına ve birliğine ve terbiye ediciliğin mükemmelliğine işaret eder, gösterir. Hem nasıl ki bütün etsam-ı namiye, yani toprağa ekilmiş tohumlar, çekirdekler, bunları düşünelim ve bunların gelişip büyüyüp ağaç olmaları. Yani bütün gelişen ve büyüyen, toprağa ekilen bütün her şey. Bunlar büyümek zamanında muntazam hareketleri ve türlü türlü aletler ile, türlü türlü aletlerle donanmaları ve çeşit çeşit meyvelerle sanki şuurları varmışçasına yönelimleri. Her biri ferden ferden, tek tek yine o hikmetli yaratıcının varlığına ve birliğine ve terbiye ediciliğin mükemmelliğine işaret eder. Ve tamamıyla gayet büyük bir ölçekte kudretinin ne kadar kuşatıcı olduğunu, hikmetinin ne kadar şumullü olduğunu, sanatının ne kadar mükemmel olduğunu ve terbiye ediciliğinin de ne kadar mükemmel olduğunu bizlere gösterir. Aynen öyle de bütün hayvani cesetlerde, yani bütün hayvan bedenlerinde mükemmel bir hikmetle onların nefislerini, o hayvanların nefislerini, o hayvanların ruhlarını yerleştirmek. Yani o bedenlere, o cesetlere nefisleri ve ruhları yerleştirmek. Ve türlü türlü cihazlar ile mükemmel bir intizamla onları silahlandırmak. Evet, her bir hayvanın bakın ayrı bir silahı var. Kimisi kokusuyla, kimisi dikeniyle, kimisi ağıyla, kimisi dişiyle, kimisi tırnağıyla. Her bir hayvana Cenab-ı Hak farklı bir cihaz, farklı bir silah vermiş. İşte o silahlarla o hayvanları cihazlandırmak. Mesela bugün bir belgeselde gördüm kıymetli dinleyenler. Bir basit böcek vücudunda 170 derece sıcaklıkta kaynar bir madde üretiyor. İki farklı maddeyi kimyasal bir şekilde vücudunda bir araya getiriyor ve düşmanına büyük bir sıcaklıkla bunu fırlatıyor. Ve tam isabetle vuruyor. Halbuki o iki maddenin 170 derece sıcaklıkta olması ve o böceği yakmaması ve mükemmel bir oranda o böceğin vücudunda bunların karışması ve kimyasal bir tepkimenin meydana gelmesi, böceğe hiçbir zarar vermediği halde ama düşmanını böyle nokta atışı vurması ya nasıl bir terbiyedir, nasıl bir Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bir mucizesidir, bir sanat harikasıdır. Bir kıyas edelim kıymetli dinleyenler. İşte bu örnekte olduğu gibi her bir hayvana Cenab-ı Hak farklı bir silah vermiş, donatmış onu. Ve türlü türlü hizmetlerde mükemmel bir hikmetle onları göndermek ve bütün hayvanlar adedince, belki o hayvanların cihazları, aletleri, donanımları sayısınca yine o hikmetli yaratıcının varlığına ve birliğine şehadet ve işaret ettikleri gibi tamamını bütün hayvanların aynı anda sevk edilmeleri, aynı anda her birisine silah verilmelerini bir anda düşündüğümüzde tamamıyla gayet parlak bir surette Allah'ın rahmetinin güzelliğini, terbiye ediciliğini, mükemmelliğini kör gözlere de gösterir. Devam ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Hem nasıl ki bütün kalplere, bütün kalplere, insan ise her nevi ulum ve hakikatleri bildiren, evet, bakın bütün kalplere, hele hele bu bir insansa, bütün ilimleri ve bütün hakikatleri o kalplere bildirmek. Eğer hayvan ise her nevi ihtiyaçlarının tedarikini o hayvana öğreten, bütün o gaybi ilhamlar. Bakın kıymetli dinleyenler, mesela bir kedi bazen bir bakıyorsunuz gidiyor bir ot yiyor mesela. Gözü hastalanıyor, gözüne iyi gelecek bir otu alıyor, patileriyle gözüne sürüyor ve gözü şifa buluyor. Sürekli ete düşkün olan o köpek bazen gidiyor bir ot yiyor ve o ot sayesinde şifa buluyor. Bu kedi, bu köpek nereden biliyor o otu gözüne sürmesi gerektiğini ya da o otu yemesi gerektiğini bakın. Aklıyla, şuuruyla, bilinciyle, ilmiyle bunu yapıyor değil. İşte Bediüzzaman Hazretleri bunu kastediyor. Evet, Cenab-ı Hak yarattığı bütün kalplere, eğer bu kalp bir insan kalbi ise bütün ilimleri ve bütün hakikatleri o kalbe bildiren, eğer bu bir hayvan kalbi ise bütün ihtiyaçlara nasıl tedarik edeceğini ona öğreten bütün gaybi ilhamlarla, hani bugün tırnak içinde altıncı his ya da işte içgüdü deniyor ya, içgüdü diye bir şey yok, altıncı his diye bir şey yok. Bu Cenab-ı Hakk'ın o hayvana ilhamıdır. Kaderin bir sevkidir. Yoksa o hayvan aklıyla, şuuruyla, bilinciyle bunu yapıyor değil. İşte o hayvanın kalbine neye ihtiyacının olduğunu ve o ihtiyacını nasıl tedarik edeceğini onun kalbine gaybi bir ilham ile öğreten, evet, rahmet sahibi bir Rabbin varlığını bizlere hissettirir. Ve onun terbiye ediciliğine işaret eder. İşte aynen öyle de şu gözlere, kainat bostanındaki, şu kainat bahçesindeki, şu kainat tarlasındaki manevi çiçekleri toplayan ve şuaat-ı ayniye gibi, yani şu gözümüzün görmesi için gerekli olan ışıklar gibi, göz ışınları gibi, zahiri ve batini bütün duyguları ayrı ayrı alemlere her biri birer anahtar olmaları, yine o sani hakim, o fatır alim olan, halik-ı rahim olan, rezzak-ı kerim olan Allah'ın hem varlığına hem de onun birliğine ve onun ehat oluşuna ve terbiye ediciliğin mükemmel oluşuna güneş gibi aynalık yapar. Evet, bakın gözümüze takılan, yani göz dediğimiz bir et parçasıyla bütün renkleri, bütün güzellikleri görebilmek, yine kulak dediğimiz kıkırdaktan ve etten oluşan bir yapı ile bütün cıvıl cıvıl mahlukatın seslerini işitmek, bunu anlamlandırmak, bunu yorumlayabilmek. Yine ağzımızın içindeki bir et parçası olan dil ile bütün nimetlerin lezzetlerini birbirinden ayırt eden reseptörlerle onları tatmak ve bundan zevk almak ve birbirinden ayırt etmek. Yine bakın deri dediğimiz yine bir et parçasından oluşan bir hücre topluluğu ile dokunduğumuz her şeyin adeta sıcak mı, soğuk mu, yumuşak mı, faydalı mı, zararlı mı olduğunu dokunarak hissedebilmek. İşte bütün bunları bir anda düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin ne kadar mükemmel olduğunu, nasıl bir terbiyesinin olduğunu, ikram ediciliğinin, rızık vericiliğinin ne kadar mükemmel olduğunu, eğer bir insanın kalbi bozulmamışsa, vicdanı ölmemişse bunu fark eder. Evet kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra inşallah konumuza devam edeceğiz.
1: Hayrat Vakfı Adana temsilcisi Mustafa Topöz'ün hazırlayıp sunduğu Risale-i Nur dersleri devam edecek.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Sezonun son indirimi şimdi.

0: hediyeleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: Hayrat Vakfı Adana temsilcisi Mustafa Topöz'ün hazırlayıp sunduğu Risale-i Nur dersleri devam ediyor.

Radyo Hayat'ın kıymetli dinleyenleri, Risale-i Nur dersleri programına kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Evet, 6. pencerede Bediüzzaman Hazretleri Bakara suresi 164. ayeti kerimeden ilham ile, oradan aldığı feyiz ile ta galaksilerden tutun yavaş yavaş mevcudat tabakalarını saya saya bunların hepsinin nasıl Cenab-ı Hakk'ın hem varlığına, hem birliğine, hem rahmetine, hem terbiye ediciliğinin mükemmelliğine nasıl işaret ettiğini bizlere anlata anlata geliyordu. Ve en son şurada kaldık. İşte şu yukarıda geçen 12 ayrı ayrı pencerelerden, 12 vecihten bir pencere-i azam açılıyor. Yani bu 12 pencere birleşince, bu 12 pencere büyüklüğünde bir büyük pencere-i azam, yani büyük bir pencere açılıyor ki 12 renkli bir hakikat ışığı ile Cenab-ı Hakk'ın ehad oluşunu ve vahdaniyetini, birliğini ve mükemmel bir şekilde terbiye ettiğini bizlere gösteriyor. Çünkü neden kıymetli dinleyenler? Çünkü bunların hepsi iç içe. Yani atom altı tanecikler, nötron, proton dediğimiz işte bu tanecikler atomun içerisinde. Demek ki nötronu, protonu, kuarkı kim yarattıysa onları içinde yarattığı atomu da aynı zat yaratıyor. Peki atom? Atom da kendisi gibi diğer atomlarla beraber birleşerek işte şu bütün varlıklar ortaya çıkıyor. Mesela bir hücre ortaya çıkıyor. Demek ki atomu kim yaratıyorsa hücreyi de, içinde yaşadığı hücreyi de aynı zat yaratıyor. Çünkü hücrenin hücreyi oluşturan şeyler atomlar çünkü. Peki hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturuyor. Dokular bir araya gelerek organları oluşturuyor. Organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler bir araya gelerek insan organizmasını, yani insanı, bitkiyi, hayvanı oluşturuyor. Demek ki o taneciyi kim yaratmışsa o tanecin içinde olduğu o atomu, o hücreyi, o dokuyu, o sistemi ve o organizmayı da yaratan zat aynı zat. Çünkü hepsi iç içe, hepsi birbiriyle irtibatlı, hepsi sebep-sonuç ilişkisiyle birbiriyle irtibatlı. Peki insan güneşle irtibatlı, havayla irtibatlı, suyla irtibatlı, dünyayla, güneşle irtibatlı. Demek ki insanı yaratan kimse, insanın yaşadığı, gezdiği, irtibatlı olduğu her şeyi, bütün bağlantılarını kuran da aynı zat olması lazım. Çünkü entegre bir sistem var. Demek ki insanı yaratan aynı zamanda dünyayı da yaratan olması lazım. Güneş sisteminde yaratan olması lazım. Çünkü güneş sisteminin içerisinde dünyanın bir yeri var. İnsanın da dünyada bir yeri var. Bakın bunu böyle düşündüğümüz zaman kıymetli dinleyenler, atom altı parçacıklardan tutun, kainatın, uzayın en geniş dairelerine kadar her şey birbiriyle irtibatlı olduğundan, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde olduğundan, bir alışveriş içerisinde olduğundan, dolayısıyla birini yaratan, hepsini de yaratan olması lazım. Hepsini yaratan, birini de yaratan olması lazım. İşte buna işaret ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Peki, sonra dönüyor inkarcıya, ateiste. İşte ey bedbaht münkir, ey nasipsiz, talihsiz, bedbaht olan inkarcı. Şu yeryüzü dairesi kadar ve bu yeryüzünün, dünyanın, belki güneşin etrafında dolaştığı, o bir yılda dolaştığı o daire kadar geniş olan şu pencereyi neyle kapatabilirsin? Soruyorum sana. Ve güneş gibi parlak olan şu nur madenini ne ile söndürebilirsin? Ve hangi gaflet perdesine bunu saklayabilirsin? Soruyorum sana. Diyor ve 7. pencereye geçiyor kıymetli dinleyenler. Evet, 7. pencere. Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın kemali intizamları ve kemali mevzuniyetleri ve kemali zinetleri ve icatlarının suhuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtrat ishar etmeleri, nasıl ki bir sani hakimin vücubu vücudunu ve kemali kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gösteriyor. Evet, bu cümleyi biraz da anlamaya çalışalım. Evet, şu kainatın yüzünde serpilmiş olan sanatlı varlıklardaki mükemmel intizamlar,
ve gayet ölçülü yapılışlar ve mükemmel süsler, ziynetler ve harikulade mükemmel icat edilmelerdeki kolaylık. Yani bakın, bakıyoruz ki Cenab-ı Hak gözümüzün önünde hava, toprak, su, ışık, ateş gibi basit maddelerden büyük bir hızla, büyük bir süratle son derece sanat harikası, süslü, nakışlı, ziynetli organları, uzuvları birbiriyle son derece ölçülü, intizamlı, sanatlı varlıkları gözümüzün önünde büyük bir hızla yaratıyor. Büyük bir süratle yaratıyor. Evet, işte bütün bunlar nasıl ki hikmetli yaratıcı olan Cenab-ı Hakk'ın hem varlığını gösterdiği gibi onun kudretinin mükemmelliğini, birliğini ve gayet geniş bir ölçekte bizlere gösteriyor. İşte aynen öyle de camit olan, yani donuk dediğimiz, cansız dediğimiz basit olan unsurlardan, hava, toprak, su, ışık, ateş gibi böyle cansız olan, ruhsuz olan, camit olan bu basit unsurlardan, hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam bileşiklerin, alaşımların bir araya gelerek icat edilmeleri, bütün bu bileşikler, bütün bu alaşımlar, bütün bu kompleks yaratılışlar adedince yine o sani hakimin, hikmeti yaratıcının varlığına şehadet ettiği gibi onun birliğine de işaret etmekle birlikte tamamını bir anda düşündüğümüzde gayet parlak bir tarzda onun kudretinin mükemmelliğini ve birliğini gösterdiği gibi bütün terkibat-ı mevcuda tabir edilen, yani iki atomun bir araya gelerek oluşturduğu şeye molekül diyoruz, değil mi? Moleküllerin bir araya gelerek oluşturduğu şeye element diyoruz. Elementlerin bir araya gelerek oluşturduğu şeye daha kompleks bileşikler diyoruz. Ve her şey birbiriyle böyle bağlana bağlana, birleşe birleşe, yani bileşikler suretinde Cenab-ı Hak bütün bu varlıkları, bitkileri, canlıları, hayvanları, cansız varlıkları hepsini bu şekilde yaratıyor. İşte bütün bu bileşikler, yani mürekkebat diyoruz bunlara, yani terkip edilen, birbiriyle yan yana getirilerek, birbirine eklemlendirilerek oluşturulan bu varlıklar, bunların her birisinin yaratılması zamanında bakıyoruz ki bir yandan yenileniyorlar, tazeleniyorlar. Nihayet derecede bunlar karışık olduğu bir halde, birbiriyle karışmış ve girift bir vaziyette olduğu halde, ama bakıyoruz ki nihayet derecede bir ayırt etme, birbirine karıştırmama, bir tefrik dediğimiz onları birbirinden ayırt etme ile bir yaratılışın olduğunu görüyoruz. Mesela topraktaki tohumların ve köklerin çok karışık olduğu halde toprak içindeki, evet, tohumlar ve onların kökleri son derece böyle iç içe girmiş kablolar gibi son derece karışık bir görüntü arz ettiği halde, ya da toprağa ekilen tohumlar son derece böyle milyarlarca milyarlarca toprağın içerisinde karışık bir şekilde adeta atılmış bir vaziyette bulunuyor iken, ağaçların, otların kökleri böyle karma karışık kablolar gibi, kör düğüm olmuş ipler gibi adeta birbirine giriyormuş gibi bir görüntü oluşturduğu halde, çok karışık oldukları halde, ama bakıyoruz ki hiç şaşırmayarak, hiç şaşırmayacak bir surette onların sümbüllenmelerini, baharın gelmesiyle onların filiz vermesini, vücuda gelmelerini ve birbirinden ayırt edilmiş bir şekilde o ağaçların, her birisinin, çiçeklerin, otların yaratılışına şahitlik yapıyoruz. Evet. Ve o ağaçlara giren o karışık maddeleri yaprak ve çiçek ve meyvelere ayırmak ve o beden hücrelerine karışık olan, karışmış bir surette giden o gıdayı, evet bakın, dışarıdan aldığımız gıdalar, ağzımız yoluyla vücudumuza giren gıdalar, bedenimize gayet karışık bir surette midemize girmiş iken, ama o gıda maddelerini mükemmel bir hikmetle ve bir ölçüyle birbirinden ayırmak, fosfor gideceği yeri biliyor, C vitamini, B12'si, işte falan vitamini gideceği yeri, kalsiyumu, potasyumu ve magnezyumu, her birisi kemiğe mi gidecek, göze mi gidecek, karaciğere mi gidecek, hangi organa gidecekse onların her birisi birbirinden ayırt edilip ilgili ve ihtiyacın olduğu yere onu göndermek. Yine bunlar neyi gösteriyor kıymetli dinleyenler? Bu akılsız, bu kör, bu şuursuz, bu cansız olan maddelerin kendi işi değil,
hikmetle yaratan, sonsuz hikmet sahibi olan, her şeyi bilen ve gücü her şeye yeten bir zatın var olduğuna, onun bir olduğuna, kudretinin ne kadar mükemmel iş yaptığına şahitlik yapıyorlar. Devam ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Böyle olduğu gibi zerreler alemini, yani atom alemini, atom altı alemi, hadsiz, hudutsuz, sınırsız ve geniş bir tarla gibi tarla hükmüne getirip ve her dakika mükemmel bir hikmetle ekip biçip yeni yeni kainatlar, yeni yeni alemler mahsulatını ondan almak. Ve o cansız olan, camit olan, aciz olan, cahil olan o atomlara gayet şuurları varmış gibi ve son derece hikmetle bilerek iş yapıyorlarmış gibi ve güçleri, yetenekleri varmış gibi hadsiz muntazam vazifeleri onlara gördürmek, yine o celal sahibi, kudreti sonsuz olan Allah'ın var olduğuna ve onun bir olduğuna ve kudretinin mükemmelliğine ve terbiyesinin yüceliğine ve büyüklüğüne mükemmel bir şekilde işaret ediyor. İşte bu dört yol ile büyük bir Allah-u Teala'ya marifet penceresi açılır. Yani bu dört yolu bir anda düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve bilmek anlamında, yani marifetullah dediğimiz Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla bilmek anlamında mükemmel geniş bir pencere açılır. Ve büyük bir ölçüde bir hikmetli yaratıcıyı akla gösterir. Bakın, göze değil, akla gösterir. Çünkü akıl doğru bir akılsa, vicdan ölmemiş bir vicdansa, kalp bozulmamış bir kalpse, şu mükemmel yaratılışı görüp de bunun bir zatın, bir zattan kaynaklandığını, Cenab-ı Hakk'ın kudretinden, ilminden, iradesinden kaynaklandığını anlamamak mümkün değil. Şimdi ey bedbaht gafil, ey nasipsiz, talihsiz, bedbaht olan, gaflete düşen kişi, şu halde onu görmek, Allah'ı görmek ve Cenab-ı Hakk'ı tanımak istemezsen eğer, o zaman kafandaki aklı çıkar at, hayvan ol da kurtul, diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani kafanda aklın var deme. O kafanda akıl olduğu sürece bunu görmek zorundasın. Eğer bunu görmüyorsan, tanımıyorsan, tanımak istemiyorsan, o zaman diyor o kafandaki aklı çıkar at, hayvan ol da kurtul, diyor. Evet, 8. pencere kıymetli dinleyenler. Evet, bütün insanlık nev'indeki, yani bütün insanoğlundaki, bütün insanlardaki, evet, bütün insanların içerisindeki ruhları nurlanmış olan peygamberler. Ben biraz sadeleştirerek sizlere okuyorum. Ervah-ı neyyire, yani ruhları nurlanmış olanlar olan peygamberler. Yani insanoğlunun şeref tabloları olan, İnsanoğlunun en faziletli temsilcileri olan, insanlar içinden çıkan en şerefli insanlar olan ve iman nuru ile, vahiy nuru ile ruhları nurlanmış olan enbiyalar aleyhisselam. Bütün peygamberler bahir ve zahir mucizelerine dayanarak, son derece göz önünde açık olan o mucizelerine dayanarak ve bütün kalpleri nurlanmış İnsanlar olan evliyalar, bakın ruhları nurlanmış, ruhları vahiy nuruyla nurlanmış olan peygamberler, açık ve seçik olan mucizelerine dayanarak ve kalpleri nurlanmış olan evliyalar, veliler, Allah dostları, onlar da keşif ve kerametlerine itimat ederek ve bütün akılları nurlanmış olan asfiyalar, asfiya denilen, akılları ilim irfan nuruyla nurlanmış olan ve kendilerine asfiya denilen büyük alimler, büyük evliyalar, bütün o araştırmalarına, ilimlerine, marifetlerine, delillerine dayanarak bir tek olan, vahid olan, ehad olan, varlığı zorunlu olan ve her şeyi yaratan Allah'ın hem varlığına, hem birliğine, hem onun terbiyesinin mükemmelliğine şahitlik yapmaları. Yani bakın, bu kadar faziletli, kemalatlı, yüce ruhlu insanların, 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, milyarlarca asfiya ve bütün bu
akılları, kalpleri, ruhları nurlanmış olan bu mübarek zatların hepsinin ortak görüşleriyle, peygamberlerin mucizelerine dayanarak, evliya olanların keramet, keşif ve kerametlerine itimat ederek, asfiya olanların o ilmi araştırmalarına, akli delillerine, irfanlarına dayanarak, hepsinin ortak sözü, hepsinin ortak hükmü şu ki, evet, vahid olan, ehad olan, varlığı zorunlu olan, her şeyi yaratan, bir olan ve mükemmel bir şekilde terbiye eden bir zatı pek mükemmel bir surette, pek geniş bir pencereden bizlere gösterir. Hem her vakit o Allah'ın terbiye etme makamını bizlere göstermektedir. Evet, Cenab-ı Hak sadece yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda da terbiye ediyor kıymetli dinleyenler. Terbiye ne demek? Geliştirmek, büyütmek, olgunlaştırmak, mükemmel hale getirmek demek. Yani o basit, o ilkel, o iptidai halden alıp, hani o yontulmamış halden alıp, o onu terbiye ede ede, geliştire geliştire, büyüte büyüte, ihtiyaçlarını karşılaya karşılaya, önündeki engelleri aça aça, onu mükemmel bir hale getirmek. Tıpkı atılmış hakir bir damla suyun anne rahminde 9 ayın sonunda mükemmel bir insana dönüşmesi ve o dünyaya gelen bebeğin işte 15'li yaşlara geldiği zaman akıl bali olması ve arkasından 40 yaşına geldiği zaman ruhunun o kemal noktasına ermesi ve ölünceye kadar da ilmine ilim katarak, marifetine marifet katarak, bilgisine bilgi katarak sürekli ilerlemesinin, kemale ermesinin devam etmesi gibi. Cenab-ı Hak yarattığı her şeyi basit halden alıyor, onu kompleks, mükemmel, harika bir hale getirinceye kadar onu terbiye ediyor. İşte alemlerin Rabbi derken bunu kastediyoruz kıymetli dinleyenler. Ve devam ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Ey biçare münkir, ey çaresiz inkarcı, kime güveniyorsun, kime dayanıyorsun ki bunları dinlemiyorsun? Yani bu mucizelerine dayanan, güvenen 124 bin peygambere, milyonlarca keşif ve keramet sahibi evliyalara, akli delillerle, bürhanlarla, yaptığı tahkiklerle, incelemelerle, akılları nurlanmış bu milyonlarca asfiyalara güvenmiyorsun da kime güveniyorsun, kime dayanıyorsun? Yani bu işin uzmanı olan, mütehassısı olan bu insanlara güvenmiyorsun da kime güveniyorsun, kimi dinliyorsun? Veyahut da gündüz içinde gözünü kapamakla dünyayı gece mi oldu zannediyorsun? Gözünü kapayan, gündüzün ortasında gözünü kapayan ancak kendine gece yapar. Evet, 9. pencere. Bakla dünyayı gece

ediyor. Bazı pencereler kalbe hitap ediyor. Bazı pencereler çok ince, latif duygularımıza, hislerimize, sezilerimize, ince duygularımıza hitap ediyor. Yani nasıl ki bedene giren gıda maddeleri, yani insanın gözünün, kulağının, kemiğinin, karaciğerinin, kaslarının ihtiyacını nasıl karşılayacak maddeleri ayrılıp da o ilgili organlara gidiyorsa ve bedeni topyekün besliyorsa, işte kıymetli dinleyenler, iman hakikatleri de böyledir. Yani sadece Allah'ın varlığını böyle akli delillerle, kuru kuru delillerle ortaya koymak yetmiyor. Kalbin de sezisini okşayan, kalbin de zevkini tatmin eden delillerle de Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat etmek gerekiyor. Hayalimiz diye bir organımız var, bir duyumuz var. Canlandırma yapıyoruz hayalimizde bakın. Hayalimizi de doyuracak delillerin ortaya konması gerekiyor. Vicdan dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın insandaki tasdikçisi olan, hep hakkı ve hakikati haykıran, doğruyu yanlışı birbirinden ayırt eden bir vicdanımız var. Vicdani delillerin de ortaya konması gerekiyor. İnsan sadece akıldan ibaret bir varlık değil ki, ya da sadece maddeden oluşan bir varlık değil ki tek bir cümleyle bu işler geçiştirilsin. O yüzden bakın Bediüzzaman Hazretleri Pencereler Risalesi'nde ve Risale-i Nur'un hemen hemen her yerinde böyle bir metodu takip eder. Yani öyle cümleler kurar ki, öyle deliller getirir ki, öyle misaller verir ki bir bakarsınız kalbinize seslenmiş, kalbiniz zevk alıyor. Bir bakarsınız nefsiniz terbiye olmuş, oradan bir ders çıkartıyor nefis. Diğer taraftan akıl çok kuvvetli, akli delillerle beslenmiş, akıl oradan tatmin olmuş. Bir bakarsınız bir örnek, bir misal vererek böyle bir film, bir dizi izler gibi, bir macerayı takip eder gibi hayalinizde canlandıracağınız bir hikaye üzerinden o hakikati sizlere veriyor. Ve böylelikle insanı aklen, kalben, hayalen, fikren, vicdanen her açıdan doyuran hakikatleri bizlere takdim ediyor. İşte Risale-i Nur'un belki en mümtaz farklılıklarından birisi budur kıymetli dinleyenler. İşte şimdi bunun bir örneğini daha burada göreceğiz. 9. pencerede şu kainattaki ibadeti umumiye, bu kainatta umumi bir ibadet mi var? Halbuki biz ibadet deyince aklımıza hemen ne geliveriyor? İşte namaz, oruç, dua, değil mi? Zekat gibi. Yani Cenab-ı Hakk'ın böyle emrettiği ve bizim de yapmak zorunda olduğumuz başta namaz, dua, oruç gibi ibadetler geliyor, değil mi? Halbuki bakın bu kainatta diyor Bediüzzaman Hazretleri umumi bir ibadet vardır diyor. Umumi. Umumi ne demek? Yani bu evrendeki her şeyi içine alan bir ibadet var. Yani galaksilerden atom altı parçacıklara, canlı cansız, yaş kuru ne varsa, Cenab-ı Hakk'ın kün diyerek yarattığı ne varsa hepsi ibadet ediyor. Hepsinin bir ibadeti var. Allah Allah, nasıl bir şey bu? Tabii ki kıymetli dinleyenler, ibadet demek emredileni yapmak, yasaklanandan kaçınmak demektir. Evet, biz insanlar irade sahibi olduğumuzdan, evet çoğu zaman Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat etmekte zorluk yaşıyoruz. Nefsimize uyuyoruz, şeytana uyuyoruz, duygularımıza yeniliyoruz ve ibadette eksiklik, noksanlık gösteriyoruz. Ama insanın dışındaki diğer mahlukata bir bakın. Galaksilere, yıldızlara, gök adalara, gök cisimlerine bir bakın. Bulutlara, dağlara, ovalara, ırmaklara, nehirlere, tepelere, madenlere bir bakın. Bitkilere, hayvanlara bir nazar edin. Hepsinin nasıl Allah'a ibadet ettiklerini, nasıl kendilerine çizilmiş sınırlar içerisinde emredileni yaptıklarını ve hadlerinden asla tecavüz etmediklerini, hadlerini asla aşmadıklarını, Cenab-ı Hak nasıl bir kendilerine yörünge, bir ölçü, bir sınır getirmişse, o sınırda mütevazi bir şekilde, boyun bükmüş bir şekilde hizmet ettiklerini gözlemleyeceksiniz. Dolayısıyla işte onların ibadeti de budur. Ama insan hür irade sahibi olduğundan, hür iradesiyle Allah'a işittik ve itaat ettik demesi gerekirken ve insandan bu beklenirken, ama insan hür iradesiyle maalesef çoğu zaman işitse de itaat ettik diyemiyor. Nefsine uyuyor, hislerine yeniliyor, şeytana alet oluyor ve haşa, yüz bin defa haşa, yani Allah neymiş, o bana karışamaz, ben kendi kendimi idare edebilirim, ben istediğim ve dilediğim gibi yaşarım dercesine bir hayat yaşıyor.

0: Halbuki bütün kainata baktığımızda kainatın bu anlamda umumi bir şekilde Allah'a ibadet ettiğini görmek mümkün. İşte ibadet deyince böyle düşünelim kıymetli dinleyenler. Demek ki kainattaki bu umumi ibadet apaçık bir şekilde kendisine ibadet edilen bir zatın varlığını gösteriyor. Yani ibadet etme ritüeli varsa, yani ibadet etme fiilleri, boyun bükme, itaat etme fiilleri varsa, demek ki ibadet edilen var. Kendisi için ibadet edilen bir zat var demektir. İbadetin kendisine yöneldiği bir zat var demektir. İşte Bediüzzaman Hazretleri bunu kastediyor. Şu kainattaki gözlemlenen bütün bu umumi ibadetler, apaçık bir şekilde kendisine ibadet edilen bir zatın varlığını gösteriyor. Evet, ruhlar alemine ve batın alemine giden, ruhlar alemine ve iç aleme, batın alemine, ruhlar alemine giden ve ruhani ve meleklerle görüşen zatların yaptıkları şahitliklerle sabit olan umumi ve ruhani ve melaikelerin kemali imtisal ile ubudiyetleri. Evet, bugün ruhlar alemine, batın alemine, melekut alemine giden ve ruhanilerle ve meleklerle görüşen peygamberlerin, evliyaların, o seçilmiş zatların yaptıkları bütün şahitliklerle sabit olan, evet, bütün ruhanilerin ve meleklerin, evet, şu kainatı Cenab-ı Hak ruhanilerle ve meleklerle şenlendirmiş ve bu melaikeleri ve ruhanileri içimizde gören insanlar var. Peygamberler, Cenab-ı Hakk'ın bazı veli kulları, şu iç dünyanın, ruhlar aleminin, batın aleminin meleklerle ve ruhanilerle şenlendirildiğini bizlere söylüyorlar, haber veriyorlar. Ve onların Cenab-ı Hakk'a modamod ibadet ettiklerini, ne emredilirse onu yapan tarzda ibadet ettiklerini bizlere gösteriyor. Evet kıymetli dinleyenler, şimdi bu 9. pencerenin biz henüz daha başında 1-2 cümlesini okuduk ama programımızın da sonuna geldik. Başlarsak biraz süremizi aşacağımız için burada kalalım. Allah nasip ederse haftaya 9. pencerenin başından tekrar ele alıp şöyle bir hatırlayıp kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Cenab-ı Hak sizleri, bizleri, cümlemizi Zat-ı Akdesine kul kabul etsin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e layık birer ümmet eylesin. Bu iman hakikatlerini, bu iman nurlarını layıkıyla idrak edip ihlasla amel etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize ihsan buyursun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Hayrat Vakfı Adana temsilcisi Mustafa Topöz'ün hazırlayıp sunduğu Risale-i Nur dersleri sona erdi.

0: Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Stand'lı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
4: Ev eşyalarında

0: F-Star E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şey Polat'a, F-Star farkıyla.
0: F-Star, değer katar.
2: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 12. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
6: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Dinleyeceğiniz sohbet, dün aynı saatte yayınlanan sohbetin devamıdır.
7: Hanımlar elbette ev dışında kendi fıtrat ve şahsiyetiyle mütenasip vazife hizmetlerde çalışabilirler. Hanımlara mahsus kız mektepleri, kurslar, yuvalar, dikiş nakış yerleri benzeri hizmetler de bulunabilirler. Fakat esas kıymetlerini buldukları mekan kendi haneleridir. Mukaddes vazifeleri de ev hanımlığı ve anneliktir. Denilmiştir ki, bir erkeği terbiye edin, bir insan yetiştirmiş olursunuz. Bir kadın terbiye edin, bir aileyi, hatta toplumun büyük bölümünü yetiştirmiş olursunuz. Kadınlar şefkat numunesidir. Kadın kendi başına ne bir gül goncasıdır, ne de bir dikendir. Yetiştirmesini bilirse gül olur, eğer bilinmezse diken olur. Huzurlu bir toplum için Cenab-ı Hak bizden nasıl bir aile düzeni istiyor? Okunan ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ يَكُولُنَا رَبَّنَا هَبْلِنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Göz nuru zevç ve zevceler, yani takva sahibi, müttaki ve müttakiye eşler, demek ki evlenecek kızlarımızı ve oğullarımızı din, iman, edep, haya ve ahlak bakımından çok iyi yetiştirme zaruri. Tahsil, tahsil deniyor. En büyük tahsil de bu. Ve bu tahsil dünyada ve ahirette saadet. Dünyevi tahsiller, tıp, mühendislik, mimar, iktisat tahsiller dünyaya ait. Ve bu tahsillerin de hak rızası için, Allah rızası için yapılmış olması gerekir. Lakin son nefeste birlikte bütün bu tahsille hükmü bitecek. Orada yegane geçerli tahsil, kul olma tahsili olacak. Kulluğun tahsili olacak. Her meslek sahibinin zeminde İslami tahsil olması zaruridir. İslam büyük bir kültür, muazzam bir kültürdür. Hayatın her safhasında ona ihtiyaç vardır. Onun için Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i bir yetimlikten başlattı. Hayatın bütün kademelerinden geçirdi. 40 yaşında peygamberliğe ulaştı. Ondan 13 sene sonra da Medine'de devlet reisine ulaştı. Yani hayatın hangi kademesinde olan herhangi bir insan Resulullah Efendimiz'in her halinden üsve-i hasene misal alır. Cenab-ı Hak ikaz ediyor İnsan Suresi 27. ayette. Şu insanlar çarçabuk geçen dünya seviyorlar da önlerinde çetin bir gün ahirete ihmal ediyorlar. Bir deprem oluyor, nasıl böyle bir kaçışma oluyor? Diğer hadiseler oluyor, yangın oluyor, nasıl bir korku veriyor? Deniz 30 metre havaya kalkıyor. Bulaşıcı hastalıklar oluyor. Bunlar hep Cenab-ı Hak bir ikaz, öbür tarafa hatırlatıyor. Ama buna eğer kalpte tabii iman alameti yoksa, bu bir tabiat hadisesidir diye geçiyor. Bir yaprak bile Cenab-ı Hakk'ın tanzimiyle düşer. Anarşi olur aksi halde. Evlatlarımızı bilhassa ahiret tahsili yaptırmak zaruridir. Dünyevi tahsillerin nefsani tarafına meyletmesinler. Bu tahsil ufak yaşta başlar. Ailede başlar, okulda başlar, çevrede devam eder. Yine okunan ayette ve cennetin müttakine imama buyuruyor. Takva sahibi olacağız. Takvada karakter ve şahsiyetimize numune olacağız. Ayet-i Kerim bunu istiyor Cenab-ı Hak bizden. Cenab-ı Hak böyle bir aile düzeni istiyor. Eskiden geniş büyük bir aile vardı. Bugün denildiği gibi çekirdek aile yoktu. Bu sebeple çocuğun güzel ahlakla terbiyesinde annenin, babanın yanı sıra dedenin, ninenin, akrabalarının çok mühim rolleri vardı. Yani gün görmüş kişiler vardı ailede. Yani bir çocuk her taraftan güzel ahlak numunesi insanlığa yetişerek tabii şekilde terbiye edilmiş olurdu. Gün görmüş ağzı dualı dedelerden ilim ve irfan alırdı. İslam nezaket, zarafet, edebiyle kemal müminlerden adab ve erkan öğrenirlerdi. Böylece evlatlar her yönden gelen müsbet terkinlerin bereketiyle sağlam bir şahsiyet ve karakter kazanırlardı. Bu bizlere aslı saadetten gelen bir terbiye mektebiydi. Maalesef bugün modern hayatın dayattığı yapı evlatları o güzel terbiyeden mahrum bıraktı. Dede ve nineler ayrı bir evde. Ana baba da kısmen gafil, maişet derdiği için iş hayatına koşturmasında. Dolayısıyla yalnız kalan çocuklarımızın şahsiyeti ve karakterlerine okulda seküler eğitim ve arkadaş çevresi, televizyon ve internet şekillendiriyor. Bu sebeple evlatlarımız arasında gafil insanı özenme ve taklit başlıyor. İslam kumarhane dediğimiz yerler çok azdı ve onu da ahlak zabıtası basardı. Bugün maalesef internetle kumar başladı. Bizim yegane kıymet ölçümü ve saadet nizamı Rasûlullah Efendimiz'dir. Onun o mübarek ailesidir. Erkek ve kadın, zevç ve zevce, erkek evlat veya kız evlat, her kim kendi vasfını o mübarek aileye ne derece benzetebilirse, iki dünyada saadet huzuru o kadar tahsil etmiş olur. Ümmet-i Muhammed'in 14 asırı aşan tahsili boyunca fert ve cemiyette bu ilahi kıymet ölçüsüne riayet edenler rahmete nail oldular. Böylece uzak kalanlar da şiddet, nefret ayrılığı düçar oldular. Günümüzde Efendimizin rahmet vesile sünnet seniyesinden uzak yaşayanlar, hantal yürekler, kaba kuvvetin esiri olarak kadına şiddet muamelesi bulunuyorlar. Müslüman bir erkek ailesi kadar müşrik ve merhametli olmak mükelleftir. Nitekim hadis-i şerifte sizden en hayırlınız, ailenize en güzel muamelede bulunanızdır buyurulmuş. Bugün maalesef kadına şiddet, taciz gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bıçaklanan, yaralanan, öldürülen kadın haberleri gazetede dolduruluyor. Boşanmalar artıyor, evlatlar aile sıcaklığından mahrum kalıyor. Halbuki şanlı mazimiz ortada. 1400 sene tarihimizde kadın şiddet ve tacizden bahsedilemez. Belki onun şeref ve haysiyetini koruma vardır. İslamiyet sadece insanı ve kadını değil, hiçbir varlığa şiddete müsamaha etmez. Hayvanata bile eziyete müsaade etmez. Bir ağacın daha şiddetle silkelenmesine razı olmaz. Aksi halde İslam cezayı müeyyedeler koyar. Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi adını beynin kendisine zulmetmesine Peygamber Efendimiz'e müracaat eden bir hanımdan alır. Yine Bakara, Nisa, Tur, Talak Suresi'nin birçok ayette kadınlara yapılan haksız ve incitici muameleleri men edilmiş, haklar muhafaza altına alınmıştır. İslam hayvanlara bile hukuk tanımıştır. Efendim bir karınca yuvası görür yanık, kim yakabilir diyor. Beyaz-ı Bistami torbasında bir karınca görüyor, tutup onu yemek yediği yere tekrar bırakıyor. Şunu ifade edelim, kadının şiddet ve taciz ilk defa Batı'da başladı. Bunun sebebi de kadının meta haline getirilerek sokaklara itilmesi ve kadının vitrine edilmesi, manken haline getirilmesidir. Batı aile çökmüş, nüfus azalmaya yüz tutmuş, kadın ve erkekler evlilik dışı çirkinliklerin girdabında boğuluyor. Batı'da eşitlik iddiasında artık kadın erkeğe karşı kışkırtılıyor. Halbuki mütefikirlerin dediği gibi Batı kadın yok, insan yok, erkek yok, sadece ruhsuz materyal bir sistem var. O sistemi ancak ekonomi ve hukukla korumaya çalışıyorlar. Bunlar da çökünce asıl tahribat o zaman ortaya çıkıyor. Buna rağmen aile için şiddetten Müslümanlığı mesul göstermeye kalkmak insafla bağlaşmaz. Bunu İslam düşmanlığından doğan kasıtlı bir hücumlardır. Okunan ayet-i kerimede saadet bildiren üç hususiyet var. Birincisi liteskünü. Ailenin bir zevk, sevk ve takva sahibi olacak. Ailede bir huzur olacak. Aile takva olursa huzur olur. Huzur olursa bu huzur hayatın her safhasına yaygınlaşır. Evinden huzurlu çıkan bir insan gündüzü de o şekilde huzurlu yaşar. Oradaki çocuklar da huzurlu olur. İkincisi ayette meveddeten buyuruluyor. Meşru sevgi ve muhabbet, ulvi muhabbetler kişiye ruhani bir lezzet vererek kul Cenab-ı Hakk'a vasıl eder. Süfli muhabbetler ise kişiyi haktan uzaklaştırır, sefalete götürür. Günümüzde aşk denilen yanlış bir mana akla geliyor. Bedenin muhabbeti aşk değil, şehvettir. Gerçek aşk ile ruhun ruha muhabbet duymasıdır. Bu ise insanı olgunlaştırır, ilahi muhabbete basamak teşkil eder. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de El-Vedud'dur. Yani muhabbetin merkezi Cenab-ı Hak'tır. Aile hayatı ve eşleri muhabbetin merkezi, yani Hakk'a yönlendirilirse sevginin hakiki lezzetleri tadılmış olur. Cenab-ı Hak altın ve gümüşü biriktirip infak etmeden acıklı bir azab ile müjdele buyuruyor. Çok ibretle. Altını ve gümüşü biriktirip infak etmeyenleri acıklı bir azab ile müjdele. Yani bu israf edenler, kendini hasredenler filan. Bunun da sahibi topla, ya Resulullah dedi. Altını gümüşü biriktirmeyelim. İşimizi harcayalım, gücümü harcayalım. Fakat onun bir biriktirmeyelim. Peki biz neyi biriktirelim diye sordular. Efendim buyuruyor ki, sahip olunan şeylerin en faziletlisi, hayatın hiçbir safhasını Allah'ı unutmayıp daima zikreden bir dil. Onu biriktirin buyurdu. Yani kul hayatın hiçbir safhasını Allah'ı unutmayacak. Her gördüğü şeyi Allah'a hatırlayacak. Her şeyi yaratan Allah. Yani bu cihan ilahi azamet, kudret akışları müzeyyen bir âlem, abes yok. Onun için bir kul zikredecek, Allah'ı unutmayacak. Ya Rabbi elhamdülillah şükür diyecek. Bir de Allah'ın bütün yarattıklarının bir azamet tecellisi, onu tefekkür edecek. İmanı artacak. Yani birincisi zikreden bir dil biriktirilecek. İkincisi şükreden bir kalp. Bütün nimetler Cenab-ı Hak lütfettiğini idrak edip şükreden bir kalp olacak. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz. Demek ki hamd, şükür Allah'a ait. Kul devamlı hamd ve şükür halinde olacak. Nimetlerimizi saymaya kalkarsın, sayamazsın buyuruyor. Her uzuv ayrı bir nimet. Şu dünyanın insan içinden ilahi bir laboratuvarda bu kainat. Zerreden küreye her şey insana tahsil edilmiş. İnsan da bunu tefekkür eder ve şükür halinde yaşayacak. Hiçbir galaksi, hiçbir yıldızda böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık buyuruyor. Üçüncüsü de kocasının imana yardımcı olan salih bir zevce. Bu da çok mühim. Ailenin düzeni çünkü burada. Bir gün Hazreti Hasan Efendimiz su getirdi. Fatıma validemiz dedi ki, baba dedi, herhalde Hasan'ı daha çok seviyorsun. Yok dedi, kızım dedi. Hasan dedi, daha evvelisi de ondan Hasan'ı getirdim dedi. Evlatlarına da müsavat yapın dedi. Yalnız kız çocukları hariç dedi. Onlara çok daha itina gösterin buyurdu. Salih bir hanım, beyi için salih amel desteğidir. Ailenin takva yuvası olabilmesi için hanımın dindar olması çok mühim. Onun için Kur'an kurslarımız, imam hatiplere çok ehemmiyet vermemiz icap eder. Bir ailenin yüz aydınlığıdır kızım. Salih bir hanım, kocasının imanına ve ömrünü salih ameller tezyin etmesine yardımcı olur. Böyle bir hanım erkeğin en kıymetli nimetlerdendir. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dünyanızdan bana salihâ kadın ve güzel koku sevdirildi. Namazda gözümün nuru buyurdu. Fakat Miraç'ta da Efendimiz cehennem gösterildi. Cehennemde en çok kadınlarla dolduğunu gördüm buyuruyor. Demek ki toplumu, aileyi abad eden de kadın, berbat eden de kadın. Onun için kız çocuklarımızı yetiştirmek anne ve babanın ağır bir mesuliyeti. Resulullah Efendimiz sevdiren kim? Cenab-ı Hak. Bu nebevi beyan salih kadın, hak kadının ulvi mevkiini göstermektedir. Yani salih kadın Cenab-ı Hak sevmiş ve Resulullah Efendimiz sevdirmiştir. Fasık kadının da cehennemi doldurduğu bildiriliyor. Yani toplumu abad eden kadın, berbat eden kadın. Bizim ecdadımızda anneler abad etti. Bir Semud kavmine baktığımız zaman iki kadın toplumu ifsad etti. Resulullah eşler adına bunu gereken muhabbet sahibi bir misal şöyle beyan ediyor. Gecelerin kalkıp namaz kılan teheccüdde, hanımı da kaldıran, yüzüne hatta su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet eylesin buyuruyor. Aynı zamanda geceliğin kalkıp namaz kılan, kocasını uyandıran, uyanmaz yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına Allah rahmet eylesin. Bu hadiste anlaşılan iki tane nükte var. İki taraf arasında demek ki hanım ve erkek arasında bir samimiyet varsa su serpebilir, aksi halde öfkelenir. Demek ki birbirinin takvaya teşvik gibi iki büyük düstura bağlı bu. İslam'ın yaşandığı hanımın beyine, beyine hanımına ahireti hatırlattığını, birbirine yüzü serperek gece namazını kıldıracak diye samimiyet ve muhabbetle kaynaşmış bir aile dünyanın en mesut yuvasıdır. Bilhassa yaşlıklı birbirine destek olmak, evlilikte temel malzeme sevgi, şefkat ve merhamettir. İnsan birbirine muhtaçtır. Bilhassa ihtiyarlıkta salih ve salih eşler birbirine adeta baston vazifesi olurlar. Dayanak olurlar. Din, muhabbet ve ibadet de kemal bulur. Bezmi âlemin dediği gibi, muhabbetten Muhammed hâsı oldu. Muhabbetsiz muhabbetten ne hâsı? Demek huzurlu bir ailede beş tane şart muhabbet olacak. Menşe-i Cenâb-ı Hak, iki taraf birbirine Allah rızası uygun şekilde bir hâlini arttıracak. Muhabbet saadeti kolaştırır, muhabbet fedakârlığı getirir. Bu muhabbet Allah yolu muhabbet olacak. Sadakat olacak, bey ve hanım birbirine dürüst ve sadık olacak. Zor zaman taraflar şikayet ve bezginliğe düşmeyecek, fedakarlık gösterecek. Efendimizin hüzün senesini unutmamalıdır. Hadice validemizin vefat etmesinin hüzün senesindendi. Çünkü Hazreti Hatice validemiz peygamber maddi manevi en büyük destekçisi ve huzur kaynağı oldu. En mühimi şu. Evlilikte karşılıklı saygı. Saadet samimiyet ister. Saadet vakar ister. Saadet tevazu ister. Zilleti kabul etmez. Evlilikte gönül ahenginde itina edilecek sabır. Bizim medeniyet terbiyemizde başa gelen sıkıntılar takdir-i ilahi olan sabır ve tahammül ile karşılanır. Tarihi bir misal. İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam ziyarete gidiyor. İsmail aleyhisselam evde yok. Hanımına diyor ki, hanımı tanımıyor tabii kim geldiğini. Ahbâli nasıl diyor, o da hep şikayette. Onun üzerine diyor ki İbrahim aleyhisselam, efendinin geldiğini söyle, eşini değiştirsin diyor. İsmail aleyhisselam eve geliyor, babasının kokusu var, peygamber kokusu. Kim geldi hanım diyor, ihtiyarın biri geldi diyor. Ne dedi, bana sor, ben de şikayet edeyim, anlattım dedi. Ne dedi diyor, eşini değiştirsin o zaman dedi. Gelen babam da diyor, senin bu şikayetine babam rahatsız oldu, senden ayrılmamı istedi dedi. Bir müddet sonra tekrar evleniyor İsmail aleyhisselam, tekrar İbrahim aleyhisselam ziyarete gidiyor. Kızım nasılsınız diyor, hep şükür halindeyiz diyor, elhamdülillah diyor. Bulduğumuz zaman yiyoruz, bulmadığımız zaman yine şükrediyoruz diyor. Güzel bir huzurlu hayatımız var diyor. Cenab-ı Hakk'a bir kulluk halindeyiz diyor, rıza halindeyiz diyor. Kızım diyor, ben geldiğimden söyle, evinin eşini sağlam tutsun diyor. İsmail aleyhisselam geliyor, bakıyor, evde babasının güzel kokusu var. Kim geldi hanım diyor, çok güzel yüzlü bir dede geldi diyor. Kırıklı, nurlu bir dede geldi diyor. Ne dedi, halimizi sordu, ben de şükrettiğimi söyledim. Ne dedi, evinin eşini sağlam tutsun. Bu gelen babam da diyor. Seni de bu diyor, takva halini sevdi, beğendi. Sana iyi sahip olmamı söyledi buyurdu.
6: Dinlediğiniz sohbetin devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta. Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi.
5: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de anneler gününe özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler gününe özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
4: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
5: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
6: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
7: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
9: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
10: Fatih Çiftçi'nin hazırlayıp sunduğu Gün Ortası başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, hayırlı günler, hayırlı haftalar. 5 Mayıs Salı gününde gün ortası programında Radyo Hayat mikrofonlarında sizlerle birlikteyiz. Günün gündemin gelişmelerini sizlere Adana'dan, dünyadan ve vaktimiz yettiğince Türkiye'den ve dünyadan haberlerimizi aktarıyor olacağız. İlk olarak Adana'dan haberlerle başlayalım. Adana'da yem üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler artırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yem güvenirliğinin sağlanması, tüketicinin korunması ve hayvansal üretimde izlenebilirliğin artırılması amacıyla kapsamlı kontroller gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, rutin olarak uygulanan yıllık yem kontrol planına ek olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan program kapsamında il genelinde geniş çaplı denetimler yapıldığı belirtildi. Denetimlerin yalnızca kayıtlı ve onaylı işletmelerle sınırlı kalmadığı, kayıt dışı faaliyet gösteren üretim ve satış noktalarının da incelenmeye alındığı ifade edildi. Kontrollerin ruminant kanatlı ve balıklı yemlerin yanı sıra kedi köpek mamaları, çiğneme ürünleri ve arı yemi üreten ve satan işletmeleri kapsadığı bildirildi. Denetim ekiplerinin sahada numune alımı gerçekleştirdiği, alınan örneklerin analiz edilerek ürün güvenliğinin kontrol edildiği kaydedildi. Yetkililer yapılan incelemelerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanacağını vurguladı. Açıklamada ayrıca yem sektöründe güvenirliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceği ve kamu sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde Kaymakam Mehmet Aksu, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen vekaletli kurban kesim organizasyonuna bağışta bulundu. Kampanya kapsamında bağışını gerçekleştiren Aksu, 2026 yılı kurban vekaletini ilçe müftülüğü yetkililerine teslim etti. Yüreğir ilçe müftüsü Dr. Süleyman Şahin'in ziyareti sırasında gerçekleşen bağışta Aksu vekalet makbuzunu teslim aldı. Müftü Şahin, organizasyon sayesinde kurban etlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. Bağışın ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Aksu, kurban ibadetinin paylaşma ve yardımlaşma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplumsal dayanışmanın güçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Aksu, vatandaşları da kampanyaya destek vermeye davet etti. Kaymakam Aksu'nun bu desteğinin ilçede vekaletli kurban bağışı kampanyasına yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Adana Valisi Yavuz Selim Köşker, kentte sağlık ve tarım sektörlerini bir araya getiren önemli bir buluşmaya katıldı. Gerçekleştirilen programda iki sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim konuları ele alındı. Toplantıda özellikle sağlıklı gıda üretimi, gıda güvenliği ve toplum sağlığının korunmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. Tarım ve sağlık alanındaki paydaşların görüş alışverişinde bulunduğu buluşmada, üretimden tüketime kadar olan süreçte kalite ve denetimin önemine dikkat çekildi. Vali Köşker yaptığı değerlendirmede, tarım ve sağlığın birbirini doğrudan etkileyen iki kritik alan olduğunu belirterek, bu alanlarda yapılacak ortak çalışmaların hem ekonomik hem de toplumsal fayda sağlayacağını ifade etti. Programın ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması ve geleceğe yönelik projelerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Seyhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Şevkin yaptığı konuşmada emekli maaşlarının yüksek enflasyon karşısında ciddi şekilde eridiğini belirterek vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti. Emeklilerin geçim koşullarının her geçen gün ağırlaştığını vurgulayan Şevkin, mevcut maaşların yetersiz kaldığını dile getirdi. Artan hayat pahalılığına dikkat çeken Şevkin, özellikle gıda, barınma ve ısınma giderlerindeki yükselişin emeklileri daha da zor durumda bıraktığını söyledi. Emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesi için maaşların yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Şevkin ayrıca emeklilere yönelik seyyanen zam ve kök maaş düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade ederek açlık sınırının altında kalan gelirlerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Açıklamada emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların çözümü için daha kapsamlı sosyal politikaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Adana'da 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası hasar alan ve hukuki süreçler nedeniyle yıkımı geciken binalarda çalışmalar başladı. Mahkemelik olan yapılarla ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından ekipler sahaya inerek yıkım işlemlerine hız verdi. Kent genelinde deprem sonrası özellikle orta hasarlı binalarda yaşanan itirazlar ve dava süreçleri yıkım çalışmalarının gecikmesine neden olmuştu. Ancak hukuki süreçlerin sonuçlanmasıyla birlikte risk oluşturan yapıların kontrollü şekilde yıkımına başlandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden binaların öncelikli olarak ele alındığını belirterek yıkım işlemlerinin planlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte hem şehir estetiğinin hem de güvenli yaşam alanlarının yeniden sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Adana genelinde daha önce ağır hasarlı binaların büyük ölçüde yıkıldığı, orta hasarlı ve mahkemelik durumdaki yapıların ise kademeli olarak kaldırıldığı kaydedildi. Yetkililer çalışmaların aralıksız devam edeceğini ve riskli yapıların tamamen ortadan kaldırılmasıyla birlikte kente güvenli yapılaşmanın güçleneceğini belirtti. Evet, gelelim ülkeden haberlere sevgili dinleyiciler. Ülkeden gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Açıklamalar var. Açıklamaları birinci ağızlardan sizlerle paylaşıyor olacağız. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Evlilik kredisiyle ilgili alınan yeni bir kararı da duyuran Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuğun da olması durumunda kalan taksitlerin tamamının hibe edileceğini açıkladı.
1: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Kabine toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Evet, bir başka haberimize devam ediyor olacağız sevgili dinleyiciler. Merakla beklenen Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı da yine kabine toplantısında açıklandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin seçim hazırlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel, seçim çalışmalarının yeni bir aşamaya geçtiğini diye devam edecektik ama ezan vaktimiz gelmiş sevgili dinleyiciler, Adana ili için. Öğle ezanının ardından haberlerimize devam ediyor olacağız.
2: Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebu Bekir, her namazını son namazın gibi kıl." Radyo Hayat hatırlattı.

0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Devam ediyoruz değerli dinleyiciler haberlerimize. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel partisinin seçim hazırlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel seçim çalışmalarının yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek sahadaki faaliyetlerin daha da yoğunlaştırılacağını ifade etti. Parti örgütleriyle koordinasyonun artılacağını vurgulayan Özel, seçmenle doğrudan temasın güçlendirilmesi için kapsamlı bir çalışma planı hazırlandığını dile getirdi. Bu süreçte hem yerel hem de genel politikaların anlatımına ağırlık verileceğini söyledi.
1: Kurumsal ama halk arasında çokça kullanılan ve futbolda da bütün dünyada çok beğenilen bir yanıtımız var. En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bu kötülüklerin tamamını yapanlara karşı onları değiştirmek, iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu, işsizliği nasıl yok edeceğini, asık suratları nasıl güldüreceğini, umutsuzluğun yerini umuda nasıl çevireceğini anlatıyor. Bunun için tüm kadrolarıyla birlikte sahaya çıkıyor. Islak imzalı tutanakları almak.
0: Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren ve Abdullah Öcalan'ın statü meselesi hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, statü meselesi değerlendirilmeli, statü açığı varsa ele alınmalıdır. İmralı'nın statü meselesinin konuşulması önemlidir, dedi.
2: Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Sürecin yürütülmesini istiyorsak, çağrımızın bağlayıcı olmasını temenni ediyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusu ise ani reflekslere, duygusal tepkimelere, sosyal medya gürültülerine, siyasi yargılarla, temelsiz muhalefet tantanalarına, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
0: Bir diğer haberimizle devam edeceğiz. Efendim, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücrete ara zam olup olmayacağına yönelik soruya yanıt verdi ve yanıtta her zamanki gibi gündemimizde böyle bir çalışma yok dedi. Bir diğer haberimiz

0: Tabii biz hem çalışanlarımızı, hem emeklilerimizi, hem diğer dar gelirlerimizi, sabit gelirlerimizi her zaman destekledik. Bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz. Ama şu anda hali hazırda bu mahiyette daha yeni açıklandı. Gündemimizde herhangi böyle bir şekilde bir çalışma yok. Onu da ifade etmek isterim.
1: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 600 bin Suriyeli vatandaşın döndüğüne inanmadığını söyledi ve hala milyonlarca sığınmacı ve kaçak Türkiye'de diyerek bir yalana daha imza attı.
2: Yeni hazırlıklarımız var. Toplumun karşısına bu konuda yeni dosyalarla çıkacağız. Ve savaş bitince Suriyeliler geri dönecek demişlerdi. Biz Suriyelileri yollayalım, Afganlar vatanlarına dönsün dediğimiz zaman onları ateşin içine mi atacaksınız diyorlardı. Bakın Suriye'de çatışmalar durdu. Artık bir yönetim var. Hatta iki tane yönetim var. Birisi PKK yönetimi, öbürü Şam yönetimi. Evet. Nerede Suriyeliler? Döndüler mi? 600 bin tanesinin döndüğü söyleniyor. Evet, 600 bin tanesi. Acaba inanıyor musunuz buna? Ben inanmıyorum. Evet. Ama hala milyonlarca sığınmacı ve kaçak Türkiye'de varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar.
1: Evet değerli dinleyiciler, dünyadan da gelişmeleri paylaşıp programımızı noktalıyor olacağız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada ateşkesin korunmasının en doğru seçenek olduğunu vurguladı. Trump, mevcut sürecin olumlu ilerlediğini belirterek, İran için olabilecek en iyi şey ateşkesi yürürlükte tutmamızdır ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini yineleyerek sahadaki askeri dengelere dikkat çekti. Açıklamasında İran'ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığını öne süren Trump, mevcut durumu mini savaş olarak nitelendirdi ve sürecin uzun sürmeyeceği mesajını verdi. ABD ile İran arasında kırılgan bir ateşkesin devam ettiği süreçte yapılan bu açıklama, taraflar arasındaki gerilimin tamamen sona ermediğini ancak diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğünü ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda başlattığı özgürlük projesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Araghchi, söz konusu girişimin bölgedeki krizi çözmek yerine daha da derinleştirebileceğini söyledi. Sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulunan Araghchi, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin, siyasi krizlerin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini ancak açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Özgürlük projesi, çözümsüzlük projesidir diyen Araghchi, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni daha temkinli hareket etmeye çağırdı. Bu haberimizle de bültenimizi noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir başka gün ortası programında buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
3: Radyo Hayat'ta şimdi hava durumu.
4: Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 17 derece. Hatay parçalı bulutlu 15 derece. Mersin parçalı bulutlu 19 derece. Osmaniye parçalı bulutlu 18 derece hava sıcaklığı beklenmektedir.

0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
1: Ümre Döviz para piyasasını sunar.
2: Merkez Bankası kurlarına göre dolar alış 44.96,

0: satış 45.05. Euro alış 52.57, satış 52.66. Sterlin alış 60.60, satış 60.91. Serbest piyasada ise 45.19'dan alınan dolar 45.21'den, 52.98'den alınan euro 53.10'dan, 60.66'dan alınan sterlin 60.96'dan satılıyor. Altın fiyatlarında: gram altın 6.695 lira, çeyrek altın 11.005 lira, yarım altın 22.044 lira, tam altın ise 43.888 lira seviyesinde. Ons altın 4.604 dolar olarak işlem görüyor.
1: Umre Döviz Para Piyasası'nı sundu.
2: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Umre Döviz. Umre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Umre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-66-48.
3: Fatih Çiftçi'nin hazırlayıp sunduğu Gün Ortası sona erdi.
4: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
5: Şimdi reklamlar.
6: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Stand'lı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
7: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de. Pantolonlar 1199.95 TL'den, montlarsa 1499.95 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
8: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
9: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534-355-0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
10: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
11: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
12: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yüreğir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
5: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
13: Thank you. Hayat Kafede biz demliyoruz, siz içiyorsunuz. Şekeri yok ama şeker tadında, içine dua, hikaye, güzel eserler katıyor, karıştırıyor. Gün akşama yaklaşırken gönül tepsisinden sizlere ikram ediyoruz. Almaz mısınız? İçtikçe bir daha isteyeceksiniz. Siz istedikçe biz demlemeye devam edeceğiz. Fatih Çiftçi'nin hazırlayıp sunduğu hayatın ikramından tatmak isterseniz, pazartesiden cumaya her gün 3'te radyolarınızın başında olun.
14: Saat 1. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Tevbe 80 106.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum seb'ine merraten felen yagfirallahu lehum.

Ey Muhammed! Onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defada bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Ferihel muha

Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar, evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve "Bu sıcakta savaşa çıkmayın," dediler. Sen de ki, "Cehennem ateşi daha sıcaktır." Keşke anlasalardı.

0: Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun.
1: وَلَا

0: Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.
1: وَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ

0: Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ

Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak oturanlarla beraber kalalım derler.

0: Onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.
1: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

0: fiha zalikal fawzul azim.
1: Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.
0: Leysa

0: zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ

0: هم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

0: Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.
1: يَعْتَذِرُونَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ

0: Savaştan onların yanına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. De ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Allah sizin haberlerinizden birçoğunu bize bildirmiştir. Bundan sonraki amellerinizi Allah da görecek, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Onların yanına döndüğünüz zaman kendilerine çıkışmaktan vazgeçmeniz için Allah'a yemin edeceklerdir. Siz onlara çıkışmaktan vazgeçin. Çünkü onlar pistirler. Kazandıklarının karşılığı olarak onların varacakları yer de cehennemdir.
1: يَحْلِفُونَ

0: Onlar kendilerinden razı olmanız için size yemin ederler. Ama siz onlardan razı olsanız da şüphesiz Allah fasıklar topluluğundan razı olmaz.
1: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.
0: Bedeviler kafirlik ve münafıklık bakımından şehirlilerden daha beterdirler. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ

0: Bedevilerden Allah yolunda harcadığını angarya sayan ve kurtulmak için sizin başınıza bir takım belaların gelmesini bekleyen kimseler vardır. Bekledikleri o kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
0: Yine bedevilerden öyle kimseler de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Allah yolunda harcadıklarını onun nezdinde yakınlıklara ve peygamberin dualarına nail olmaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları yakında rahmetinin içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: ebede. Zalikel fevzul azim.
1: İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
0: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

0: Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler.
1: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Savaştan geri kalan başka bir kısımda günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Alem

0: وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
1: Onlar bilmiyorlar mı ki, kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur.
0: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

0: Ey Muhammed, de ki, yapacağınızı yapın. Amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Tevbe 80'den 106'ya kadar olan ayetleri dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
4: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
6: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
7: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
8: Sezonun son indirimi şimdi.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında.
2: Evin için her şey Polat'a, Ev Star farkıyla.
1: Ev Star, değer katar.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Değerli dinleyiciler, bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Konu başlığımız, belirli bazı sure ve ayetleri okumaya teşvik. Konuyla ilgili hadisler. Ebu Said Rafi İbni Mualla radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhisselam bana, mescitten çıkmazdan önce sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteyim mi buyurdu. Ve elimi tuttu. Çıkmak istediğimizde ben, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi demiştiniz dedim. Bunun üzerine, elhamdülillahi rabbil alemindir. O, Seb'ul Mesani'dir. Bana verilen Kur'an-ı Azim'dir buyurdular. Hadisin açıklaması. Hadisin Sahih-i Buhari'deki nakline göre, Ebu Said mescitte namaz kılarken Resul-i Ekrem Efendimiz kendisini çağırmıştı. O, namazda olduğu için bu çağrıya anında icabet edemedi. Namazını bitirdikten sonra gelip namaz kılıyordum diye mazeret beyan etti. Bunun üzerine Peygamberimiz, Allah-u Teala, Allah ve Resulü sizi çağırdıkları zaman hemen icabet edin buyurmuyor mu diyerek onun bu hareketinin doğru olmadığına dikkat çekti ve sonra da aralarında hadiste geçen konuşma cereyan etti. İslam alimleri Hazreti Peygamber'in emrine uymanın farziyeti hususunda görüş birliği içindedirler. Çünkü bu konudaki ayetleri başka türlü yorumlama imkanı olmadığı gibi aksine delalet eden herhangi bir nas da yoktur. Bu sebeple namaz kılmakta olan bir kimsenin Peygamber'in emrine uyarak ona anında icabet etmesi gerekir. Bu icabetin namazı bozmayacağı kanaatinde olan pek çok alim vardır. Onlara göre kılınan sünnet namaz da emre icabetten ibarettir. Namazı bozacağı kanaatinde olanlara göre ise, öncelikle Peygamber'in emrine icabet etmek, sonra da o namazı tekrar aynı şekilde kılmak gerekir. Elhamdülillah'tan maksat, herkesin bildiği gibi Fatiha suresidir. Bu sure, Kur'an'ın en faziletli, okunması karşılığında sevabı en çok, itibarı en yüksek olan ve muhteva itibariyle de bütün Kur'an'ı kapsayıcı bir niteliği bulunan yegane suredir. Bu sebeple de Ümmül Kur'an veya Ümmül Kitap diye adlandırılır. Fakat Kur'an'a onunla başlanıldığı için kitabın başı anlamında Fatihatul Kitap adıyla da anılır. Surenin bilinen isimlerinden biri de Elhamd'dir ki Suretil Hamd'in kısaltılmışıdır. Bunlar dışında bu sureye Es-Sebul Mesani, El-Vafiye, El-Kafiye ve daha başka isimler verildiğini görürüz. Fatiha suresinin büyüklüğü ve faziletiyle ilgili birçok sahih hadis vardır. Bakara suresinin surelerin en büyüğü olduğunu ifade eden hadis, bu rivayetlerle bir çelişki teşkil etmez. Çünkü orada kastedilen Bakara suresinin içindeki hükümler, misaller, ibretler ve delillerdir. Bu anlamda Bakara suresinin içine aldığı hükümleri şamil bir başka sure yoktur. Bundan dolayı da Bakara suresi Füstatül Kur'an, Kur'an'ın çadırı diye adlandırılır. Hatta içindeki fıkhi ahkamın çokluğu ve kıymeti sebebiyle Hazreti Ömer'in 8 sene onu öğrenmekle meşgul olduğu nakledilir. Oğlu Abdullah için de böyle bir rivayet vardır. Es-Seb'ul Mesani, Fatiha suresine verilen adlardan bir diğeridir demiştik. Böyle adlandırılışın sebebi, namazın her rekatında tekrar edildiği ve 7 ayetten müteşekkil olduğu içindir. Ayrıca hem Mekke hem Medine'de olmak üzere 2 defa nazil olması, hem Allah'a övgüyü hem duayı ihtiva etmesi, hem fesahat hem belagatı içinde toplaması, bu ümmetten önce başka ümmetlere nazil olmaması ve bunlar dışında sayılan bazı sebeplerle bu ismi aldığı da söylenir. Hadis kitaplarımızın tefsir ve Kur'an'ın faziletleri ile ilgili bölümlerinde özellikle rivayet tefsiri
vasfı taşıyan eserlerde surenin faziletleriyle ilgili hadislere yer verildiğini görürüz. Fatiha suresinin Kur'an-ı Azim diye adlandırılmasının sebebi de yukarıda ifade ettiğimiz gibi Kur'an'ın özü ve ruhu mahiyetinde olduğu içindir. Hasan-ı Basri, Allah-u Teala'nın daha önceki ilahi kitapların bilgisini Kur'an'a tevdi ettiğini, Kur'an'ın bilgisinin özünü ve ruhunu da Fatiha suresinin teşkil ettiğini söyler. Bu yüzden Fatiha suresinin tefsirini tam olarak bilip kavramanın, Kur'an'ın tefsirini bilip kavramak anlamına geleceğini ifade eder. Belki bu sebepten dolayı bütün müfessirler, özellikle rivayet ve dirayeti bir arada bulunduran tefsir sahipleri, Fatiha suresinin tefsiri üzerinde etraflıca dururlar. Müstakil Fatiha suresi tefsirleri de yazıla gelmiştir. Hadisten öğrendiklerimiz. Allah'ın kitabı Kur'an'ın içindeki en büyük sure Fatiha suresidir. Fatiha suresi, Kur'an'ın itikadi, ameli ve ahlaki ahkamının özüdür. Fatiha suresinde tevhid inancı, sadece Allah'a ibadet, Allah'ın vaadi ve vaidi, geçmiş ümmetlerden gazaba uğrayanlar ve sapıklığa düşenlerin kıssalarının özü yer alır. Fatiha suresi, Peygamberimiz tarafından Es-Sebul Mesani ve El-Kur'anül Azim diye de adlandırılmıştır. Fatiha suresini okumanın ecri ve sevabı çok büyüktür. Kur'an'ın bazı sureleri diğer bazılarından daha faziletli olabilir. Sevgili dinleyiciler, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's-Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: Ey elbiselerine bürünen veya ey peygamberlikle süslenen, kalk ve uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiselerini temizle veya nefsini arındır. Pislikten, Allah'a eş koşmaktan kaçın, uzak dur. Allah kendisine sık yönelen ve sıkça temizlenenleri seçer.
1: Bir hadis. Temizlik imanın yarısıdır. O bize abdest almanın doğru usulünü öğretti. Abdest alarak biz sadece vücudumuzu temizlemiyoruz. Aynı zamanda günahlarımızdan da arınıyoruz.

0: Çünkü bu uzuvları Cenab-ı Hak bize kendisini tanımamız, kendisini anmamız için verdi. Şükür de yanlış anlaşılan bir şeydir. Şükür nedir diye sorulduğunda Arif cevap verdi. Nimeti verenin rızasına uygun kullanmaktır şükür.
1: Hocam bir daha tekrar edebilir miyiz onu?
0: Neyi efendim?
1: Şükrü bir daha tekrar edelim.
0: Şükür ya, şudur. Kadar... İki nokta üst üste enter. Şükür şudur. Nimeti, Arif cevap verdi.

Göz niye verildi? Hikmetle, ibretle bakmak için, Kur'an-ı Kerim okumak için. Sen bunu haramda kullanırsan, yasak olunan yerde sarf edersen, ondan sonra 100 defa şükür demiş olsan şükretmiş olmazsın. Şükretmek bir haldir, kal değil.

0: Kıssadan hisse sona erdi. Dinlediğiniz kesit Hayati İnancın televizyon programından alıntıdır.
1: ...1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
2: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.

Kıymetli dinleyenler, Ekmeğimi İsraf Etmiyorum programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Programımızda bayat ekmeklerimizi çöpe atmak yerine yeniden değerlendirebileceğimiz leziz tariflerden birini daha sizlerle paylaşacağız. Ekmek tatlısı. Malzemeler 8 dilim tam buğday ya da köy ekmeği, 4 adet yumurta, su bardağının 4'te 3'ü kadar süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 adet orta boy şeftali, yarım su bardağı file badem, yarım çay kaşığı tarçın. Fırın kabını yağlamak için 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker. Servis için 3 yemek kaşığı pudra şekeri. Hazırlanışı. Kabuk kısımları hafif sertleşmiş ve bayatlamaya yüz tutmuş köy ekmeği dilimlerini önceden ısıtılmış fırında 5-10 dakika kadar tutup gevrek hale getirin. Yumurtaları derin bir kaba alın, süt, toz şeker ve tarçın ilavesiyle çırpın. Ekmek dilimleri ve file bademin yarısını sıvı harca katıp oda ısısında 15-20 dakika kadar bekletin. Kabuğunu soyduğunuz şeftalileri iri parçalar halinde dilimleyin. Isıya dayanıklı fırın kabını tereyağıyla yağlayıp üzerine toz şeker serpin. Sütlü ve yumurtalı harcı içine çeken ekmek dilimlerini birbiri üzerine gelecek şekilde fırın kabına yerleştirin. Ekmek dilimlerinin arasına şeftali parçalarını yerleştirin, üzerine kalan file bademlerini serpiştirin. Hazırladığınız tatlıyı önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika aralarda kontrol ederek pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıyı soğutup üzerine pudra şekeri eledikten sonra dilimleyip sevdiklerinizle paylaşın. Arzu ettiğiniz meyvelerle hazırladığınız tatlının üzerine bal ya da pekmez gezdirebilir, dondurmayla da ikram edebilirsiniz. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
5: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
6: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
7: Baklava incelik ister. Dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
8: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
9: Saat 2. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç, hayırlı günler diler.
10: Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın Evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: 18. bölüm.
1: Şimdi Necati dayımın bir rüyasını anlatacağım. Bu rüya çok etkili olmuştur üzerimde. Fahrettin Efendi çağırıyor dayımı. O gitmiyor. Yani intisap etmiyor. Yukarıda işaret etmiştik. Mizacı disiplin kabul etmiyor. Çok zorlanıyor nizam, intizam altında. Bu davet 1950'li yıllardan önce. Çünkü dayılarım çocukluktan beri tanıyorlar dergahı. Yani babaları imam, mahalle teşkilatında. Cami imamı, tekke şeyhi, iki tane temel rükun, bir de muhtar ve heyeti ihtiyariye var. Mahalleyi idare edenler bunlar. Bütçesi var mahallenin. Bekçiye para veriliyor, imama para veriliyor. Vergi toplanıyor, yani mahalle özerk bir alan. Dayımın rüyası şöyle. Bir kuyu, dibi görünmüyor, karanlık, çok korkutucu. İçinde bir yol var, hele zoni, döne döne aşağı iniyor. Korku içinde o yoldan aşağı doğru iniyorum. Medet ya Allah diyorum, halas yok, Allah'tan ses çıkmıyor. Medet ya Resulallah, peygamberden ses çıkmıyor. Medet ya Ali, Ali'den ses çıkmıyor. Medet ya Hazreti Pir, ondan da bir ses çıkmıyor. En sonunda medet ya Fahrettin dedim, bir kapı açıldı ve bir el beni aldı, bir odaya koydu. Bir de baktım karşımda Fahrettin Efendi, diyor. Rüya böyle. Tabii gitmiş, manayı Fahrettin Efendi'ye anlatmış. Efendi, Necati çok bekledin ama rüyayı da gördün demiş ve ilave etmiş. Bu kadar beklemeye değmezdi. Bak, Allah oğlunu aldı. O sırada oğlu vefat etmişti, küçük yaşında. Ondan sonra intisap etmiş. Bunlar çok konuşulmazdı eskiden aramızda ama bu rüyayı kendisi defaatle anlatmıştır. Şeyh Baba bizde bilinen bir zat. Bir rüya görülmüş. Dayım da real bir adam. Her yaptığını söylüyor. Tabii bu rüyayı dinliyorsunuz. Çok etkiliyor insanı. İz bırakıyor yapı taşınızda, şahsiyetinizde. Sonra Fahrettin Efendi Hazretleri alemi cemale yürüdü. Ben bir şeyh cenazesi nasıl olur, 7 gün nasıl bir merasim yapılır, Hazreti Fahrettin'de bunları gördüm. Muzaffer Efendi posta geçtikten sonra Necati Efendi'yi zakir başı yaptı. Tabii o zaman işin rengi değişti ve biz daha sık gidiyoruz beraber dergaha. Dayı Bey de eski hatıralar bir bir canlanmaya başladı. Tekkelerin açık olduğu zamanlara ait hatıralar. Eski tekkelerde, mesela Kenan Bey'in tekkesinde, Ethem Efendi'nin tekkesinde, kesme kayada şöyle oluyordu, zikirler böyle oluyordu. Kendi kendine ilahiler söylüyor, zikir talimleri yapıyor. İş haricinde çoğunlukla evde geçerdi hayatı. Atik Ali'deki ahşap evde. Müsait her taraf zaten. Elbiselerine, taharete çok meraklıydı. Esvaplarını sabunlu suyla siler, bu arada bir taraftan ilahi okur, kaside okur. Hem yaşayan bir model, hem de sanat yapan bir model. Bunlarla biz büyüdük. Bir gün büyük dereye beni bir götür oğlum dedi. Gittik işte. Onun kasabı, manavı hepsi ölmüş. Ben filancayım diyor. Muhatabı, aa amca seni tanımıyorum diyor. Dayım soruyor, sen kimsin? Filanın oğluyum. Ben senin babanı tanıyorum. Onunla az mı oturduk, çay kahve içtik? Oradan ayrıldık. Dedi ki, bizim mevsimimiz geçmiş oğlum. Hadi biz eve gidelim. Kasaba gittik, manava gittik. Hepsi ölmüşler. Kimisi bunamış, kimisi ölmüş. Bizim mevsimimiz geçmiş dedi. Böyle bir resim. 1976 Ağustos sonunda da göçtü. Onlar zevkli insanlardı. Hayatlarında hiç öyle hırsa kapılmadılar. Mesela dayım küçük bir memur. Büyük bir memur değil. İstanbul Lisesi'nde okurken Darül Fünun boşalmış. Talebe yok. Gençler harbe gitmiş ve dönmemişler. Liseyi bitirmeden de öğrenci alıyor Darül Fünun. Dayım da müracaat ediyor. Alıyorlar ama okumuyor. o tekke senin, bu tekke benim dolaşıyor. Ses müsait, zakirlik yapıyor, bir coşku yaşıyor. Mektep disiplin ister, olmuyor. Mahallede Kemal Bey var. Kemal Bey amca, dayımın arkadaşı. Şu duvardaki levhanın, yazının sahibi Hattat. Mevta'ya bugün öldü deyip ağlama, boştur. Kurtuldu demek, öldü demekten daha hoştur. Amatör bir Hattat, keman çalıyor, dayın da okuyor. Oturuyorlar beraber, meşk ediyorlar. Muhabbet, ülfet mükemmel. Bu beyti söyleyen Ali Rıza Sağman, onun adı Hoca Bey mahallede. Aralarında o alim. Çünkü hem hukuk mezunu hem de medresetül küzat mezunu. Zaman zaman biraz sıkılır maddi durumdan dolayı, dayı bey. O zaman teyzem, bak okumadın, Fuat Bey okudu. Aynı mahalleden arkadaşın, eczanesi var Malta'da. O da önüne bakar, hiçbir şey söylemez. Teyzem devam eder. Doktor Galip Bey, senin akranın bak Fatih'te muayenehanesi var. Sen böyle kaldın işte. Dayım bu sitemlere hiç cevap vermez. Hep önüne bakar. Ama biz de hiçbir şey demeyiz, diyemeyiz. Çünkü büyükler konuşuyor. Herkes haddini bilir, bilecek. Tabii orada bize de ders var. Ailenin tahsil çağında olanlarına. Öyle çok fazla sağa sola gitmek yok. Mektep esas okunacak ve iyi bir mevkiye gelinecek, o kadar. Necati dayım küçük memur oluyor ama gayet de memnun hayatından. Aldısı verdisi belli. Büyük proje yapmaz, büyük emeller beslemez. Daireye gider gelir ve okur. Kur'an okur, mevlid okur, kaside, ilahi, şarkı okumayı sever. Bir güfte defteri vardı. Mesela Miraç Kandili geliyor. Tabii bunları sonra söylüyor. Oradan bakıp bir ilahi ezberliyor veya bir kaside ezberliyor, Miraç ile alakalı. Daha doğrusu ezberini tazeliyor ve o gece bunu okuyor. Zemine ve zamana münasip düşen bir icra. Ama defter gizli, ortaya çıkarmıyor. Safer Efendi anlatmıştı. Bir gün isimleri veremeyeceğim ama hadiseyi anlatayım. Rumeli Hisarı'nda bir mevlid oluyor. Hazreti Fahrettin Berhayat. Gidiyorlar, dayım da çağrılıyor, gidiyor. Orada bir kaside veya ilahi okuyor. Mevlid bitiyor. Bu ilahi kimindi diyor Hazreti Fahrettin. Dayım, filan zatın diyor. Peki bu evde kim oturmuştu diyor Fahrettin Efendi. Vallahi bilmiyorum diyor dayım. Bu evde bilmem kaç sene evvel o zat oturmuştu. Biraz evvel mevlitte güftesini okuduğum zat diyor. Baksana, burada kendi ilahisini okuttu. Dayım diyor ki, ben o ilahi hiç okumamışım. Bir gece evvel defteri açtım. Yarın mevlitte ne okuyayım ben diye. Şunu okuyayım dedim, bir güfte seçtim ve bunu zihnimde tazeledim. Görüyor musun, bak adam bize kendi ilahisini okutturuyor kendi evinde. Tabii bunlar hoş hadiseler. Böyle nokta nokta sizi bir yere rapt ediyor. Adamın hayatında gördüğü, yaptığı şeyler ile. Hacı Bekir ailesinin bir anneannesi vardı. Eminönü'nde Arpacılar Camii var. Hacı Bekir'in tam orada fevkani bir camidir. Aile orada dayıma mevlid okutturmuş her Berat Kandili'nde. 50 lira para alır, bir de badem şekeri. Berat Kandili herhangi bir zamana geliyor. 8-10 kişi olur olmaz cemaat. Her Berat'ta akşam ezanına yakın okunur mevlid. Namazı kılarız, çıkarız camiden. Akşam ezanından yarım saat önce başlar. Böyle bir anneannesi vardır. İyice hasta olana kadar, yani okuyamayacak hale gelene kadar bu anneanneyi devam ettirirdi. Bize de söyler. Oraya gelin, tek başıma okuyacağım derdi. Bir aşr-ı şerif okur, ondan sonra Allah adın Bahri, arada kendisi bir ilahi okur, çoğu kez şu ilahi. Çünkü bildim müminin kalbinde Beytullah var. Allah Allah Beytullah var. Niçin izzet etmedin ol evde kim zikrullah var? Allah Allah zikrullah var. Her ne var Adem'de, var Adem'den iste hakkı sen, Olma iblisi şaki kim alemde sırrullah var. Allah Allah sırrullah var.
0: 18. bölümü dinlediniz.

0: Sesli Kitap. Eser Saadettin Ökten. Hayatımdan Portreler. Hazırlayan Derya Çakırbaş. Yayın Evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.
1: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, anlatıldığına göre Ebu Bekir es-Sıddık, Allah ondan razı olsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, sabah akşam okuyacağım mübarek kelimeleri öğretseniz de okusam," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Allahümme fâtiras semâvâti vel ardı, âlimel gaybi ve şehâdeti rabbe külli şeyin ve melîkehû. Eşhedü en la ilahe illa ente eûzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi. Gökleri ve yeryüzünü yaratan, görünen ve görünmeyen şeyleri bilen Allah'ım. Her şeyin Rabbi ve idarecisi sensin. Senden başka ibadete layık kimse olmadığını kesinlikle söylerim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şeytanın Allah'a şirk koşmaya çağırmasından da sana sığınırım," diye dua et ve bu duayı sabah akşam ve yatağa girdiğinde de söyle, buyurdu.
1: Hayatı anlamak için

Bera İbni Azib, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yatağına girdiğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvastü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la melce'e minke illa ileyke amentü bi kitabillezî enzelte ve bi nebiyyikellezî erselte. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, işlerimi sana emanet ettim, sırtımı sana dayadım, azabından korkar, sevabını umarım. Senden sığınacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım de. Şayet bu kelimeleri söyler de o gece ölürsen, İslam dini üzere ölürsün. Uyumadan önce son sözün bu olsun.''

0: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin sunumuyla Hadis Bahçesi az sonra hayatta.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zibern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
7: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, merkez vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureyir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
0: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Hadis Bahçesi başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu birlikteliği bizlere lütfettiği için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Biricik önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun temiz ehli beytine salat ve selam olsun. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. وَاَحْلِفُوا بِاللّٰهِ وَبِرُّوا وَاسْتُقُوا Allah'a yemin ediniz. Yani yemin edeceğiniz zaman Allah'a yemin ediniz. وَبِرُّوا وَاسْتُقُوا İyilikle, güzellikle, hayır olan şekilde yemin ediniz ve aynı zamanda onu doğrulayınız. Doğru iş yapınız. Doğruluk noktasında iyi işler yapınız diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. فَاِنَّ اللّٰهَ مُحَقَّقْ كَ اللّٰهَ يُحِبُّ اَيْ يُحْلَفَ بِهِ Bu şekilde yemin edilmesini de ne yapar? Sever. İyi olan, doğru olan, güzel olan noktalarda Allah adına yemin edilmesini Allah muhakkak ki sever diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tabi yemin konusu önemli bir konu. Hasreten dinleyicilerimizden ricamız, bu konuyla ilgili gerek ilmihal kitaplarında gerek fıkıh kitaplarında böyle yemin bölümü diye bir bölüm var. Mutlaka oraları okuyalım, bilgi sahibi olalım. Çünkü yemin günlük hayatımızda çokça söylenen bir şey, yerine getirilen bir amel. Değil mi? Tabii biraz sonra da üzerinde duracağımız gibi hani lagiv yemini var. Kamus denilen yemin var. Bir de münakide dediğimiz yemin şekli var. Tabi lakif dediğimiz artık ağız alışkanlığından, hani her şeyde vallahi şöyle, vallahi böyle, yani bizim yöremizde daha çok oluyor. Böyle bir yemin şekli. Hani ağzı bu şekilde alıştırmamak daha uygun ama neticede insan bunu söyleyebiliyor ki Allah-u Teala bundan insanları ne yapıyor? Sorumlu tutmuyor. Yani bilinçsizce ağız alışkanlığından dolayı gelen bir yemin şekli. Sonra gamus dediğimiz yalan yemin. Yani bilerek adam yalan yere yemin ediyor. Mesela diyor şöyle yaptın mı diyor, yemin et diyor. Diyor yapmış ama yeminle diyor ki yapmadım diyor. Veya gelecekle ilgili bir şey. Bilerek yalan söylüyor. Ona yemin ediyor. Bu nedir? Günahtır. Hem de büyük bir günahtır. Ve böyle yapan kimse ne yapacak? Allah'tan af dileyecek, mağfiret dileyecek, tövbe ve istiğfarda bulunacak. Eğer bu noktada bir kimsenin hakkına da geçmişse, maddi olarak belki hani yemini sebebiyle adam bir malı elinden çıkmıştır, bir zarar uğramıştır veya farklı şeyler olmuştur. O noktada da ne yapacak? Helallaşacak. Diğeri de ne yapıyor? Münakide dediğimiz yeminde de bir söz veriyor. Ben vallahi şunu yapacağım, şöyle yapacağım, şunu yapacağım diye bu şekilde geleceğe atıf olan bir yemindir ki bu yeminde de günah olan bir şey olmayacak. Yani ben işte Allah korusun ben içki içeceğim, ben gideceğim falan adamı döveceğim şeklinde yemin olmayacak. Yapmışsa da bu yemini mutlaka bozması gerekiyor. Ama hayır olan işlerde nedir? İşte ben namaz kılacağım, ben işte umreye gideceğim, ben Kur'an'ı okuyacağım, Kur'an ezberleyeceğim, işte Kur'an'ı bilmiyorum, Kur'an öğreneceğim, vallahi billahi şeklinde yemin etmesi de olur, güzeldir. Onları da ne yapacak? Yerine getirecek. Ha, getirmezse o zaman ne yapacak? Yemin bozulduğu zaman da biliyorsunuz Maide suresinde Allah-u Teala bildiriyor. Yemin bozan insanın ne yapması gerektiğini anlatıyor. İşte bu nedenle önemli bir konu olduğu için hepimizin mutlaka bu konuda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bu işi bilmemiz gerekiyor. Hangi konularda yemin etmemiz lazım? Çünkü yemin nedir? Genellikle yemin dendiği zaman akla hani sağ el, bereket, güç anlamına geliyor. Fakat din açısından, şeriat açısından ne yapılır? Böyle bir şeyi Allah-u Teala'nın isimleriyle veya sıfatlarıyla. Çünkü öyle diyor Peygamberimiz, bakın. Billahi
Allah'a üzere yemin edin, Allah'a yemin edin. Hani vallahi billahi tallahi diyoruz ya, bu şekilde. Ve Allahu Teala'nın isimleri var, sıfatları var. Bunlar üzerine yemin ederek bir şeyi pekiştirme, tekit etmedir. Onun için Arapça halif denir, buradaki geçtiği gibi yemin denir, kasem denir. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsini görüyoruz. Ve bu nedenle de yemini iyi bilmemiz gerekiyor. Hangi konularda yemin edebileceğiz? Yemin etmek gerektiğinde nasıl yapacağız? Yemin bize neyi gerektirir? Yemini bozduğumuz zaman da ne yapmamız gerekir? Hepsini çok iyi bilmemiz gerekiyor ki bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde biliyoruz. Ve şunu da aklımızdan çıkarmayalım. Çok yemin etmek doğru bir davranış değildir. İyi bir davranış değildir. Ağzımızı yemin noktasında tutmaya çalışacağız. Çünkü sahabe de diyor, bize büyüklerimiz yemin etmeme noktasında tavsiye ederdi. Mesela İmam Şafii diyor, ben hiç ömrümde yemin etmedim. Bu kadar ki kendilerini korumuşlar. Çünkü neticede bu nedir? Allahu Teala'yı zaten biliyor, görüyor olması hasebiyle şahit tutma. Ha, yerine göre, usulüne göre, mesela Resulullah bir şeyi pekiştirmek için ne yapmıştır? Nefsim elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki, nefsimi elimde bulundurana yemin olsun gibi yeminlerde bulunmuştur. Bu nedir? Karşı tarafa konunun dini konularda meseleyi anlatmak, ona izah etmek, işin ehemmiyetini onun anlaması için bu şekilde olmuştur. İşte bizler de ne yapacağız? Yemin nedir? Yemin nasıl olur? Nasıl yemin etmemiz gerekir? Hangi konularda olması gerekir? Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Tabii bu kısa sohbetimizde hepsini böyle büyük bir şekilde izah etmek biraz zor olur. Genel ana hatlarıyla biz elimizde geldiği kadar anlatmaya çalışacağız. Ama hasreten yine özellikle rica ediyorum, çok önemli bir konu olduğundan dolayı mutlaka ilmihalde olsun, fıkıh kitaplarında olsun veya daha farklı bir şekilde nasıl elde edebiliyorsak yemin bölümünü, bahsini çok iyi okuyalım, bilelim. Çünkü bu ilmihaldir. Halle ilgili günlük olay. Mesela adam, peygamberimiz diyor, satış yaparken yemin etmeyin diyor. Hele yalan yemin daha büyük günah. Ne yapıyor? Bir adam, ticarette uğraşanlar habire yemin ediyor. Yemin etmeyi etmeyeceksin kardeşim. Peygamberimiz ne diyor? Çok yemin etme. Belki yeminle sürümün çoktur, para kazanırsın ama bereketi gider. Kişi o zaman düşünecek, ya bende bereket yoksa bundan mı kaynaklanıyor? Değil mi? Bakın, elinizdeki para bol olabilir ama onun bereketini görmezsiniz. Nereye geldi, nereye gitti, nasıl oldu bilmezsiniz. Bundan sakınacaksınız. Veya yemin ettiniz, ne üzere yemin edeceksiniz? Bak, Allah üzere yemin edeceksin. Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından biri üzerine yemin edeceksin. Kabe'nin üzerine bile yemin edemezsin. Annemin babamın üzerine yok, öyle yemin yok. Peygamberimiz hep bunlardan yasaklamış. Ne dersin? Kabe'nin Rabbine yemin ederim. Anne babamı yaratana diyebilirsin. Ama annenin üstüne, babanın üstüne, bu hep toplumda olan şeyler bakın. Ama nedir? Yanlış olan, hata olan, kötü olan şeyler. Veya adam diyor ki namusuma, şerefime, şunu, bunlar üzerine yemin de olmaz. Bu konu hadis-i şeriflerle böyle güzel bir şekilde anlatılmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ümmetine özellikle buyuruyor. Babalarınızın, annelerinizin üzerine putlar adına yemin etmeyin diyor. Yemin edecekseniz ne yapacaksınız? Allah adına yemin edeceksiniz ve Allah'ın gayrısında da hiçbir şeyde yemin etmeyeceksiniz. Yeminin ölçüsü bu. İşte bu nedenle bizlerin bunu çok iyi bilmesi, çok iyi anlaması gerekir. Hayırlı işlerde. Yani ben bu fakire yardım edeceğim. Hani pekiştirmek için. Hani bakıyorsun ki bir iş yapılacak. Ne yapıyorsun? Bu işten kalbin zayıf. Onu pekiştirmek için, bu işte ciddiyetini belirtmek için, büyük ve azimli olduğunu bildirmek için ne yapacaksın? Ya ben falan fakire götürüp para vereceğim. Vallahi vereceğim. İşte şu adam yolda kalmış, ona yardımcı olacağım. İşte şu adama şöyle yardım edeceğim. Deme nedir? Güzel olan şeylerdir. Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor ki ve birru vestuku fe innallaha yuhibbe yuhlefe bih. Halif diyoruz. Ha, bir de nedir? Bu yemini bozma var. Hayırlı olan işte yemini bozmayacak kimse. Onu getirecek yerine. Ama hayırsız olan işte. Adam diyor ki ben babama gitmeyeceğim. Babamı ziyaret etmeyeceğim. Annemi ziyaret etmeyeceğim.
fakire sadaka vermeyeceğim. Ondan sonra işte camiye gitmem. Ben işte Kur'an okumam. İşte şöyle yapacağım. Bunlar olmaz. Bunları ne yapacak o kimse? O yeminden dönecek. Bozacak o yemini. O konuda bozmak gerekir. Ama hayırlı olan, az önce de belirttiğimiz gibi, o noktalarda da ne yapacak? Yemini yerine getirecek, yapacak. Yapmasa da ne yapıyor? Onun bazı yaptırımları, müeyyideleri var ki onları yapması gerekir. Yeminini bozduğu takdirde de. İşte o nedenle Maide suresinin 89. ayet-i cellesinde Allah-u Teala ne yapıyor? Bildiriyor. Ne yapmamız gerektiğini. Ha bir de nedir? Kamus dediğimiz yalan yemin. Bilerek yalan yemin ediyor adam. Yapmış bir işi yapmadım diyor. Görmüş görmedim diyor, almış almadım diyor. Bir de Allah'a şahit tutuyor, yemin ediyor. Karşı yeminde ne yaparsın? Hani bir insan bir şey söylediği zaman biraz tereddüdün olur. Ama yemin ettiği zaman diyorsun ya yemin ediyor, ben bu adama nasıl inanmayayım? Ne oluyor? Karşı tarafı kandırmış oluyor. Allah'la karşı tarafı kandırmış oluyor. Üstelik Allah da bu olayı görüyor, biliyor. Bile bile hem kötü işi yapmış hem de Allah-u Teala görüyor, biliyor. Ve yeminiyle Allah-u Teala'yı yapmadığı noktasında da şahit tutmaya çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar büyük günah değil mi? İşte bu nedenle de yalan yere yemin etmek çok büyük bir günah olduğundan dolayı da hepimizin bu yeminlerden sakınması, böyle bir durumda olan insanları da sakındırması gerekiyor. Değerli dinleyicilerimiz, diğer hadisi şerifte Resulullah şöyle diyor. وَهْلِقُوهُ كُلَّ Ha, saçınızı tıraş edeceğiniz zaman ya hepsini tıraş edin ev utrukuhu külle, o zaman ya da hepsini tıraş etmeyi bırakın. Yani hepsi kalsın. Ya saçınızı uzatın ya da tıraş edeceğiniz zaman saçınızın hepsini tıraş edin diye, her tarafından alın diye buyuruyor. Şimdi tabi dinimiz güzellik dinidir. Güzel olan şeyleri bize emrediyor. Her zaman bunu söylüyoruz ve gerçek olan da bu zaten. Tabii saç kesme noktasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yol gösteriyor. Her konuda yol gösterdiği gibi ne yapıyor? Saç kesme noktasında da, saç bakımı noktasında da bizlere yol gösteriyor. Tabii Peygamberimiz saçı olan diyor ona ikram etsin diyor. Saçını ne yapsın? Bakımlı yapsın. Böyle dağınık, düzensiz olmasın, yağlı mağlı saç olmasın. Ne yapsın? Bakımını yapsın. Gereken şekilde nasılsa. Ha, tıraş olacağı zaman da burada şunu belirtelim. Bazı zaman tıraş olmak nedir? Vaciptir, gereklidir. Ne zaman? Kişi umreye gitti değil mi? Buradan mesela umreye gittiniz. Umreye gittiğiniz zaman ne yaparsınız? İhrama girersiniz. Kabe'yi tavaf edersiniz. Tavaftan sonra işte namazınızı kılarsınız. 2 rekat. Ondan sonra say yaparsınız. Saydan sonra ne yaparsınız? Saçlarınızı tıraş edersiniz. Bu nedir? Gerekli olan. Veya hacca gittiniz. Hac ibadetlerini yerine getirdiniz. Bayram birinci günü ne oldu? Şeytanı taşladınız. Kurbanı kestiniz. Akabinden de ne yaparsınız? Tıraş olursunuz. İşte bunlar gerekli olandır. Bir de ne var? Diğer zamanlar. İşte saçı çok uzadığı zaman ne yapacak insan? Saçlarını tıraş edecek. Bu da güzel olan şeydir. İyi olan bir şeydir. Böyle kendine bakacak. Fakat tıraş olurken nasıl olacak? Ha, mesela diyelim başın üstünde bırakıp yanları alma uygun değil. Değil mi? Öyle bir şekilde görmüş mesela bazı rivayetlerde bir adamı görüyor, sahabeyi görür Resulullah, ona bu uyarıyı yapıyor. Bazılarında bir çocuğun böyle bir şekilde tıraş edildiğini, hani üst tarafında tıraş edilmemiş duruyor saçlar ve sağ tarafında, sol tarafında ve arka tarafındaki yanlardan böyle tıraş edilmiş. Bu şekilde görüyor, o zaman bu uyarıyı yapıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya hepsini tıraş et, yani her tarafından al, ya artık bu şekilde saçlarını kes ya da hepsini terk et, hepsi kalsın ya da eşit olsun. Kısalttığımız zaman, halk dediğimiz zaman böyle bir tıraş etme. Ha bir de ne var? Kazıtma var. Daha farklı, kişi zevkine göre, duruma göre bu şekilde yapabilir. Ha, dinimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize saç noktasında hani böyle kesin bir talimat vermiyor. Değil mi? Şöyle yapın, böyle yapın diye kesin bir talimat vermiyor. Yani uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz ama burada ne var?
gayrimüslimlere veya fasık insanlara benzememe önemli. Buna dikkat edecek. Ama burada ne var? Özellikle bir yasaklama var. Ha, ya diyoruz her tarafından alın, kesin saçınızı, ya da bir tarafını bırakıp da bir tarafı alma gibi bir tıraş şekline de girmeyin diye özellikle buyuruyor. Mesela kendisi Cafer-i Tayyar'ın çocuklarını tıraş ettirmiş, bu şekilde tavsiye ediyor. İşte çocuk görmüş, çocuk bu şekilde tıraş olmuş mesela, üstten bırakmışlar. Onun önde var saçı, yanlarda yok. Demiş bu şekilde yapmayın. İşte veya sahabeyi görmüş, uyarmış, bu şekilde yapmayın. Demek ki bu noktada bizlerin dikkat edeceği nedir? Peygamberimizin bu tavsiyesi doğrultusunda saçı olan ona ikram etsin diyor. Ona bakacak, ilgilenecek saçıyla. Her günde çok sık da bakmayacak yani. Her gün her günde ilgilenmeyecek. Gün aşırı olmasını tavsiye ediyor. Keseceği zamanda ne yapacak? Ya artık tamamını keser ya da kestiği zaman eşit bir şekilde kafasının böyle neresini alınacaksa güzel bir şekilde, eşit bir şekilde almaya çalışır ve tıraşını bu şekilde de yapmış olur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uysun. Bunda faydalar vardır elbette. Bir de o bir türlü tıraş şeklinin böyle bazı asilere o dönem veya bazı kitap ehline benzeme olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasaklanmış. Biz de bu yasaklara dikkat edeceğiz. Peygamberimiz nasıl bize tavsiyelerde buyurmuşsa o şekli de yapacağız. Tabi berberlerin de adabı var. Mesela diyor ki mümkünse diyor kıbleye karşı diyor adam otursun. Sağ tarafından başlasın. Besmele ile başlasın. Bu şekilde berber kardeşlere de bazı tavsiyeler var. İşte berberliğin adabıyla ilgili şeyler var. O noktada da onlar da bu işleri öğrenirlerse hoş olur, güzel olur. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve temennisiyle sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Merdiven basamaklarından babasının ayak izini toplayan muzip çocuklardık hepimiz. Kardeşlerimiz kuş olur bir oyundan rol çalıp, saklanmayan ebe. Hangi dağda bir çocuğun yüzü toprağa değse birlikte kanarız. Bu bizim hayatımız. Ve bizim hayatımıza sadece...

Sadece sizi karıştırsın zaman. Ellerimiz aynı feryadın ellerinden yıkanır. Merhamet bedenimizin hirası. Oraya saklanmadıkça acıya saklananı bulamayız. Üşüdüğümüz rüzgar da aynı, kavrulduğumuz sıcakta. Bu bizim hayatımız. Biz sakin meyveler veren ağaçların göğe yetişme telaşından anlıyoruz mevsimin değiştiğini. Eve erken dönüşlerin vesikalık resmidir bu mevsim. Şarkıları kan çanağına dönmüşlerin yürek tesellisi ilahilerdir bizi aşkla çoğaltan. Doğruluk hayatta kalma mücadelesi veriyorsa bu kadar sahteliğin ve maskeler artan yüzlerin içinde biz doğrularımızı yaşatırız. Bu

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahat gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
5: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Kara Halıcılık'ta. Modern, klasik, yoluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Kara Halıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.

0: reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
2: Saat 3. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
3: Akşama ne pişirsem diye içinden geçirenlere Naif Mantı'dan küçük bir destek.
4: Akşama tavuk suyuna çorba yapıyorsan yanına fazla uğraşma. Naif Mantı'yı birkaç dakikada hazırlayıp sofrayı tamamlayabilirsin. Afiyet olsun.
3: Sofralar paylaştıkça güzel. Naif Mantı bu sofralara eşlik etmekten mutluluk duyuyor.
5: Naif Mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif Mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Fatih Çiftçi'nin sunumuyla Hayat Kafe başlıyor.

Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hamd, alemlerin Rabbi, her nefeste cana can katan, kalpleri muhabbetiyle evirip çeviren Yüce Mevlamıza, yarattığı zerreler adedince hamdü senalar olsun. Kainatın efendisi, gönüllerin tabibi, varlığımızın vesilesi, Şah-ı Enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e, aline ve ashabına, Adana'nın bereketli topraklarından semaya yükselen dualar misali, salat ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ahli seyyidine Muhammed. Radyo Hayat'ın kıymetli dostları, gönül sofrasına bağdaş kuran aziz dinleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Vakit, gönüllerin sesini duyma, dostun selamını alma vaktidir. Saatlerimiz 15.03'ü gösterirken, ruhunuzu dinlendirecek, kelamın en hasını kulağınıza değil, gönlünüze fısıldayacak olan Hayat Kafede yeniden bir aradayız elhamdülillah. Bugün mübarek hac mevsiminin manevi iklimi ruhlarımızı sarıp sarmalamışken şöyle bir kısa dua edelim dedik. Mukaddes topraklarda lebbek nidalarıyla arşa yükselen o kutlu kervanın heyecanını bizler de burada Hayat Kafede samimi iklimde kalbimizde hissediyoruz, o güzelliği, o ambiyansı. O zaman gelin şöyle bir dua edelim. Diyelim ki Rabbimize, ey kerem sahibi Allah'ım, şu an Beytullah'ın eşiğinde gözyaşı döken müminlerin yüzü suyu hürmetine bizleri de gidemesek de kalben oralarda eyle. Arafat'ın vakfesindeki o duru teslimiyeti ruhlarımıza lütfeyle. Ya Rabbena, radyo başında bizleri dinleyen her bir kardeşimizin gönlündeki darlığı ferahlığa tebdil eyle. Ya Şafi, hastalıklara imtihan olan dostlarımıza Kabe-i Muazzama'nın serinliğine andıracak şifalar ihsan eyle. Ya Rezzak, hanelerimize Halil İbrahim bereketi, kalplerimize ise Hacc-ı Mebrur tadında bir istikamet ver. Amin, amin, ecmain. Evet, sevgili gönül dostları, değerli ablalarım, abilerim, saatlerimiz 15.55'e dek sürecek olan bu manevi yolculukta dertlerinizi bir kenara bırakın. Sadece dostun kapısına sığınalım, gelin. Gönderdiğiniz istekler, ettiğiniz dualar ve paylaştığınız selamlarla Hayat Kafe'nin kapılarını ardına kadar açalım inşallah. Evet, 0533 375 53 53. Bu ne numarası Fatih kardeş diye merak edenler, efendim bu numaraya mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Programa katılabilmeniz için bir bilet bu numara. Mesajlar, paylaşımlar bu numaradan bizlere ulaşıyor. Bizler de Rabbimin bizlere vermiş olduğu nefes adedince burada sizlerin mesajlarını aktarıyoruz. Varsa bir hikayeniz, varsa bir sevgi mesajınız, muhabbet mesajınız, varsa bir iyi dilekleriniz, duanız, temenniniz gönderiyorsunuz. Bizler de burada sizlere ses oluyoruz. Evet, buyursunlar, gönül hanemize misafir olmaya geldik. Sizler de kapılarınızı açın, şöyle bir oturalım, muhabbet edelim inşallah. Ama öncesinde ilk eserimizle başlayacağız. Tüm dinleyenlerimize armağan ediyorum. Bizleri şu anda dinleyen, işiten, duyan ve bizleri merak ile bekleyen, bizleri sevgiyle, muhabbetle evlerinde misafir eden tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Evet, direksiyon başındakiler dikkatli bir şekilde bizleri dinlesinler. Dikkatini tabii ki de yola versinler daha fazlasıyla. Ve hayırlı yolculuklar da diliyoruz. Kazasız belasız yolculuklar Mevlam nasip eylesin. Zaten evde oturanlar, iş yapanlara da Rabbim kolaylıklar nasip eylesin. Çalışanlar içinse Rabbim hayırlı, bol, bereketli kazançlar nasip eylesin. Hayat Kafe'den dua alacağınız çok nokta var. Bizden şimdilik duaya biraz ara verelim ve 5 Mayıs Salı gününün programını Bismillah diyerek başlatalım. Şöyle
tüm dinleyicilerimize armağan ettiğimiz o eseri başlatıyoruz efendim. Buyursunlar.

0: Evet kıymetli Müslümanlar, 5 Mayıs Salı gününde yağmurlu bir Adana'dan, soğuk bir Adana'dan, Radyo Hayat stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. İnşallah haliniz vaktiniz yerindedir, iyisinizdir. Bizler iyiyiz elhamdülillah. Bugün biraz dün de dahil olmak üzere bugün de biraz soğuk. Bambaşka bir mevsim yaşıyoruz adeta Mayıs ayında. Ama yarın Allah nasip ederse havalar yavaştan ısınmaya başlayacak. Soğuk hava artık unutula gelecek, mevsime doğru ilerliyoruz. Adana'nın artık kendine o has iklimi yavaştan yavaşa gelmekte. Evet, bizlere mesajlarını, paylaşımlarını ulaştırmak isteyenler varsa, böyle bir muradı olan, düşüncesi olan, efendim 0533 375 5353'e gönderebilirler. Bizler bunun hatırlatmasını yapmış olalım. SMS üzerinden keza bir de WhatsApp üzerinden paylaşımlarını ulaştırabilir kıymetli dinleyicimiz bizlere. SMS üzerinden Hatice Hanım hoş gelmişler. Derviş Hatice Hanım, sende olanı senlemek, benliği benlemektir. Yusuf gibi zindana atılmaktır. Eyüp gibi sabretmektir. Hu diye İsmail gibi başını bıçağa koymaktır. Aşk, evet aşkın tanımı. Hu selamlar diyor. Ve aleyküm selam, rahmetullah, teşekkürler, muhabbetler. Halime ablamın acelesi var. Bir eser paylaşacağız. Ümmü Zer dinleyeceğiz. Dursun Ali Erzincanlı'dan. Arkadaşları varmış. Hanımlar kaçtı kaçacak. Onlar kaçmadan bizler eseri inşallah paylaşalım. Ama şu mesajı okumaya hanımların herhalde bir vakti vardır diye tahmin ediyorum. En azından isimlerini zikredelim. Halime ablam hoş geldi. Safalar getirmiş. Ve aleyküm selam rahmetullah, hayırlı yayınlar. Fatih kardeşim, Allah'ın programını hayra vesile eylesin. Bir istek istesem hemen dinletir misin? Hemen dinleteceğiz inşallah. Dursun Ali Erzincanlı'dan 11 kadının hikayesini rica ediyor. Lütfiye, Ayşe, Emine, Cemile, Ayşe, Nazmiye, Ayşe ve Ayşe, Kerime bacım. Maşallah ne kadar çok Ayşe varmış öyle. Kerime bacılarımı armağan ediyorum. Allah'a emanet olun kardeşim demiş. Allah razı olsun. Bizlerden de her birine çok çok selamlar, muhabbetler olsun. Ve Osman Nuri Topbaş hocamdan da şöyle bir paylaşım var. Halinizle, takvanızla bir enerji oluşturacaksınız. Bu enerjiyle emri bil maruf, nehyanil münker yapacaksınız. Çünkü ömrünüzün en güzel dönemindesiniz diyor. Her yaş için söylemiş. Gençlik için falan söylemiyor. Evet. Halinizle bir takvaya büründüğünüz zaman o takvayla o enerjiye ereceğimizden bahsetmiş hocam. Evet, biz o enerjiyle şöyle ablalarımızı bekletmeyelim. Gacılar hazır toplanmışken, bizi dinliyorken bizler de onlar nezdinde güzel bir esere yer verelim.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içtimi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu postludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir, akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır, develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di ama ne Ebu Zer.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladı. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

Evet efendim, çok güzel bir şiir hakikaten. Dursun Ali Erzincanlı'dan Ümmüzer başlığıyla bir güzel eser dinledik. Halime ablam nezdinde bacılarına armağan etmişti. Birden çok bacısıyla bir aradaydı. Onlar da kalkacaktı böyle. Kalkmaya yakındı. Hele durun durun, oturun hele Fatih bir isteğimi okusun, öyle gidin dedi. Acele ettirdi. Ben de okudum. Dinlemişlerdir inşallah. Eser artlarına çalmamıştır diye ümit ediyoruz. Gülay ablam hepsine selam ederim demiş. Ve aleyküm selam rahmetullah. Evet, Gülay ablamın mesajını da okuyacağım ama reklam vakti gelmiş. Çok uzamasın. Anneannemin mesajını okuyayım. Onun eseriyle de bir reklam arasına gidelim inşallah. Hoş gelmiş, safalar getirmiş. Ve aleyküm selam rahmetullah. Değerli torun canım, Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun. Hazreti Ali kardeş, Hızır yoldaşın olsun. Hayırlı muhabbetler dilerim. Rabbim kolaylık versin. Sevgili huzurla kal. Amin ecmain. Şöyle güzel bir takvim yaprağından bizlere bir ders var. Eskiden ve şimdi karşılaştırması. Genç erkekler iffetli, kızlar haya sahibiydi. Evet, eskiden nineler ve dedeler huzur evine verilmezdi. Bilakis huzur onların dualarında aranırdı. Sofraya baba oturmadan kimse oturmazdı. Kadınlar kocalarına aşkitom değil bey derdi. Çocuklar babalarına babişko değil babacığım derdi. Evde küçüklerin değil büyüklerin sözü geçerdi. Çocuk hocaya verilirken eti senin kemiği benim denirdi. Her yerde büyükler sayılır, küçükler sevilirdi. Sonra hürriyet dediler, bunları ve aileyi yok ettiler. Evet, aynen de öyle oldu hakikaten. Bazı değerler kayboldu gitti, insanlığımızı da yitirdik. Rabbim cümle Muhammed ümmetini, Allahümme salli ala seyyidine Muhammed, tekrar bu şuurla yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Amin ecmain. Ricam olur, affet isyanım benim, eserini sana senin nezdinde tüm gönül dostlarına gelsin. Selam ve sevgilerim ne diyor? Bizlerden de çok selamlar, hürmetler sunuyorum. Ellerinden öpüyorum ve kısa bir reklama o güzel eseriyle gidiyoruz.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morven.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
2: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Fatih Çiftçi'nin sunumuyla Hayat Kafe devam ediyor.

Rahim ablam hoş geldin, sefalar getirdin. Hemen şöyle mesajını açayım. Ve aleyküm selam rahmetullah. Değerli kardeşim, Rabbimin rahmeti bereketi üzerine olsun. Hayırlı muhabbetli yayınlar diliyorum. Selam ve duayla diyor. Ve aleyküm selam rahmetullah. Bizlerden de çok selamlar, muhabbetler. Rahim ablam dedi ki biraz derbeder olduk. Şöyle programın bir havasını değiştirelim inşallah. Şöyle bir dinleyicileri silkeleyelim. Şöyle Allah aşkıyla o kalplerini böyle göğüs kafeslerine vurduralım. O güzel bir eser inşallah dedi. Paylaşalım. Paylaşacağız Allah'ın izniyle. Şöyle güzel bir paylaşımı da var. Bilgili birine rastlarsanız bilginiz, ahlaklı birine rastlarsanız ahlakınız, Allah korkusu ve itaatiyle dolu birine de rastlarsanız imanınız artar. Birlikte yürüdüğünüz insanlarla hemhal olur, sonra bir hal ölürsünüz. Evet, Allah'ın izniyle, biznillah çok güzel bir paylaşım olmuş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Onun nezdinde de o halde şöyle hazır moda girmişken, enerjiyi yakalamışken şöyle güzel bir eser paylaşalım. Gülay ablam hoş geldin, sefalar getirdin. Anneannemizin takvim yaprağındaki o güzel paylaşımı için demiş ki çok doğru bunlar. Maalesef aile ve toplum bozuldu diyor. Evet, maalesef ki maalesef. Selamünaleyküm, hayırlı muhabbetli yayınlar ve aleykümselam rahmetullah. Fatih kardeş, Rabbim kolaylıklar versin diyor Gülay ablam. Allah razı olsun. Tüm dualarına, dilekleriniz şu yağmur eşliğinde kabul makbul olsun demiş. Amin. Yüreğine sağlık ablam. Şöyle de güzel bir paylaşımı var. Misafir gittiğinde evde zamanı uzatma. Evet, misafir gittiğin evde zamanı uzatma. Ev düzenine karışma. İkramı eleştirme. Özel sorular sorma. Ev sahibini yormayacak şekilde davran. Çıkarken teşekkür et. Kısaca rahat etme hakkın var. Rahatsız etmeye hakkın olmadığını unutma. Evet. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bunlar hep bir tevazu kuşanmış Müslümanın özellikleri efendim. Günümüzde bu özelliklere sahip insanlar maalesef olmayan insanlarla karşılaşıyoruz. Adam evine geliyor. İşte bu niye böyle? Bu niye şöyle? Koltuk takımı almış mesela. Ay hiç güzel değilmiş ya. Başka bir şeyin yok muydu diyor. Hani o evde sanki kendi oturuyormuş gibi, belki ayda yılda bir geliyor, o koltuk da çirkinmiş diyor, bilmem ne diyor. Halbuki o evin içinde sürekli oturanın zevkiyle, sevgisiyle alınmış o eşyaları yorum yapıyor veya yaptığı, gönülden yaptığı o ikramları eleştiriyor. Ya biraz daha mı olsaydı, şöyle olsaydı, bilmem neydi. Ben hiç sevmem misafirlikte böyle çok eleştiri yapılmasını, hiç hoşlanmam. Yani benim evime de bir misafir geldiğinde böyle sürekli yorum yaptığında hiç hoşlanmıyorum. Hoşlanılacak durumlarda değil zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemeği beğenmediğinde, yani beğenmese bile dillendirmezmiş. Geçenlerde bir hadisi şerif duyduk. Hani çok da hoşuma gitti açıkçası. Yani biz de inşallah öyle oluruz yani. Evet. Efendim, o zaman eserimize geçelim. Halime ablam, radyonun başındaysan bu eser sana da armağan olsun. Gülay ablam, sana da armağan olsun. Armağan ediyorum efendim, buyursunlar.

0: Evet, alın size enerji verecek ortamlar değil mi? Evet, Rahim ablama sağ olsun, var olsun. Onun nezdinde dinlemiş olduk, güzel oldu. Devam edelim şöyle sıradaki eserimizle. Sırada Tülay Yılmaz Hanım var, hoş gelmiş, safalar getirmiş. Şöyle güzel bir paylaşım. Namazını ihmal eden derdine, sıkıntısına başka sebep aramasın. Evet, namazını ihmal eden derdini, sıkıntısına başka sebep aramasın. Allah'ın dinini dert edinenin dertlerini Allah o kimseden satın alır. Allah'ın dinini dert etmeyeni Allah kendi dertleriyle baş başa bırakır. Kimin derdi ahiretse Allah onu zengin kılar. Dağınık vaziyetini bir araya getirir. Dünya ona boyun eğer. Kimin derdi dünya ise Allah onun sıkıntısını kendine bırakır. İşlerini dağınık hale getirir. Kendisi için takdir edilen dışında dünyada başka nasibi yoktur. Evet, Üstad Necip Fazıl da diyor ki davası olmayan fikir işsizi yalnız dedikodu yapar. Rabbim rahmet eylesin. Evet, ülkemizin medar iftiharlarından, güçlü kalemlerinden, yine güçlü imana sahip olanlarından ve çok güzel eserler, çok kıymetli eserler bırakmış hakiki sanatçılarındandır Necip Fazıl. Üstad deriz. Kimisi normal Necip Fazıl diye geçer, kimisi de üstad der. O gerçekten Türk edebiyatının üstadlarındandı. Rabbim rahmet eylesin. Efendimize komşu eylesin. Çok güzel insandı. Bizler razıydık. Rabbim de razı olsun. Ve aleyküm selam rahmetullah, hayırlı yayınlar dilerim. Ender Tekin'den affet Allah'ım eserini rica ediyorum demiş Tülay Hanım. İnşallah doğru eserdir. Araştırdığım kapılar bu esere çıktı ama çıkmasa da nasipte bu varmış, bunu dinleyelim.
1: Affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu

0: Evet, vaktimiz artık yavaştan yavaşa tabii daralıyor ve sona da yaklaşıyoruz. Mehmet Türkmen abim hoş gelmiş, safalar getirmiş. Zamanın birinde bir kişi sadaka vermek ister, bir akşam dışarı çıkar ve karşısına çıkan birine sadaka verir. Ertesi gün insanlar senin verdiğin kişi hırsızdı derler. Adamsa şöyle cevap verir: Rabbim nasip etti, ben de verdim. Çok şükür ya Rabbi, sen nasip ettin, ben de verdim. İkinci gün yine çıkar ve bu kez huysuz bir kadına sadaka verir. Yine insanlar o kadın huysuzdu, neden ona verdin derler. Adam aynı şekilde cevap verir: Çok şükür ki Rabbim vermeyi nasip etti, ben de verdim der. Üçüncü gün bir zengine rastlar ve sadakasını onun cebine koyar. Elhamdülillah bugün de verdik der. İnsanlar bu kez de o zaten zengindi, neden ona verdin diye sorarlar. Adam şöyle der: Ben verdim, kim olursa olsun, bilen Allah'tır. Yeter ki Allah bilsin diye cevap verir. Ey insanoğlu, ey Müslüman kardeşim, önemli olan kime verdiğimiz değil, vermeyi nasip edenin Allah olmasıdır. Biz de verelim, kim olursa olsun, yeter ki verelim. Eğer verecek birini bulamazsak cami girişlerindeki sadaka kutularını atalım. Az çok demeyelim, elimizden geldiğince verelim inşallah. Yeter ki Allah bilsin. Siz yine de gidip zenginin cebine falan koymayın da, dünyaca fakir varken, evet, aman öyle bir hataya düşmeyin. Zengine verirsen ister, yok demez bak, demiş olayım. Evet, devam edelim. Şöyle bir başka mesajla gözümüzden kaçan başka bir dinleyicimiz olmasın. Özlem Zeli Hanım, sizin isteğinizi paylaşamayacağız. Yerimiz kalmadı maalesef. Sıradaki eserimize dahil edelim. Programımızı kapatacağız. Mustafa abimiz var. Gülay ablamın eşi olmayan, hoş gelmiş, safalar getirmiş. Ve aleyküm selam rahmetullah. Fatih kardeşim nasılsın, iyisindir inşallah. Hamdolsun sen de iyisindir. Hakkını helal et, her zaman katılamıyorum. Estağfurullah abim, helal hoş olsun. Ne demek, arada bir olsa da seni görmek güzel. İşimizden dolayı ama gönlümüz sizlerle beraber. Ben bir istekte bulunacağım. Dursun Ali Erzincanlı'dan Bedir Savaşı'nı çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun diyor. Sen de Allah'a emanet ol abim. Çok sevgiler, muhabbetler sunuyorum. Allah'a emanet ol. Efendim, programımızın süresi de dolmuş. Artık veda vaktimiz de gelmiş. Yukarı diyorum ya, yukarı nereden çıktı? Programımızı kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın yine inşallah Allah nasip ederse mikrofon başında olacağız. Bir başka muhabbet meclisinde buluşana dek Allah'a ısmarladık.
1: Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın, bu doğru. Ama heybetini gizli tut, yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali, biri Hattaboğlu, biri Haydar-ı Kerrar ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında Peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown Stand'lı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yoluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
6: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
7: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
8: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana, bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
2: Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın günahları ve dereceleri yükseltmesine sebep olacak iyilik ve hayırları size açıklayayım mı? Diye sordu. Sahabilerse evet, açıkla dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güç ve zor zamanlarda, aşırı soğuk veya sıcak havalarda, soğuk veya sıcak suyla bile olsa abdesti tam ve mükemmel almak, mescitlere gidişte adımları çoğaltmak, namazdan sonra ikinci bir namazı beklemek, İşte bağlanmanız gereken, rağbet etmeniz gereken şeyler bunlardır.

0: Çılgınlık aşkın bidayetidir. Sonsuzluk ölümün nihayetidir. Her ne gelirse sevgiliden, icabet eylemek ihlasın alametidir. Şam-ı seher huzuru dilberde, şarap içmek gönlün şerafetidir. Hakikat sözdür bu mecmuamız, Nebi'nin ve Veli'nin rivayetidir. Kıssayı kelile ve dimle değil, aşık ve maşukun hikayetidir. Çılgınlık çölünü gezmek elemsiz, divane gönlümün dirayetidir. Tatlı şiirler, gönül alan nazmın, hoş yaratılışımın kerametidir. Yarın köpeğiyle sürmek safalar, talihli gönlümün saadetidir. Ağrı varlık ipinden firkat, bir nigarinin selametidir. Bir nigarinin selameti.
1: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
2: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor. Radyo.

Huzeyfe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ipek ve atlas giymekten, altın ve gümüş kaplarda su içmeyi ve kullanmayı yasakladı ve şöyle buyurdu. Bunlar dünyada kafirlerin, ahirette de sizin olacaktır.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl."
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: olduğunları biliyor muydunuz?
1: Kansas'ta başka bir memlekete giderken valilikten bu kişinin gezmeye yetecek kadar parası vardır belgesi almak zorunda olunduğunu, Washington'da at sırtında balık avlamanın yasak olduğunu, Illinois'te İngilizce konuşmanın yasak olduğunu, çünkü orada ana dilin Amerikanca olduğunu biliyor muydunuz?
0: Bunları biliyor muydunuz?

Ebu Amr ki Ebu Abdullah ve Ebu Leyla da denilir. Osman İbni Affan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Adem oğlunun şunlar dışında dünyada bir hakkı yoktur. Oturacağı ev, avret yerini örtecek elbise, yiyecek ve içeceğini koyacağı kaplar.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, Namusu Ekber'dir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah, ne ol Allah'ın Musa peygambere gönderdiği

bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ashabı güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi, aşere-i mübeşşere'yi mi, ensarı mı, muhaciri mi? Ashab-ı güzine örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana.

0: baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
2: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sürekli bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
2: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Radyo Hayat hatırlatıyor.
6: Ey Müslüman tüccar, sahici kazancın nereden geldiğini hiçbir zaman unutmamalı. Zekatını tas tamam verdiğin gibi infak ve sadakalarını da arttırmalısın. Gece gündüz, gizli açık, Allah'ın sana verdiklerini onun yolunda harcamalı, tüm korku ve hüzünlerden emin kalmalısın. Allah 1'e 700 veriyorsa akıllı bir tüccar olarak nasıl bu ticaretten geri durabilirsin ki? Öyleyse Allah'ı ticaretine ortak et ki almak için değil, vermek için isteyen bir ortağın sahibi olasın. Vermeye doymayan biri olabilesin. Allah bizi bunlardan etsin inşallah.
5: Radyo Hayat hatırlattı.
7: Saat 5. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
8: Günün fetvası.
9: 4 rekatlı farz namazın birinci oturuşunda Allahümme salli'yi okumamız sehiv secdesini gerektirir mi?
10: 3 ve 4 rekatlı farzlar ile 3 rekatlı vitir namazı ve 4 rekatlı sünneti müekkede olan namazların birinci oturuşunda salli barik salavatları okunmaz. Ettahiyyatü'den sonra Allahümme salli ala Muhammedine yanılarak ve ala ali veya ve ala Ali Muhammed kelimelerinden herhangi birinin ilave edilmesi durumunda namazın sonunda sehiv secdesi yani yanılmaz secdesi yapmak vacip olur. Bunun sebebi 3. rekatın kıyamı yani sünnet-i müekkede kıraatin, çünkü kıyam onda sünnettir, tehir edilmiş, geciktirilmiş olmasındandır.
11: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 5353. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.
12: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
13: Hamza Efendi Baklava sunar.

Sesli Düşünce'den herkese iyi akşamlar. Burası Radyo Hayat Stüdyoları. Ben Yusuf Koçak. Saat 17.05 günlerden 5 Mayıs 2026 Salı. Bugün de sizlerle Sesli Düşünce'de Adana, Türkiye ve Dünya'dan haberler, gelişmeler, gündemdeki konular hakkında bilgiler alışverişi yapacağız. Efendim, Adana'da dar gelirlinin kurtarıcısı lüks oldu diye bir haberle başlayalım. Adana demek sokakta hayat, köşe başında dumanı tüten bir mangal demek. Lüks restoranlara gitmeye bütçesi yetmeyen asgari ücretlinin, sanayi esnafının ve öğrencinin en büyük tesellisi öğle arasında ayaküstü yenilen bir Adana dürüm ve yanında içilen buz gibi şalgamdı. Ancak artan et fiyatları ve durdurulamayan maliyetler Adana'nın bu en samimi, en anlaşılabilir sokak kültürünü de vurdu. Artık salaş bir tablacıda bile dürüm yemek dar gelirli için hesap kitap gerektiren bir lükse dönüştü. Sokağın nabzı açıkça gösteriyor ki porsiyonlar küçülüyor, hesaplar büyüyor ve Adanalı kendi öz lezzetine her geçen gün biraz daha yabancılaşıyor. Eskiden Adana sokaklarında tablacı kültürü ucuzluğun ve samimiyetin adresiydi. Dükkan kirası olmayan, sadece bir mangal ve birkaç tabureden ibaret olan bu noktalarda karın doyurmak herkesin harcıydı. Bugünse durum tamamen farklı. Sadece kırmızı etin değil, kömürün, lavaşın ve garnitür malzemelerin de fahiş oranlarda zamlanması sokaktaki fiyatları restoranlarla yarışır hale getirdi. Ayaküstü yenen tek bir dürüm ve şalgamın maliyeti bile cebinde harçlığıyla günü kurtarmaya çalışan bir öğrencinin ya da asgari ücretlinin günlük yemek bütçesini çoktan aştı. Ve yarım dürüm dönemi başladı. Öğle aralarında dükkanların önünde oluşan o uzun neşeli kuyrukların yerini artık sessizlik ve tereddüt aldı. Sokağın gerçeği, özellikle sanayi sitelerinde ve okul çevrelerinde öğle molasına çıkan vatandaşlar artık tam porsiyon söylemek yerine yarım dürüm siparişleriyle günü atlatmaya çalışıyor. Daha da kötüsü, yan masadaki arkadaşına gel bir dürüm ısmarlayayım demek Adana'nın o meşhur bonkörlüğünden çıkıp ciddi bir ekonomik yüke dönüştü. Eskiden masaya oturan herkesin önüne sorgusuz sualsiz konulan o bol çeşit ezmeler, yeşillikler, soğan salataları bile artık esnaf tarafından porsiyonlanarak daha çekingen bir şekilde servis ediliyor. Adana'da kebap sadece karın doyurmak değil, sosyalleşmektir. Ancak mevcut ekonomik tablo bu sosyalleşme ritüelini yavaş yavaş bitiriyor. Sokağın ortasında mangalın dumanına karışarak yenen o uygun fiyatlı dürüm Adanalı'nın son kalesiydi. Şimdi o kalede düşmüş durumda. Maliyetlerin bu hızla artmaya devam etmesi halinde sokak lezzetleri kültürünün tamamen turistik bir aktiviteye dönüşmesi ve Adanalı'nın kendi memleketinde kebaba sadece vitrinden bakacağı günlerin gelmesi işten bile değil. Adana'da yağmurlar biliyorsunuz var bir süredir. Peki ne zaman bitecek sorusuna bir cevap verilebilir mi? Adana ve ilçeleri haftaya sağanak yağışın gölgesinde başladı. Meteorolojiden alınan son verilere göre bugün il genelinde etkili olan sağanak yağış hafta ortasından itibaren yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak. Sıcaklıklar ise hafta sonuna doğru hızla yükselerek 30 dereceyi aşacak. Bugün Adana merkez ve tüm ilçelerde etkili olan sağanak yağışın ardından çarşamba günü yani yarın gökyüzü çok bulutlu bir hal alacak. Perşembeden itibaren bulutların dağılmasıyla birlikte sıcaklıklarda belirgin bir artış görülecek. Özellikle cumartesi günü Adana merkez ve İmamoğlu'nda termometrelerin 30 dereceyi, Ceyhan'da ise 31 dereceyi görmesi bekleniyor. İlçe ilçe hava durumu özeti. Adana merkez bugün sağanak yağışlı, cumartesi parçalı ve parçalı bulutlu 30 derece. Ceyhan ve Kozan bugün yağışlı başlayan hafta sonunu 30-31 dereceye kadar ısınacak. Pozantı ve Tufanbeyli yüksek kesimlerde bugün sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşük. Cumartesi günü ise 22-24 derece bandına çıkacak. Karataş ve Yumurtalık sahil kesimlerinde bugün 16-18 derece, cumartesi ise 26-29 dereceleri bulacak. Sürücülerin bugün ve yarın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Sevgili dinleyenler, Adana-Mersin tren seferlerinin yeniden başlayacağı o tarih açıklandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana ve Mersin'i Osmaniye üzerinden Gaziantep'e bağlayacak olan dev hızlı tren projesindeki son gelişmeleri duyurdu. Şahin'in açıklamalarına göre fiziki ilerlemesi %80'i geçen proje tamamlandığında bölgenin ulaşım ve ticaret ağında tarihi bir dönüşüm yaşanacak. Yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya iniyor.
Sosyal medya hesabı üzerinden detayları paylaşan Başkan Şahin, projenin sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda dev bir kalkınma hamlesi olduğunu vurguladı. Toplam 303 kilometre uzunluğundaki projede gelinen son durum ve teknik hedefler şu şekilde sıralandı. Mersin ile Gaziantep arasındaki 6,5 saatlik mevcut yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Proje güzergahı boyunca toplam 50 tünel, 63 köprü ve viyadükle 130 alt üst geçit inşa ediliyor. Fiziki ilerlemesi %80 seviyesini aşan hattın 2028 yılında tam kapasiteyle hizmete alınması planlanıyor. Projenin Adana, Mersin, Osmaniye ve Gaziantep hattında yaratacağı büyük ekonomik etkiye dikkat çeken Şahin şu ifadelere yer verdi. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı sadece bir ulaşım yatırımı değil. Bölgemizin başta Orta Doğu olmak üzere ticaretini katlayacak, şehirlerimizin ve ülkemizin gücüne güç katacak, büyük bir kalkınma hamlesi olacak. Böylesine büyük bir yatırımı kararlılıkla bölgemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Şehrimize, bölgemize hayırlı olsun. Evet, böylelikle tarihinde 2028 olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Adana'da dolu ve sel vurdu, çiftçiler için hasar tespit seferberliği başladı. Adana'nın bazı ilçelerinde etkili olan dolu ve sel felaketi sonrası tarım alanlarında büyük hasar oluştu. Afetin hemen ardından harekete geçen Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada kapsamlı incelemelere başladı. Yetkililer afetin ardından tarım arazileri ve hayvansal üretim alanlarında oluşan zararların belirlenmesi için teknik personelin yoğun şekilde çalıştığını açıkladı. Sahada yürütülen çalışmalar kapsamında etkili alanlar tek tek inceleniyor. Ürün kayıpları kayıt altına alınıyor. Hayvancılık işletmelerindeki zararlar tespit ediliyor. Zarar gören üreticilerin mağduriyet yaşamaması için önemli bir uyarı yapıldı. Yetkililer çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurması gerektiğini, başvuruların çiftçi kayıt sistemi kayıtlarına uygun yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Başvuruların ardından ekipler sahada yerinde inceleme yaparak süreci mevzuata uygun şekilde ilerletecek. Adana'da istihdam için önemli bir toplantı, yeni yol haritası masaya yatırıldı. Adana'da Vali Mustafa Yavuz Başkanlığı'nda düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında iş gücü piyasası ihtiyaçları, istihdam teşvikleri ve mesleki eğitim planlamaları ele alındı. Adana'da 2026 yılı ikinci olan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Mustafa Yavuz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya kurul üyeleri katıldı. Toplantıda ilin iş gücü piyasası ihtiyaçları, istihdamı artırmaya yönelik teşvikler, stratejiler ve yeni döneme ilişkin mesleki eğitim planlamaları ele alındı. Vali Yavuz, istihdam ve nitelikli iş gücünün kentin kalkınmasında en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak tüm paydaşlarla işbirliği içinde daha güçlü bir Adana için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. 6 yaşındaki Ela'dan büyük kahramanlık ebabil kuşunu kurtardı. Kozan'da yaşanan olay hem duygulandırdı hem de yüzleri gülümsetti. Bir apartman dairesine giren ebabil kuşu 6 yaşındaki küçük bir çocuğun dikkati sayesinde fark edilerek kurtarıldı. Olay Tufanpaşa mahallesinde bir sitenin 11. katında dairede meydana geldi. Mercan ailesinin evine giren ebabil kuşunu evde oynayan 6 yaşındaki Hava Ela fark etti. Küçük kız duyduğu ses üzerine salona giderek kuşu buldu ve hemen annesi Şule Mercan'a haber verdi. Minik Ela'nın davranışı bununla da sınırlı kalmadı. Küçük kız evde bulunan kedinin kuşa zarar vermemesi için büyük bir dikkat gösterdi. Hatta kurtardığı kuşa kendi adını veren Ela, yaşadığı aynı şu sözlerle anlattı anı. Evde oynarken sesini duydum, anneme söyledim. İsmini kendi adım koydum. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ebabil kuşunu teslim alarak koruma altına aldı. Uzmanlar özellikle ebabil kuşlarının kapalı alanlarda hayatta kalmakta zorlandığını belirterek bu tür durumlarda hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Adana'da spor altyapısına yönelik önemli bir adım daha atıldı. Adana Yelken Kulübü 12-18 yaş aralığındaki gençler için kürek branşında kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Program genç sporcuları sadece fiziksel olarak değil, disiplin, dayanıklılık ve takım ruhu açısından da geliştirmeyi hedefliyor. Kulüp bünyesinde yürütülen çalışmalarla gençler, su sporlarının en zorlu branşlarından biri olan kürekte profesyonel bir yolculuğa hazırlanıyor. Eğitim sürecinde sporculara yarışma kültürü kazandırılırken aynı zamanda lisanslı ve aktif yarışmacı bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Adana'da okul çevrelerine sıkı denetim. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı yürütülen çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi denetim uygulaması kapsamında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. 4 Mayıs 2026 tarihinde yapılan uygulama çerçevesinde kent genelinde 229 okul ve çevresi kontrol edilirken 881 kişi sorgulandı. Denetimlerde ayrıca 204 iş yeri, 28 metruk bina ve 100 park ile bahçe incelendi. Çalışmalar kapsamında ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Bunun yanı sıra 12 okul servisi, 6 araç ve 3 motosiklet denetlenirken mevzuata aykırılık tespit edilen 2 okul servisine idari para cezası uygulandı. Adana'da Akdeniz meyve sineği alarmı ilaçlama çalışmaları sürüyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu, Kayışlı, Camuzcu, Koyuncu, Gölbaşı ve Yenidağ mahallelerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle tarım dışı alanlarda ilaçlama faaliyeti gerçekleştirildi. Üreticilerin emeğini ve bölgedeki tarımsal üretim potansiyelini korumayı amaçlayan çalışmaların teknik ekiplerin koordinasyonunda devam ettiği belirtildi. Yetkililer Akdeniz meyve sineği ile etkin mücadelenin kurumlar arası işbirliğiyle yürütüldüğünü vurgulayarak sağlıklı üretim, kaliteli ürün ve sürdürülebilir tarım için sahada çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Adana'da orta hasarlı binaların yıkımı yeniden başladı. Adana'da 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında orta hasar aldığı belirlenen ve açılan davalar nedeniyle yıkımı geciken binalar için süreç yeniden hız kazandı. Mahkeme süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte beklemede olan yapıların yıkımına yeniden başlandı. Depremlerde kentte 11 bina yıkılırken 418 kişi yaşamını yitirmişti. Yapılan tespitlerde 3279 binanın ağır hasarlı olduğu belirlenmiş ve bu binaların tamamı yıkılmıştı. Orta hasarlı olarak kayıtlara geçen 3972 binanın ise büyük bölümü için yıkım işlemleri tamamlandı. Türkiye kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han'ı tanıttı. Saha 2026'da tanıtılan Yıldırım Han, Türkiye'nin en uzun menzilli kıtalar arası hipersonik balistik füzesi oldu. 6000 kilometre menzile ve Mach 25 hıza ulaşan dev füze, küresel ölçekte stratejik caydırıcılık sağlayacak. Savunma sanayinde destansı günler. Türkiye, savunma ve havacılık sanayinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmayı sürüyor. Son yıllarda gösterilen gelişim birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi Saha İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Fuarın açılış töreni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la çok sayıda ülkeden üst düzey ismin katılımıyla yapıldı. Fuar kapsamında tüm dikkatleri üzerine çeken bir tanıtım da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı ARGE tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi olma unvanını taşıyan Yıldırım Han'ı ilk kez sergiledi. Sevgili dinleyenler, şimdi Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın son yaşanan bazı gelişmelerle ilgili, konularla ilgili, Türkiye'nin gündeminde yer alan, sosyal medyada yer alan bir konuyla ilgili yazmış olduğu köşe yazısına bir bakalım. Neler anlatmış? Şöyle diyor başlıkta, bütün yönleriyle boş reklamı. Boş'un Anneler Günü temalı reklam filminde bir kadın bir köpeğin de annesi olabilir mesajı verilince ortalık karıştı diyor Ahmet Hakan. Türkiye Boş'un reklam filminde verdiği bu mesajı tartışıyor. Gelin bu tartışmanın tüm yönlerine şöyle bir bakalım. Neden ortalık karıştı? Genç nüfusun eridiğine yönelik veriler iç karartırken, devlet doğurganlıktaki düşüşü beka sorunu olarak değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek 10 yılı milli aile yılı olarak ilan ederken, Boş'un Anneler Günü için verdiği reklam filminde bir kadın, bir köpeğin annesi olarak yansıtılıyordu.
Türkiye'nin önemli bir beka sorununun derinleşmesine mütevazı bir katkı olarak yorumlandı bu reklam filmi. Gösterilen tepkinin temel nedeni buydu. Ayrıca Türkiye sokak köpekleri sorununu da tam olarak çözebilmiş değil. İki tarafta da aşırılıkçılıklar var. Bir taraf itlaf, katliam çığlıkları atıyor, bir taraf başıboşluk devam etsin diyor. Van'da bir çocuğun köpekler tarafından öldürülmesiyle bu tartışma yeniden alevlenmiş durumdayken geldi Boş'un reklam filmi. Tepkinin büyümesinde işin bu kısmının da payı var. İsteyen kendisini evdeki kedisinin babası olarak görür, isteyen kendisini evdeki köpeğin annesi olarak görür. Bunlarda sorun yok, bunlar bireysel tercihler. Zaten konunun tartışılan tarafı da bu değil. Konunun tartışılan tarafı şu, bir reklam filmi aracılığıyla ey kadınlar, çocuk sahibi olmanıza gerek yok, köpeğiniz de sizin çocuğunuzdur, köpeğinizin annesi olmak size yeter falan diye mesaj verilmesi. Reklam filmine itiraz edenler bu mesaja itiraz ediyorlar. Reklam filmine destek verenlerse tepkileri anlamsız ve abartılı buluyorlar. Bir reklam filminin gücü tabii ki annelik müessesesini ortadan kaldırmaya yetmez. Bir de şu var, bir kadın hem çocuğun annesi olur hem de evdeki köpeğini çocuğu gibi görür. Bunlar birbirinin yerine geçecek şeyler değil ki. Ancak ülkenin geleceği açısından tehlikeli bir gidişat var. Boş'un reklam filmi türünden kitlesel algı mekanizmalarının tehlikeli gidişatı hızlandırmasından endişe edilmesi normaldir. Bir firma anneler günü için verdiği televizyon reklamında bir kadın bir köpeğin annesi olabilir mesajını verebilir mi? Verir vermesine ama kamuoyundan yükselen tepkileri, boykot çağrılarını falan göğüsleyebilmeyi göze almak koşuluyla. Bu işlerin doğası şöyle işler. Firma reklamı yayınlar, kamuoyu tepki gösterir. Zoru gören firma reklamı yayından çeker. Aklı başında hiçbir şirket kamuoyuyla kavga etmez, edemez. Boş'un reklam filminde süreç şöyle işledi. Boş reklamı yayınladı. Reklama tepkiler çığ gibi büyüdü ve sonuçta Boş reklamı çekmek zorunda kaldı. Yani her şey işin doğasına uygun biçimde ilerledi. Soruşturma açılmasına falan hiç gerek yoktu ki diyor. Ve devamında da Gök Tengri demiş. Besteci Gökhan Kırdar İYİ Parti'nin Türkçüler Günü etkinliğinde sahne almış. Sahnede şöyle demiş Kırdar. Kendinizi müziğin akışına bırakın. Gök Tengri'mizin enerjisine bırakın. Ben İYİ Parti'nin yerinde olsam diyor Ahmet Hakan. Bu bizim değil, Gökhan Kırdar'ın görüşüdür, bizi bağlamaz falan demem. Derhal bizim Allah'ımız var, Gök Tengri de nereden çıktı diye yazılı bir açıklama yaparım. Çünkü bu olayda Gökhan Kırdar kendini kurtarır, olan İYİ Parti'ye olur. Anımsayın, Macaristan'da Orban'ın saltanatını yıkan adama ne övgüler düzülmüştü. Yaşasın Macaristan devrimi falan diye slogan atan Atanay'dı. Orban'ın yerine gelen şahıs başbakan olur olmaz kayınbiraderini Adalet Bakanı olarak atadı. Yani şu, meğer söz konusu devrim Macaristan devrimi değil kayınço devrimiymiş. Efendim bir başka başlık var yine Ahmet Hakan'da. Oh be dedirtecek aday. Saadet Partisi'nin bir adayı varmış. Duyunca herkes oh be diyecekmiş ama ismini açıklamıyorlarmış. Çünkü adamı Silivri'ye atarlarmış. Kimmiş bu aday? Söylentilere göre galiba duyunca oh be denilecek aday Ali Babacan'mış. Ben duyunca sadece ha ha ha dedim diyor Ahmet Hakan. Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz Sesli Düşünce'ye. Ve şimdi sırada Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek'le ilgili bir haberimiz var. Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kuruluyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da görüştü. Bakan Çiftçi, Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah mesajını paylaşırken, Bakan Gürlek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırlanan projeyi görüştüklerini açıkladı. Ankara'da kritik bir görüşme. Devletin zirvesi gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da görüştü. İki bakan bir araya gelerek dolandırıcılıkla mücadele merkezi kurulmasına yönelik hazırlanan projeyi değerlendirdi. Ve Çiftçi görüşmeye ilişkin şu mesajı paylaştı. Hukukun tesisi ve kamu düzeninin muhafazası noktasında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız ortak
ortaya koyduğumuz güçlü eşgüdüm, köklü devlet geleneğimiz ve milletimize karşı taşıdığımız emanet bilincinin tezahürüdür. Biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır. Evet, Sesli Düşünce'de şimdi kısa bir ara, sonra tekrar buradayız efendim.

0: Efendinin katkılarıyla hazırlanan Sesli Düşünce devam edecek.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
0: Radyo Hayat, bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
4: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap karşı arasında.
5: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
6: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
7: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanlar. 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
8: Ev eşyalarında

0: Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şeyi Polat'a Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
2: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: 112 buyurun.
7: Alo, ben pin kodumu unuttum. Bana biraz yardım edebilir misiniz? Nerede olduğunu öğrenebilir miyim?
8: Merkezinin telefon numarasını isteyecektim.
9: 112 acil hattına gelen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
10: Burası Bakanlığı. Bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
11: Hayat, Radyo Hayat'ta devam ediyor. Radyo Hayat.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
2: Hamza Efendi'nin katkılarıyla hazırlanan Sesli Düşünce devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyenler, şimdi televizyon kanallarına bakalım, haber kanallarımız nelerden bahsediyor diye. Efendim ilk olarak CNN Türkiye, şöyle bir bakıyorum. BAE İran füzelerine ne yanıt verecek diye soruyor CNN Türk. Abu Dhabi yönetimi Trump'a İran'ı daha sert vur der mi diye de bir soru yöneltmiş. Paula Hancock, CNN International muhabiri, Abu Dhabi'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden karşısında da Emrah Çakmak var. İran BAE'de Füceyre limanını vurdu. Bu tabii 4 Mayıs tarihinde olan bir olay. Bu konuyla ilgili konuşuyorlar televizyon kanalında. Sözcü TV ise İstanbul'da halk ekmek 12,5 lira oldu diye bir haber aktarırken, Haber Türkiye baktığımızda terörsüz Türkiye teslimiyet değil. Bahçeli biz bu kutlu yola Allah'ın izniyle baş koyduk demiş. Sinan Burhan'la bir bağlantı kurmuş televizyon kanalı. Evet, bir başka kanal Haber Global'e baktığımız zaman Karabağ üzerinden Azerbaycan hedefte mi diye soruyor. Karabağ'ın kurtuluşu New York Belediye Başkanı'nı neden rahatsız etti şeklinde bir soru karşımıza çıkıyor televizyon kanalında. Evet, TV 100'e baktığımız zaman Saha Expo İstanbul kapılarını açtı. Çağdaş Evren Şenlik TV 100 muhabiri ve stüdyodan da Başak Şengül konuyla ilgili istişarelerde bulunuyorlar. Ve TRT Haber'de Hürmüz Boğazı'nda neler oluyor sorusu soruluyor. Birazdan bu konuyu izleyicilerine aktaracak. TGRT Haber'de ise Alişar Delek, Pınar Işık Ardor ve Doktor Alihan Limoncuoğlu akademisyen gündemdeki konuları masaya yatırıyor. TV Net kanalına baktığımız zaman Uraloğlu Türkiye havacılıkta parlayan yıldız demiş. Bu konudaki açıklamalarına yer veriyor sevgili dinleyenler. Haber kanallarının bazıları hakkında bilgiler vermiş olduk. Şimdi sırada Devlet Bahçeli'nin çıkışı var. Bu çıkış çok önemli bir çıkış. Çünkü Bahçeli şöyle diyor. İmralı'nın statü meselesi değerlendirilmeli. Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren ve Abdullah Öcalan'ın statü meselesi hakkında da konuşan Devlet Bahçeli, statü meselesi değerlendirilmeli, statü açığı varsa ele alınmalı, İmralı'nın statü meselesinin konuşulması önemlidir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Bahçeli partisinin grup toplantısının konuşmasının büyük bir çoğunluğunu terörsüz Türkiye konusuna ayırdı. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinde hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın buyurmaktadır. Bugün bize düşen de budur. Ayrılığa kapılarımızı kapatmak, kardeşliğe omuz vermek, gönül köprüleri inşa etmek milletimize borcumuzdur diyen Bahçeli konuşmasının devamında önemli ifadelere yer verdi. Terörsüz Türkiye yoluna baş koyduklarını söyleyen Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın statü meselesini ele aldı. Ve nitekim 11 Temmuz 2025'te terör örgütü PKK mensubu bir grubun sembolik törenle silah bırakması, bu tarihi çağrının ve terörsüz Türkiye iradesinin karşılık bulduğu önemli bir aşama olmuştur. Elbette bu tören tek başına nihai sonuç değildir. Süreç ciddiyetle ve güvenlik hassasiyetlerinden taviz verilmeden yürütülecektir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Sürecin yürütülmesini istiyorsak, çağrımızın bağlayıcı olmasını temenni ediyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla fesi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusu ise ani reflekslere, duygusal tepkimelere, sosyal medya gürültülerine, siyasi yargılarla temelsiz muhalefet tantanalarına, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir. PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapması temennimiz. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Çünkü meselenin esası terörün tamamen tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündem dışına kesin biçimde çıkması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması, toplumsal bütünleşmenin sağlanması. Kimsenin en ufak kuşkusu olmasın. Şehitlerimiz bizim baş tacımız, gazilerimiz bizim yüz akımız, terörle mücadele kahramanlarımız bu milletin ebedi şeref levhasına adlarını yazdırmışlardır. Terörsüz Türkiye hedefi şehitlerimizin ve gazilerimizin adanmışlıklarını zafere ulaştırma, mücadelelerini nihayete erdirme iradesidir diyor ve devamını kendisinden efendim dinleyelim bakalım.
1: Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Sürecin yürütülmesini istiyorsak, çağrımızın bağlayıcı olmasını temenni ediyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusu ise ani reflekslere, duygusal tepkimelere, sosyal medya gürültülerine, siyasi yargılarla, temelsiz muhalefet tantanalarına, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Çünkü meselenin esası terörün tamamen tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında işte böyle konuştu. Abdullah Öcalan'la ilgili tavsiye ve önerilerde bulundu. Sevgili dinleyenler, Abdullah Güler cevapladı. Asgari ücrete ara zam var mı? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler asgari ücrete ara zam olup olmayacağına yönelik soruya yanıt verdi ve şöyle dedi.
2: Tabii arkadaşlar malum yani özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan bir fiyatlandırma ve değişkenlik bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu ve artışına sebebiyet verdi. Tabii biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlerimizi, sabit gelirlerimizi her zaman destekledik. Bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz. Ama şu anda hali hazırda bu mahiyette daha yeni açıklandı. Gündemimizde herhangi böyle bir şekilde bir çalışma yok. Onu da ifade etmek isterim.
0: Evet, gündemimizde böyle bir çalışma yok dedi. Mali düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na AK Parti sundu. Varlık barış uygulamasını da içeren mali düzenlemeleri içeren 15 maddeli kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduğu açıklandı. Kurumsal vergisi oranlarında indirime gidiyoruz da dedi Abdullah Güler. Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifinin detaylarını da duyurdu. Sevgili dinleyenler, Türkiye'de 70 milyar liralık köpek maması piyasasını Yahudiler yönetiyor. Başıboş sokak köpeğiyle mücadele sürerken mama lobisi de tek tek deşifre oluyor. Türkiye'de 2025 yılı sonu itibariyle evcil hayvan pazarı büyüklüğü 70 milyar liraya ulaşırken ürün üreten çoğu firmanın Yahudi aileler tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Türkiye'de ciddi bir sokak köpeği sorunu var. Son yıllarda onlarca vatandaşımız sokak köpeği saldırılarında hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı. Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok. Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz sene 17 maddelik hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre sahipsiz hayvanlar ilgili belediyeler tarafından hayvan bakım evine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Sokakları güvenilmez hale getiren başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için çalışmalar sürerken son günlerde mama lobisi de harekete geçti. Lobi bazı siyasi partiler ve medya kuruluşlarının da desteğiyle yasanın uygulanmaması için mücadele ederken dikkat çeken bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Türkiye'de 2025 yılı sonu itibariyle evcil hayvan pazarı büyüklüğü 70 milyar liraya ulaşırken ürün üreten çoğu firmanın Yahudi aileler tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz. Goldman Sachs dünyanın 101 günlük petrol stoku kaldı diyor. ABD-İran gerginliği ve İsrail'in müdahalesi petrol üretimini olumsuz etkileyerek stokların azalmasına neden oldu. Brent petrol fiyatları artarken piyasalar petrol stoklarını yakından izlemeye devam ediyor. ABD-İran gerginliği nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi askıya alınınca petrol ihracatı aksadı. İsrail'in ABD desteğiyle İran'a saldırması ve sonrasında İran'ın ABD üssü bulunan Körfez ülkelerini vurması petrol üretimini sekteye uğrattı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir petrol limanında çıkan yangın bölgedeki gerilimi daha çok artırdı. Petrol üreticisi ülkelerin bağlı bulunduğu gruplardaki değişimler Rusya'nın devreye girmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yükseldi. Dünyada tüm piyasaların gözleri petrolün fiyatına odaklanmışken stokların da artık azaldığı dile getiriliyor. Asgari ücrete zam var mı sorusu Abdullah Güler'e soruldu. O da cevap verdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücreti ara zam olup olmayacağına yönelik bir soruya yanıt verdi ve bakın ne dedi.
2: Tabii arkadaşlar malum, yani özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan bir fiyatlandırma ve değişkenlik bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu ve artışına sebebiyet verdi. Tabii biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlerimizi, sabit gelirlerimizi her zaman destekledik. Bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz. Ama şu anda hali hazırda bu mahiyette daha yeni açıklandı. Gündemimizde herhangi böyle bir şekilde bir çalışma yok. Onu da ifade etmek isterim.
0: Evet, böyle bir çalışma yok. Yani asgari ücrete zam var mı? Bir ara zam olur mu? Şeklindeki soruya bir anlamda cevap vermiş oldu sevgili dinleyenler. Efendim, Sesli Düşünce programını dinliyorsunuz. Bugün sizlere bir köşe yazısı sunarak küçük bir farklılık yapmış olduk programımızda. Belki ilerleyen günlerde de yine gündemdeki konularla ilgili, popüler konularla ilgili olur, gündemdeki önemli konularla ilgili olur. Yine zaman zaman değerlendirmelere, görüşlere, fikirlere de yer vermeye başlayabiliriz. Ve devam ediyoruz efendim Sesli Düşünce'ye. Alman mayın arama gemisi muhtemel Hürmüz Boğazı görevi için yola çıktı. Almanya, İran Savaşı'nın sona ermesi durumunda Hürmüz Boğazı'nda muhtemel görev için zaman kaybetmemek amacıyla Akdeniz'e mayın arama gemisi gönderdi. ABD ile İran arasında savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Bazı ülkeler Hürmüz Boğazı'ndaki mayın çalışmaları için hazır bekliyor. Almanya savaş sonrası Hürmüz Boğazı'nda muhtemel görev için mayın arama gemisi Fulda'yı Akdeniz'e sevk etti. Hürjet'te kritik motor anlaşması. GE Aerospace ile TUSAŞ arasında imzalanan anlaşma kapsamında Hürjet uçaklarına F-404 motorları sağlanacak. İşbirliği programın gelecekteki varyantlarını ve teknik kapasitesini güçlendirecek. Bir başka haberle devam ediyoruz. Savaşın faturası ağır. Amerikalılar daha az araba kullanıyor. İran gerilimi sürerken artan akaryakıt fiyatları Amerikalıları tasarrufa itti. Her 10 kişiden 4'ü daha az araç kullanırken 3'te 1'i tatil planlarını bu sebeple değiştirdi. Rusya 289 Ukrayna İHA'sı düşürüldü. Saldırılarda yaralılar var açıklaması yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Moskova dahil birçok bölgede Ukrayna'ya ait 289 insansız hava aracının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan ABD'ye özgürlük projesi uyarısı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı eksenli gelişmelerin siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğini ortaya koyduğunu belirterek özgürlük projesi çözümsüzlük projesidir açıklamasında bulundu. Bir başka haber şöyle: Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı. Şüpheli vuruldu. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında güvenlik güçlerine ateş açan şüpheli karşılık verilmesi sonucu vurularak yaralandı. Olayda bir çocuk da yaralandı. Moskova'da mobil internet SMS hizmeti durduruldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da 5-9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri öncesinde güvenlik gerekçesiyle mobil internet ve SMS hizmetlerinin kesildiği bildirildi. Kablolu internet ise sınırlı şekilde çalışıyor. İsrail gazetesi, artan savunma maliyetleri ülkeyi mali uçuruma sürüklüyor dedi. İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren giriştiği çok cepheli saldırıların getirdiği devasa maliyetlerin ülke ekonomisini durdurulamaz bir savunma bütçesi baskısı ve tehlikeli bir mali uçuruma doğru sürüklediği belirtildi. Donald Trump tarihsel olarak en sevilmeyen başkan haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anketler, Başkan Donald Trump'ın popülaritesinin 6 Ocak olaylarından sonraki seviyelerin de altına indiğini ortaya koydu. Gazze'de can kaybı 72.615'e yükseldi. İsrail'in son 24 saatte Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı. Mekke'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 5 hacı adayı yakalandı. Suudi Arabistan kaçak haçla mücadele denetimlerini sıklaştırırken güvenlik güçleri izinsiz şekilde haç için Mekke'ye girmeye çalışan 5 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu. Netanyahu Hindistan'daki azınlığı İsrail'e taşıyor. Asker açığını kapatma hamlesi. İsrail kolonyalizmi yeni bir aşamaya ulaştı. Hindistan'da 6000 kişiden oluşan Bnei Menashe topluluğunu İsrail'e taşımak için ilk sefer yapıldı. ABD-İran hattında gerginlik tırmanıyor. İki tekneye açılan ateşte 5 sivil hayatını kaybetti. Donald Trump 3 hafta savaş sürebilir. ABD Başkanı Donald Trump İran'la devam eden savaşa ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Savaşın 3 hafta daha sürebileceğini belirtti. Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin sözlerinin altına imzamızı atıyoruz dedi. Abdullah Öcalan'ın statü meselesi hakkında konuşan, Devlet Bahçeli'ye destek veren Tuncer Bakırhan, gelin birlikte tarih yazalım dedi. FETÖ'ye katalog evlilik operasyonu, 25 gözaltı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'cülerin ev abileri ve ev ablaları dedikleri örgüt üyeleriyle örgütsel yapıyı korudukları ve katalog evliliklere de devam ettikleri tespit edildi. Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez toplanacak. Toplantıda siber güvenlik alanında Türkiye'nin yol haritası masaya yatırılıyor. Gazze'de 6600'den fazla kişi bakıma ihtiyaç duyuyor. Gazze'de uzuvlarını kaybeden 6600'den fazla kişi protez ve rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyuyor. Termik santraller enerji dönüşümünde dengeyi sağlıyor. Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji yatırımları tarihi zirvelere ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan meclise enflasyon sunumu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün TBMM'de bir sunum gerçekleştirerek milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor şeklinde konuştu. Ve son olarak yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Mayıs ayına yönelik toplam 8.4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığı açıklandı. Sevgili dinleyenler, Sesli Düşünce'nin bu akşam da sonuna geldik. Ben Yusuf Koçak, ana kumanda masasında sevgili Fatih Çiftçi. Size güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Hamza Efendi Baklava sundu.
1: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Dondurma özen.

Sağlık için öneriler. İç dünyanız için zaman ayırın. Olağan şeylerdeki olağanüstülüğü arayın. Kendi işinize bakın, kendinizi başkasının yerine koymayın. Yaşamı olduğu gibi kabul edin. Yüreğinizin sezgisine güvenin. Bırakın çoğu zaman başkaları haklı olsun. Önce karşınızdaki kişiyi anlamayı amaçlayın.

0: sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven.

0: Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
1: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
0: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
0: Saat 6. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
8: Güne Bakış başlıyor. Hazırlayan ve sunan Fatih Çiftçi.

0: İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Günün telaşını geride bırakırken düşüncenin ve kalemin izini süreceğimiz Güne Bakış programında birlikteyiz. Takvimler 5 Mayıs Salı'yı gösterirken bugün de yazıya dökülen fikirleri, dile gelen yorumları ve gündeme farklı pencerelerden bakışları sizlerle buluşturacağız. Mikrofon başında ben Fatih Çiftçi. Programımıza ilk olarak Star gazetesi yazarlarından Levent Ersin Oral'ın Dilenciler Müşteri Seçmez makalesiyle başlıyoruz. Doğu Akdeniz'de son yıllarda şekillenen güvenlik mimarisi işbirliği ve istikrar söylemleriyle sunulsa da derinlemesine incelendiğinde kırılgan egemenlik pratikleri ve dışa bağımlılık sarmalı üretmektedir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ekonomik tükenmişliğin etkisiyle ABD, İngiltere ve Fransa ile derinleşen askeri işbirliklerine yönelmiş, bu süreçte ilgili devletlere çok sayıda üst tahsisi ve geniş kapsamlı imtiyazlar vermişlerdir. Bu tercihin stratejik akıl yürütmesi sorgulanmalıdır. Bu eğilim klasik denge politikasıyla açıklanmaya çalışılabilir. Ancak pratikte ortaya çıkan durum, denge kurmaktan ziyade bağımlılık yoluyla güvenlik üretimidir. Realist yaklaşım, devletlerin kendi kapasitelerini güçlendirmek, caydırıcılık tesis etmelerini önerir. Oysa burada görülen dış aktörlerin askeri varlığına dayanarak güvenlik devşirme çabasıdır. Bu durum kısa vadede bir güvenlik hissi yaratsa da uzun vadede karar alma özelliğini aşındırır. Nitekim üst anlaşmalarının kapsamı genişledikçe ev sahibi devletlerin toprakları üzerindeki tasarruf yetkisi fiilen sınırlanır. Bu da egemenliğin maddi içeriğini zayıflatır. Türkiye karşıtlığı üzerine inşa edilen kırılgan ittifaklar. Tarihsel perspektif benzer düzeneklerin kalıcı istikrar üretmediğini gösterir. Soğuk Savaş döneminde küçük ve orta ölçekli devletlerin büyük güç rekabetine angaje edilmesi çoğu zaman bu ülkeleri jeopolitik satranç tahtasında araçsallaştırmıştır. Doğu Akdeniz'de bugün yaşanan da farklı değildir. Enerji hatları, deniz yetki alanları ve ulaştırma koridorları etrafında yoğunlaşan rekabet, Yunanistan'da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin büyük güçlerin ileri karakollarına dönüşme riskini taşımaktadır. Bu bağlamda üsler yalnızca askeri varlık değil, aynı zamanda dış politika yöneliminin de çıpası haline geldi. Sorunun bir diğer boyutu, ittifakların ideolojik zemininin Türkiye karşıtlığı üzerine inşa edilmesidir. Negatif kimliklenme üzerine kurulu ittifaklar, sürdürülebilirlik açısından zayıftır. Çünkü ortak çıkarlar yerine ortak karşıtlık üretirler. Bu tür ittifaklar, kriz alanlarında hızla çözülmeye meyillidir ve tarafları daha keskin pozisyonlara sürükleyerek diplomatik manevra alanını daraltır. Oysa Doğu Akdeniz gibi çok katmanlı bir coğrafyada Türkiye'nin gerçekleştirdiği gibi kapsayıcı ve çok taraflı diyalog mekanizmaları güvenlik ikilemini yumuşatmanın tek rasyonel yoludur. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi hangi bedeli ödeyecek? Ekonomik sahiplerle verilen imtiyazların siyasal sonuçları da göz ardı edilmemelidir. Mali rahatlama uğruna uzun vadeli egemenlik maliyetleri üstlenmek, kamu politikası açısından sorunludur. Üst anlaşmaları çoğu zaman şeffaflık ve hesap verilebilirlikten uzak yürütülür. Bu da iç siyasette meşruiyet tartışmalarını tetikler. Dahası dış aktörlerin varlığı yerel güvenlik önceliklerini ikincileştirebilir ve ulusal savunma planlamasını dışa bağımlı kılar. Yunanistan'ın ve Rumların izlediği bu hat, kısa vadeli güvenlik kazanımları uğruna uzun vadeli stratejik özellikten feragat etmek anlamına gelmektedir. Bu ikilinin pervasız yaklaşımları, Doğu Akdeniz coğrafyasını işbirliği ve refahın değil, büyük güçlerin hesaplaşma sahasına dönüştürecek. Bu dönüşümden en fazla zararı yine bu kırılgan stratejileri benimseyen aktörler görecektir. Sevgili dinleyiciler, Star gazetesinden Levent Ersin Orallı'nın kaleme almış olduğu Dilenciler Müşteri Seçmez başlıklı makalesini dinlediniz. Sıradaki makalemiz Yeni Akit gazetesinden olacak. Refik Tuzcuoğlu'ndan Gazze'nin Onurlu Anneleri makalesini paylaşacağız. Sahi dünyanın gözü önünde yok edilen Gazze'yi yavaş yavaş unutuyor muyuz? İran-ABD savaşı, sınırları aşan füzeler ve Lübnan saldırıları derken İsrail dikkatleri dağıtıp Gazze'deki o büyük kıyımı zihinlerimizden siliyor mu? Bizler masa başlarında genişleyen savaşın yeni senaryolarına odaklanırken ekranların göstermediği karanlık odalarda ağır bedeller ödenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu İsrail'in sınır tanımaz vahşetinden kurtulabilmiş anne ve çocukları görmek için Kahire'deydim. Mısır'da onların yaralarını sarmaya çalışan STK yetkililerimizle birlikte o mahzun evlerin kapılarını çaldık. Rakamlar gerçeğin acısını tam olarak hissettirmez elbette. Bugün Mısır'da 215 binden fazla Gazze'li var. Gazze'de ise 1 milyondan fazla insan çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. 25 bin kişi uzuvlarını kaybetmiş durumda. Kahire'de sığındıkları o peşmürde evlerin kapısından içeri adım attığınızda bütün istatistikler anlamını yitiriyor. Orada sadece parçalanmış hayatlar, lal olmuş diller ve arş-ı alayı titretecek bir mazlumiyet var. Bir evde akıl sınırlarını zorlayan bir hayatta kalma mucizesini dinledik. Oturdukları ev bombalanıyor, apartmandan sadece bu aile kurtuluyor. Sonra sığındıkları ikinci bina da bombalanıyor. O enkazdan da yine aynı aile sağ kurtuluyor. Üçüncü bir apartmana geçiyorlar, kaderin cilvesi. O apartmandan da sadece yine bu aile sağ çıkabiliyor. Gazze'de sığınacak hiçbir yer kalmayınca Mısır'a geçmişler. Peki eşiniz, büyük oğlunuz diye soruyorsunuz. Cevap o çelikten iradenin değişmez parolası gibi. Onlar Gazze'de vatanı savunmak için kaldılar. İki ailenin acıyı bölüştüğü bir başka ev, genç bir anne düşünün. 20 günlük ikiz bebeklerini, ilk evladını, kocasını, babasını, kardeşlerini, bütün dünyasını o enkazların altında bırakıp gelmiş. Aileden geriye sadece annesi ve kendisi kalmış. Aynı evi paylaştıkları diğer ailenin küçük kızı annesinin kucağında bize bakıyor. Bombaların yüzünde bıraktığı o korkunç izlere rağmen gözleri hala boncuk boncuk, hala umutla, hala bir çocuk neşesiyle parlıyor. Annesi çocuğun o ilk andaki fotoğrafını gösterdi. Kan çanağının ortasında parlayan o gözleri görünce yüreğim adeta ağzıma geldi. Bu yavruların yüzlerinde bir ömür taşıyacakları o nişaneler basit bir utanç lekesi değil, İsrail'in insanlık tarihine kazıdığı en vahşi cinayet şebekesinin silinmez mührüdür. Ben orada çok güçlü ve vakur Filistinli anneler gördüm. Refakatimizdeki STK gönüllüleri bizi baştan uyardı. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sormayın, asla var demezler. Gerçekten de öyle. Her şeyini kaybetmiş, eşyası olmayan bir evin ortasında oturan kadına soruyorsunuz. Alacağınız tek cevap elhamdülillah Allah'a şükür oluyor. İhtiyaçlarını anlamak için en son markete ne zaman gittiniz ve kiranızı ödediniz mi diye sormalısınız. O vakır duruşun ardında 3 gündür ocağında bir tas çorba dahi kaynamamış bir anne ve çocukları duruyor. O an anladım ki Gazze davası asıl bu onurlu annelerin omuzlarında yükseliyor. Açlığı, sefaleti ve mülteciliği göze alan ama kocasını 18 yaşındaki taze fidanlı vatan toprağında bırakan bu kadınlar bana Çanakkale'de vatan elden gidecekse öl de geri dönme diyen o mukaddes Anadolu analarını hatırlattı. Ruhlardaki bu inikaz, mayadaki bu ortaklık aynı hissiyatın bir tezahürü. Ziyaret ettiğimiz birçok evde işittiğimiz nerede bir Türk görsek kardeşimizi görmüş gibi oluyoruz sözü ve o mazlumların dudaklarından aziz milletimize ve Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan dualar. Peki ya çocuklar? Onlara en çok ne istersiniz diye sorduk. Belki bir oyuncak bebek, belki bir top isterler diye bekliyorduk. Hiç dediler. İsrail uçakları sadece binaları değil, bu çocukların çocukluklarını da bombalamıştı. Evleri ve vatanlarıyla birlikte hayallerini de yıkmıştı. Yine o ziyaretlerimizden birinde çoğu şehit emaneti olan küçücük çocuklardan kurulu bir Filistin anaokulu korosu karşımıza geçti. Minicik dudaklardan dökülen şarkının sözleri yıkımın en dokunaklı özeti gibiydi. Kalbim elimde geldim, bu toprağa can verdim, zeytin hasadı değil ateşten güller derdim. Beni asıl duygu serinde boğansa bütün ailesini, her şeyini kaybetmiş küçücük bir kız çocuğunun beyaz bir kağıda çizdiği o resimdi. Toprağın altından uzanan eller çizmiş. O eller annesinin, babasının, kardeşlerinin elleri. O küçücük bedeniyle toprağın altındaki o ellere sıkı sıkıya tutunmuş bir el çizmiş kendine. Ama o kız çocuğunun diğer eli boş değildi. Diğer eliyle gökyüzüne doğru gururla bir Filistin bayrağı dalgalandırıyordu. Toprakla ve şehadetle böylesine derin bir bağ kurup, diğer eliyle bayrağını, onurunu ve vatanını sımsıkı tutan bu ruhu yenmeye dünyanın hiçbir ordusunun gücü yetmez. Bize düşense lal olmuş dillerine, şükreden kalplerine ve toprağın altından uzanan o ellere kardeşlikten öte bir sadakatle sımsıkı tutunmaktır. Yeni Akit gazetesinden Refik Tuzcuoğlu'nun Gazze'nin onurlu annelere köşe yazısını da paylaşmış olduk. Son olarak Doğru Haber gazetesinden Fesih Yasağ'ın kaleme almış olduğu Aile Reisinin Çocuğuna Namaz Sevgisini Aşılaması makalesiyle noktalayacağız. İslam bir bütündür, parçalanamaz. Namaz bu bütünün içerisinde özel bir konuma sahiptir. Namazın tüm hayatı ve ibadetleri kapsayıcı bir yönü vardır. Namaz vücuttaki baş gibidir. Başsız vücudun ayakta dolaşması ne kadar anlamsızsa, namazsız dinin ayakta durması da o kadar anlamsız olur. Namaz dini ayakta tutan bir kolon hükmündedir. Bir yapının ağırlığını taşıyan kolon yıkılırsa hayat binamız yıkılır, hayat binamız yıkılınca da küfür, enkaz ve moloz yığını altında can çekişiriz. İbadetin muayyen bir vakti yoktur. Ancak farz namazların muayyen vakitlerde kılınmasını Allah Resulü'nden öğreniyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun namaz gibi belli ibadetleri farz kılması ise diğer ibadetlere hazırlık ve onları kontrol içindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk noktasında insanların en önde geleniydi. Onun hayatında zikirle kulluk aynı manaydı. Ümmetine olan her emri ve nehyi onun Allah'ı tesbih etmesinin nişanesiydi. Sükutu ve sessizliği dahi zikirdi. Alıp verdiği her nefeste, otururken, yatarken, yürürken, savaşırken verdiği her solukta Allah vardır. Efendimiz Aleyhisselam bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet gününde kulun ilk sorguya çekileceği amel namazdır. Şayet namazın hesabı doğru çıkarsa diğer hesaplarını Allah tamamlayacaktır. Şayet eksik olursa diğer hesapları da eksik kalacaktır. Kur'an'da birçok ayette tevhidle birlikte namazın emredilmesi bir tesadüf değildir. Namaz, müminler için küfürden imana geçişin ilk ameli tatbikatıdır. Yani bir geçiştir, bir devrim gerçekleştirmedir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Müslüman ol kurtul çağrısını takip eden ilk işin namaz olması bir hikmete mebnidir. İman eden kullarıma söyle, namazı gereği gibi yerine getirsinler. İbrahim Suresi 31. Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'ye Müslüman olmak için gelen heyetlere Medine'de bir müddet kalmalarını, İslam'ın esası namazı ve Kur'an'ı öğrenmelerini isterdi. Memleketlerine dönmelerine bundan sonra izin verirdi. Namaz tevhid akidesinin vazgeçilmez rükünlerindendir. Namaza katılım hem dilimizle hem kalbimizle hem de bedenimizle olmaktadır. Rükû, secdesi, kıyamı, kıraatı ve bahusus manasıyla eda edilen bir namaz, kulluk hayatımızı düzenleyen, Rabbimizle olan ilişkilerimizi kontrol eden ve onunla rabıta kurmamıza vesile olan azim bir ibadettir. Daha İslam'ın ilk günlerinde, davetin başlangıcında Mekke'de farz kılınan namaz, İslami farzların birincisi olmuştur. Allah toplumun ıslahı ve toplum düzeninin emniyeti için bize bir yol gösteriyor. Bu yol ilk unsur olan Müslüman aile reisinden başlıyor. Aile reisinin ilk önce kendini, sonra da ikinci unsur olan aile bireylerini ve akrabalarını ıslah etmesi gerekir. Çünkü işin merkezinde aile reisi vardır. Aile reisi iyi bir rol model olmayı başarıp kendisini ıslah ettiği zaman ilişkili olduğu aile efradının ıslahı daha kolay olur. Kur'an'da ailene namazı emret buyruğu, varlık binasındaki ilk unsurun düzgün olması içindir. Varlık binasındaki ilk unsur olan aile reisi düzgün olur ve aile bireylerinin her birine namazı emrederse, haliyle varlık binasındaki her bir ferdin hali de düzgün olur. Bu meyanda namazın uykudan daha hayırlı bir amel olduğu hakikatini çocuklarımızı anımsatarak onları sabah namazına uyandırmamak gibi bir gaflete düşmeyelim. Bu gibi vakitlerde uyumak beden için bir rahatlık olsa da sonuçta namazı ikame etmek daha faziletli ve üstün bir harekettir. Müslümanın Allah'ın huzurunda kıyama durması, rükûya varması ve secdeye gitmesi manevi bir ahenk ve harmoni oluşturmaktadır. İçinde müdavemet, muhafaza ve tadil-i erkanı barındıran bir namaz, hırsızlarca çalınmamış bir namazdır. Böylesi bir namaz, müminin miracı kılınmıştır. Allah'tan yardım dilemenin bir yolu olan namaz, insana manevi güç bahşeder. Hülasa, kulluk vazifemizin muhafızı ve imanımızın sigortası olan namaz, müminin gönlüne huzur, imtinan ve hoşnutluk verir. Sevgili dinleyiciler, Güne Bakış'ın son makalesi olarak Doğru Haber gazetesi yazarlarından Fesih Yasağ'ın kaleme almış olduğu Aile Reisinin Çocuğuna Namaz Sevgisini Aşılaması köşe yazısıyla noktalıyoruz. Sözün kaleme, kalemin fikre dönüştü bu akşamda. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür eder. Okunan her yazının, dinlenen her cümlenin zihninize yeni bir pencere aralamasını temenni ediyoruz. Bir başka Güne Bakış programında yine aynı saatte, aynı frekansta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın der ve programımızın akabinde spor haberleri gelecek. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
1: Güne Bakış'ta şimdi spor haberleri.
2: Galatasaray Kulübü'nün 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurula mevcut başkan Dursun Özbek tek aday olacak girecek. Divan Kurulu Başkanı Aykut Alp Derkan, Sarı Kırmızılı Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Özbek'in seçimde aday olmak üzere süresi içinde gerekli evrakları sunduğunu belirtti. Dursun Özbek, mevcut yönetim kurulundan başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora'ya yeni listede yer vermedi. Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kabukçu ile Sportif AŞ Yönetici Ömer Sarıgül ile Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutlu ve Özen Kuzu'yu yeni yönetim listesine aldı. Athletic Bilbao, teknik direktörlük görevine Edin Terzic'in getirildiğini açıkladı. Edin Terzic, önümüzdeki iki sezon boyunca Athletic Bilbao'nun teknik direktörü olacak. Athletic Club ve Edin Terzic, Alman teknik direktörün 30 Haziran 2028'e kadar, yani önümüzdeki iki sezon boyunca A takımın menajeri olması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Mevcut teknik direktör Ernesto Valverde ile yollar sezon sonunda ayrılacak. NBA playofflarında Minnesota Timberwolves'la San Antonio Spurs karşı karşıya geldi. Frostbank Center'daki NBA Batı Konferansı yarı final ilk maçında Spurs'e konuk olan Timberwolves, Julius Randle'ın 21 sayı, 10 rebound ve Anthony Edwards'ın 18 sayılık performansıyla kazanarak seride 1-0 öne geçti. Wembanyama ise karşılaşmayı 11 sayı, 15 rebound, 12 blokluk triple-double performansı ortaya koydu. Bu performansıyla birçok rekoru ele geçiren Wembanyama, NBA playoff tarihinde 1973 ile 1974 sezonundan beri bir maçta en çok blok üreten, bir müsabakada blokla triple-double yapan en genç oyuncu ve bir karşılaşmada 10 sayı, 15 rebound, 10 blok ve üstü istatistiklerini yakalayan ilk isim oldu. Arina Sabalenka, Madrid'de kupaya uzanamasa da kadın tenis tarihinde özel bir eşiği geçti. Belaruslu tenisçi, Roma turnuvası ile birlikte WTA Dünya 1 numarası koltuğunda üst üste 81 ve 82. haftalarını tamamlayacak. Böylece bu alanda 80 haftalık serisi bulunan Martina Hingis'i geride bırakarak tarihin en uzun kesintisiz liderlik serisine sahip 10. oyuncusu oldu. 4 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sabalenka'nın istikrarı bununla da sınırlı değil. Belaruslu yıldız son 17 turnuvasının tamamında en az çeyrek finale yükselerek zirvedeki yerini korudu. Roma'nın ikinci haftasında kariyerindeki toplam dünya bir numarası hafta sayısını da 90'a çıkaracak olan Sabalenka, bu alanda da tarihte bu eşiği geçen 11. tenisçi olacak.
3: Tarihte bugün.
4: Mayıs 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk toplantısını yaptı. 1947, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Norveç bir araya gelerek Avrupa Konseyi'ni kurdular. 1961, Amerika Birleşik Devletleri uzaya insan gönderdi. 1972, askerin emir almadan da silah kullanabilmesi yasalaştı.
3: Radyo Hayat'ta şimdi hava durumu.
5: Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvette esmesi bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 17 derece. Hatay parçalı bulutlu 15 derece. Mersin parçalı bulutlu 19 derece. Osmaniye parçalı bulutlu 18 derece hava sıcaklığı beklenmektedir.

0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-6648.
1: Ümre Döviz para piyasasını sunar.
2: Merkez Bankası kurlarına göre dolar alış 44.96, satış 45.05. Euro alış 52.57, satış 52.66. Sterlin alış 60.60, satış 60.91. Serbest piyasada ise 45.19'dan alınan dolar 45.21'den, 52.98'den alınan euro 53.10'dan, 60.66'dan alınan sterlin 60.96'dan satılıyor. Altın fiyatlarında: gram altın 6.695 lira, çeyrek altın 11.005 lira, yarım altın 22.044 lira, tam altın ise 43.888 lira seviyesinde. Ons altın 4.604 dolar olarak işlem görüyor.
1: Umre Döviz para piyasasını sundu.
0: Sizin kazancınız bizim kazancımız. Ümre Döviz. Ümre Döviz Merkez Mısır Çarşısı'nda. Ümre Döviz Şube Gazi Paşa'da. 458-6648.
3: Güne bakış sona erdi. Hazırlayan ve sunan Fatih Çiftçi.

0: Radyo Hayat iletişim bilgileri. Telefon numaramız 0322 459 9405. Faks numaramız 0322 459 9401. SMS numaramız 0533 375 5353. Elektronik posta adresimiz hayat@radyohayat.com.tr. twitter.com/radyohayat. facebook.com/radyohayat Adana.
1: Radyo Hayat. Radyo Hayat.
0: İyi sözler hayatta kalır. Radyo Hayat. Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
4: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
5: Sezonun son indirimi şimdi.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
2: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
3: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
4: Ev eşyalarında...

0: La Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şeyi Polat'a, Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
2: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
3: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız Hoca Efendi.

0: dinleyeceğiniz program, dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: Mesela Kur'an-ı Kerim çok net, böyle alim okumuş İmam Hatip Lisesi'ne gitmiş olmayı gerektirmeyecek ayetleri var. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Ey peygamber, de ki o Müslümanlara, Allah'ı gerçekten seviyorsanız peygamberinin sünnetine uyun, Allah da sizi sevsin. Alim olmaya gerek var mı? Peygamberin sünnetini yok kabul ettiğin sürece sen Allah'ın sevmediği birisisin. Bunu ayet söylüyor. Yok, biz ayet böyle dediği halde zorla mı hakkımızı alacağız mahkeme kararıyla? Mahkemeye verip sevilme hakkı alacağız. Var mı böyle bir şey? Peygamber aleyhisselamın sünnetidir. Bir insan yapamayabilir bunu. Kafir de olmaz. Allah'ın izniyle günahkar da olmaz. Sakal mühim sünnettir dediğinde bizim hanım çok ters bakıyor bu işe diyen birisi sizce Allah'ı ne kadar seviyordur? Ölünce onun adına evliya menkıbeleri dizilmesi ne işe yarıyordur? Allah'ı sevmek demek ki peygamberden geçiyor aleyhissalatü vesselam. Edebiyatından değil ama sünnetinden geçiyor. Peygamber edebiyatı yapmak kolay. Naatlar okumak, güzel seslileri bağırtır, bu arada güzel gözyaşları akıttırmak çok kolay. Kolay olmayan bir şey var. Eline hareket peygamberden geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gözlerin onun gösterdiğini görüyor. Kulakların onun duyduğunu duyuyor. Duy dediğini duyuyor. Dilin ona ayarlanmış. Onun konuş dediğini konuşuyor sadece. Ayakların sanki ondan enerji alıyor. Onun git dediği yere gidiyor. Değil, Allah aşkına bu işi böyle yapmayalım deyince pek öyle olsun demek. Allah'ın adının anıldığı yerde bile tüylerin diken diken oluyor. Ve tamam, burada Allah'ın adı anıldı, bu işi bırakalım diyorsun. Değerli kardeşlerim, mesela Kur'an-ı Kerim okuyanları Allah seviyor. Burada bir tuzaktan bahsedeceğim. Çocuğunu hafız yapanlar ayrı bir bant. Kendisi Kur'an okuyanlardan bahsediyor. Okumadığın Kur'an'ı şu 5 yaşında çocuğu hafıza göndererek kapatamazsın. Senin yemeğini çocuk mu yiyor? Herkes kendi midesini dolduruyor. Çocuğu benim okuyamadığım Kur'an'ın açığını kapatsın diye hafız yapmam ben. Geleceğinden dolayı hafız yaparım. O da mümin olsun diye. Sen ne kadar Kur'an okuyorsun sorusuna cevap sıfıra yakın bir rakam, çocuğu hafız olsun diye tutuşuyor. Bu çapraz ilişki meleklerin yardımından uzak bir ilişkidir. Melekler bunu inanmıyorlar. Gece gündüz herhangi bir yerde Kur'an-ı Kerim okumayı heyecan halinde uygulayan Müslüman var. Allah'ı sevdiğini en üst dereceden ilan ediyor. Biraz sonra göreceğiz. Allah da onu sevdiğini haber gönderiyor zaten. Her Müslümana Allah seni seviyorum diye haber gönderir. Bunu Cebrail'le yapmaz ama gönderir. Şimdi okuyamıyorum, okuma bilmiyorum sözü de yalan, gerçek değil. Namaz kılıyorsun. Ayet-el Kürsi'yi biliyorsun. Kur'an işte 500 sayfa diyelim. 1000 kere Ayet-el Kürsi'yi okusan tam bir hatim kadar okumuş olursun. Yarım sayfa çünkü. Ben Ayet-el Kürsi'yi henüz ezberlemedim. Fatiha'yı biliyorsun. Hep mezarlığa geçince mi 3 İhlas bir Fatiha okuyacaksın? Kur'an'a bakarak okumak şart değil ki. İkinci katta oturan bir Müslüman ortalama 30 basamak iniyor. Biiznillah 4 defa 5 defa Fatiha okur. Her gün çıkarken ve inerken Fatiha okusa ayda belki 2 hatim yapmış olur. Ama bunu dert eden için bu çözümler hep. Dert etmedin mi bunu? Çözüm de bulamazsın. Yani Allah'ı seviyorum sözünün ideal cevabı Allah da seni seviyordur. Allah seni seviyor ama senin Kur'an'ı ile ilişkin yok. Niye sevsin ki Allah-u Teala? Kara kaşımızdan dolayı bizi sevmiyor ki. Peygamberine uyuyoruz aleyhisselam. Kur'an'ını okuyoruz. Dua ediyoruz ona. Onun Kâbesine saygı gösteriyoruz. Onun için seviyor bizi. Niye sevsin bizi Allah-u Teala öbür türlü? Ve kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kaç ayetinde Allah sabredenleri sever buyuruyor. Sabredenleri sever. Panik atak. Panik atak Allah'tan uzak adam demek. Hasta ayrı. Hiperaktif. Biz bu tür psikolojik isimlerle oyalanamayız. Hasta olur, yatağa yatarsın, ilaçlık Müslümansın, ayrı bir mesele. Ama Allah için sabır mekanizmasını çalıştırmadıkça Allah seni sevmiyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri seviyor. Allah sabredenlere ölçüsüz bucaksız veriyor vereceğini. Cennete de onları alacak. Sabrın karşılığı bir başka çünkü. Neye sabrediyorsun? İbadet yapmak kolay değil. Sabah namazına kalkmak yaz, kış zor. Tatile gidiyorsun namaz. Geliyorsun namaz. Otobüste namaz. Uçakta namaz. Namaz, namaz, hep namaz. İbadet yapmak bir sabır istiyor. Orucu böyle, haccı böyle. Günahlardan korunmak için de sabrediyor olmak lazım. Durup dururken günahlardan da bıraktım gitti günahları deyip bırakıp gidemiyorsun ki. Günah seni bırakmıyor. Direniyorsun ama. Direnç gösteriyorsun. Sabır buna diyoruz. Kader başına bir şey getirdiği zaman sen dikkat ettiğin halde, tedbir aldığın halde başına bir şey geldi. Yapacak da bir şey yok. Bağırıp çağırmıyorsun. Feryadı figan etmiyorsun. Allah seviyor. Sen de Allah'ı seviyorsun. Mesela adil kullarını Allah sever diyor. Fakat adil deyince hemen akla ne geldi? Adalet Bakanlığı. Demek Adalet Bakanlığı'nda kim çalışıyorsa Allah'ın veli kulu. O ateşten gömlek giymiş, adaleti gerçekleştirmeye çalışıyor. Velek Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanında olsun. Zor bir iş o. Ama Müslüman çocuğunun önünde de adalet sınavı verir. Eşine karşı da adalet sınavı verir. Ticarette adalet sınavı verirsin. Adalet ne demek? Hatıra, gönüle göre değil, hakka göre iş yapmak demek. Mesela 16 yaşında çocuğunla 7 yaşında çocuğuna aynı numara ayakkabı, aynı numara gömleği almak sevgidir, bağıştır ama adalet değildir. Ne büyüğünü olur ne küçüğünü olur. Herkesin bedenine göre bir gömlek aldığın zaman adaletli olmuş olursun. Çocukları sevmekte adalet lazım. 3 aylık bebeği kucağına alıyorsun. O öyle seviliyor. 28 yaşında oğlunu da mı kucağına alıp seveceksin? Adil olmak için. Onun adaleti harçlığını vermek. İşte 28 yaşında bir insanın ihtiyacını karşılamak. Allah adil kullarını seviyor. Ama adalet, Adalet Bakanlığı'nda biten bir iş değil. Evimiz en büyük adalet sarayıdır. Varsa adalet. Ve kardeşlerim, Allah'a en yakın, Allah'ın sevgisine, Peygamber Aleyhisselam'ın yakınlığına en güzel işareti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defalarca nasıl ortaya koymuş? Eşine karşı iyi olanlarınız diyor. Eşine karşı iyi davrananlarınız. Kıyamet günü bana en yakın yerde oturacak olanlar eşine karşı iyi davrananlardır buyuruyor. Bu ne kadar kolay bir şey. Kolay olsa Peygamber Aleyhisselam'ın yanı başından parsel veriyor sana. Öbür yanı başında da canlarını vermiş şehitler var zaten. Kolay değil bu. Cennet ucuz değil ki. 50 sene, 70 senelik bir devre mülk değil ki cennet. 100 bin senelik bir yer değil ki. Sonsuzluk üzerinden mutluluk hissedeceksin. Elbette hak etmiyor olsa bile peygamberin hatırı için, Allah'ın rızası için hak edecek o. Yoksa onun hak ettiğinden dolayı değil. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mahşer yeri kurulduğunda herkes tabii alem orası nasıl, ne yapacağız o gün, Allah yardımcımız olsun. Bir alem o gün, bir ses duyacak insanlar. Allah konuşuyor Celle Celaluhu. Sadece benim için birbirini seven kullarım şimdi ayrılsın buradan buyuracak. Sadece benim için. Onları ayıracaklar. Nurdan koltuklar üzerine oturacak onları Allah buyuruyor. Ama aynı kooperatifte oldukları için değil, aynı camide namaz kıldıkları için. Borç istediği için değil. Bir insan borçlu alacaklı ilişkisinden dolayı birisini sevebilir, o bu kategoride değil. Evet, o da mümin, o da sevaplar kazanıyor, başka kategoriden kazanıyor. Para yok, pul yok, akrabalık yok, bir menfaat yok, ileride seçilme seçme ihtimali yok. Başkan oldu olmadı, öyle bir ihtimal yok. Allah'ın mümin kulu be, ey galiba, kıyamet günü beraberiz inşallah diyorsa bir mümin, o mümine ne mutlu kıyamet günü. Allah'ın sevdiği kul olarak dikilecek. Havlani diye bir tabii var. Tabii ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gören, ashab-ı kiramı görmüş kimseler demek. Bu bir hatırasını naklediyor. Diyor ki Şam'da mescitte baktım ki birisi, herkes onun yanına oturmuş, ondan bir şeyler soruyorlar, vaaz dinliyorlar. Ben de gideyim istifade edeyim dedim, yanaşamadım, çok kalabalıktı etrafı. Dedim ki kim bu adam? Dediler ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayan sahabesi Muaz ibn-i Cebel dediler. Ya peygamberin sahabesi mi bu dedim. Evet. Yanaşmak istedim, mümkün olmadı kalabalıktan. Düşündüm ki bu buraya her gün geldiğine göre ben yarın erken gelirim, onun oturduğu yere otururum, herkesten önce tanışırız. Öyle de yapmış. Öğle namazına gelecekse o gitmiş sabahtan oraya oturmuş. Hani maçta bilet kaybolur diye stada geceden gidiyorlar ya. Herkesin bir futbolu var işte. Bu da gitmiş, oturmuş. Biraz sonra Muaz ibn-i Cebel gelmiş. Allah ondan razı olsun. bu yanına sokulmuş, selam vermiş. Sen kimsin demiş. Ben demiş Muaz İbni Cebel'im demiş. Resulullah'ı bu gözlerinle gördün mü demiş. Gördüm demiş. Sen sahabisin değil mi demiş. Evet sahabiyim demiş. Allah şahit olsun ki ben seni seviyorum demiş. Çünkü peygamberi göremedim. Onu gören birini gördüm burada. Diyor ki Havlani, üzerimdeki kıyafeti tuttu, kendine doğru çekti beni. Beni niye seviyorsun dedi. Allah için dedim. Bir daha söyle, gerçekten Allah için mi sevdin? Elbette Allah için sevdim diyor. Bir daha söyle diyor. Allah için sevdim diyor. O zaman ben sana bak bir şey söyleyeyim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu ki, sadece benim için birbirini seven iki müminin üçüncüsü benim. Bu beraberliğimiz mutlu olsun, kalk git demiş. Bu cennet Allah'ı sevdiğini gösteriyor. Hangi kabileden, kimlerden, hangi hocanın cemaati? Bunlar soruldukça Allah'tan yıldız yılı kadar uzaklaşıyorsun. Işık hızıyla uzaklaşıyorsun hem de. Çünkü Allah sorunsuz sevgi istiyor kendisi için. Bunu becerebilen müminler Allah'ı sevdiklerini gösteriyor.
0: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız Hoca Efendi.
1: Hayatı anlamak için hayatta kal.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kulları hakkında gayret gösterir. Allah'ın gayreti haram kıldığı şeyleri insanların işlemelerine karşı olmasıdır.

0: Saat 7. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
1: Günün Sohbeti. Hazırlayan ve sunan Burhan İşleyen Hoca Efendi.

0: Dinleyeceğiniz program, dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: Müslümanların bulunduğu yerde, Müslümanların bulunduğu yerde diyargamlık olacak, fedakarlık olacak, cömertlik olacak, malın, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğu bilinci olacak, dünyanın hırsına, zevkine, sefasına, nefsin arzu ve isteklerine tabi olmanın bir felaket olduğu anlayışı olacak, şehvet egemen olmayacak dünyada. Yaşananları görüyor musunuz? İnsan dinlemekten bile haya ediyor, konuşmaktan utanıyor. Dünyaya özgürlük, dünyaya barış, dünyaya çağdaşlık, dünyaya modernlik götürdüğünü söyleyen bütün zalimler çocuk kanı emerek besleniyorlarmış meğer. Biliniyordu bu da, böyle açığa çıkmıyordu herhalde. Kendilerini ayakta tutabilmek için başkasının iliklerini semiriyorlarmış meğer. Birkaç tane aile dünyadaki malın, mülkün neredeyse yarısından fazlasına sahip meğer, sermaye tekelleşmiş, zalimler elinde tutmuş, mazlum ve garibanlar diğer tarafta mahrumiyet içerisinde, bir kısmı günde binlercesi açlıktan, yetersiz beslenmekten ölürken, başka binlercesi üzerine yağan bombaların altında can verirken, başka binlercesi soğuk günlerde sığınacak bir çadır bile bulamazken, öbür tarafta öbürleri insan eti yiyecek kadar yamyamlaşmış, Allah değil, vicdan da değil, insanlık artık hangi kelimeyi bulabilirseniz ondan bile uzaklaşmış, pespaye bir hayat, pespaye bir hal, rezilane bir yaşam Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Allah İslam'ın nurunun güzelliğini gösterebilmeyi, yaşayıp da dünyaya yaygınlaştırabilmeyi nasip eylesin ümmete. Bu karanlık, cahiliye karanlıklarında kalmış insanlara İslam'ın nurunu yeterince gösteremeyince biz, yeterince yaşayıp güzel örnek olamayınca, insanlar haberdar olamayınca böyle karanlıkların sona ermesi, dünyanın aydınlanması herhalde gecikiyor. Allah bize, üstümüze düşen görevleri yapabilmeyi lütfetsin, nasip eylesin. Bu yıllarda geçmememiz gereken, gözümüzden kaçmaması gereken hususlardan bir tanesi de, bize çok dersler var çünkü, daha önce konuştuk kısmen, Selman-ı Farisi'nin Müslüman olması. Selman-ı Farisi'nin efendim Müslüman olması hadisesidir. Selman-ı Farisi'nin Müslüman olması ve kölelikten kurtulması. Müslüman olması belki daha erken ama kölelikten kurtulması bu bahsettiğim dönem içerisinde oluyor. Biliyorsunuz İsfahan'da yaşayan bir genç, ateşperest, mecusi bir babanın çocuğu, bir tapınağı idare edermiş babası İsfahan civarında. Bir gün işi çıkıyor, kendi şeyi gönderiyor. Diyor ki, kendi dilinden anlatıyor Selman, kız çocuğundan daha büyük bir itina gösterirdi bana. Hiç dizinin dibinden ayırmazdı. Gözünden bile sakınırdı beni. Babam beni hiç kendi başıma bırakmazdı. Bir gün yoğun bir işi vardı. Tapınağa beni gönderdi. Tapınağın işlerini yapmak üzere. Ben de giderken böyle bir kiliseye denk gelmiş. Gittim ibadetlerini izledim o zaman. Baktım ki ibadetleri bizim ibadetlerden daha hoşuma gitti benim. Onların yaptıkları ibadet şekli benim daha hoşuma gitti. Babama söyledim, babam benim oraya gitmemi yasakladı. Ayağıma zincir vurdu, beni evde bağladı. Ama ben işte birileri vasıtasıyla haber alıyorum. Daha sonra nerede bu dini öğrenebilirim diye sordum o kilisedeki kişilere, haber aldım onlardan. Şam'da bir efendim psikopos, rahip artık ne derseniz, o İslam gelmemiş henüz, Hristiyan din adamları var. Şam'da birisi olduğunu öğrendim. Bir gün ayağımdaki zincirlerden kurtuldum. Babamdan gizli bir kervana katıldım ve Şam'a gittim. Şam'daki psikoposu buldum. Adam kötü bir adamdı. İnsanlardan paraları topluyor. Efendim içeride 7-8 tane küp böyle yığmıştı para. Fakirlere dağıtmıyor. Kendisi yığıyordu. Kendisi yığıyordu. Öldü. Bunun cenazesini kaldırmaya çalışırlarken dedim ki bu çok kötü bir adamdı. Hep insanlardan çalıyor, kendisine ayırıyordu dedim. Nereden biliyorsun dediler. Gösterdim sakladığı paraları. Cenazesini defnetmediler bile. Astılar meydanda, asılı bıraktılar diyor bunun cenazesini. Öyle kötü bir adamın, insanları aldatan, kandıran, manevi duygularını sömüren bir adam gömülmeye bile layık değildir diye. Onun yerine başka birisi geldi. Çok güzel bir adamdı. Çok samimi bir, düzgün bir rahipti. Onun işaretiyle uzun uzun anlatmayayım. Zamanımızın da belki yetiştiremeyeceğim. Onun göstermesiyle Musul'a gittim. Musul'dan Nusaybin'e geçtim. Bizim Nusaybin'e. Nusaybin'dekinin beni gönlendirmesiyle, oradaki rahibin beni göndermesiyle Ammuriye'ye geldim. Bu bölgeye gelmiş. İşte bizim Afyon, Eskişehir, Ankara hattında bir yer. Daha çok şimdi Afyon Emirdağlılar sahip çıkıyorlar. Herhalde öyledir yani. Bu bölge, bu bölgeye gelmiş. Bu bölgede geldim bir yaşlıca bir rahibin yanına. Çok muttaki bir adamdı. Gözüktüğü gibi bir adamdı. İbadet ehli bir insandı. Onun yanına yerleştim. Birazcık da koyunum, keçim bir şeyler oldu. Onlar da çoğalmaya başladılar. Malım mülküm de oldu. Onunla beraber ibadet ediyorum, çalışıyorum, kendi malıma da bakıyorum filan. Adam yaşlandı. Ölmesinden endişelendim. Dedim ki efendim, senin başına bir şey gelirse ben bu dini nereden öğreneceğim? Kimin yanına gideceğim dedim. Dedi ki evladım, seni gönderebilecek kimseyi tanımıyorum. Benim tanıdıklarım hep öldüler. Ama benim tahminime göre, benim kutsal kitaptan öğrendiğime göre Arabistan Hicaz bölgesinde Faran Dağları civarında bir peygamberin çıkması yakın olmalı. Ya çıkmıştır ya çıkmak üzeredir. Ben ölürsem benden sonra oraya git. İki tane tepenin arasında hurmalık bir şehire geleceğini öğrendim diyor. İki tepenin arasında hurma bahçelerinin olduğu bir şehir diye de tarif yaptı diyor. Onu bulursam nasıl tanıyacağım dedim. Bana bildiği üç alametini söyledi. Kesinlikle sadaka kabul etmez dedi. Sadaka kabul etmez, hediyeyi kabul eder dedi. Benim bildiğim bir alamet de iki omuz kemiğinin arasında, iki omuzunun arasında bir mühür olmalı. Peygamberlik mührüdür o dedi. Aradan çok zaman geçmedi, vefat etti. Ben koyunumu, keçimi, ticaret kervanları gelip geçiyor, arıyorum Hicaz bölgesine, Arabistan yarımadasına giden kimse var mı diye. Ararken bir kervanla anlaştık, bir ticaret kervanıyla. Bütün elimdeki malımı onlara vereceğim, onlar da beni Hicaz bölgesine götürecekler diye anlaştık. Anlaştık, ben bütün malımı verdim, biraz götürdüler, bir şehirde beni, kimsem de yok, derdimi anlatacağım durumum da yok, beni köle diye sattılar, köle tüccarlarına, kölelik var o zaman, köle diye sattılar. Sonra geldi beni bir Yahudi tüccar satın aldı. Beni alan Yahudi tüccar beni bir şehire götürdü. Şehir vefat eden rahibin anlattığı gibi tarife çok uyan bir şehirdi. İki tarafı dağlık, arada çok sayıda hurma bahçelerinin olduğu bir şehirdi. Beni Medine'ye götürdü. O ona derken netice itibariyle geldiği yeri söylüyorum. Geldiğim yer rahibin anlattığı yerdi. Duydum ki bir gün bir hurma bahçesinde böyle ağacın başında budamayla işte meşgul oluyorum, çalışıyorum. Ağacın altında benim sahibim olan Yahudi tüccar bir akrabasıyla konuşuyor. Birisinden bahsediyorlar ama kötü konuşuyorlar. Olumsuz konuşuyorlar. Peygamber olduğunu iddia ediyormuş. Efendim Mekke'de çıkmış. Kavmi onu Mekke'de istememiş. Yesrib'e geliyormuş. O zaman ismi Yesrib Medine'nin. Yesrib'e geliyormuş filan diyorlar. Aleyhinde de atıf tutuyorlar. Bunları duyunca adeta kendimi kaybetmişim. Köle olduğumu unutmuşum. Ağacın başından kendimi bıraktım, düşer gibi aşağıya indim. Efendimin, sahibimin yakasından tuttum. Kim o? Ne diyorsun dedim. bana bir tokat, okkalı bir tokat patlattı diyor. Köle, sen işine gücüne bak. Nedir bu işlerden, ne anlarsın der gibi bana bir tokat attı ve bana yüz vermedi. Efendim ben işime döndüm ama kulağım haberlerde. Duydum ki o beklenen zat gelmiş ve Kuba'ya gelmiş. Konuştuk, hatırlıyorsunuz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam geliyor Kuba'da, bir hafta 10 gün filan, belki 14 güne kadar kalıyor biliyorsunuz. Medine'deki hazırlıklar tamamlanıncaya kadar Kuba'ya geldiğini gördüm. Yanımda bir şeyler hazırlamıştım kendim için, yiyecek bir şeyler. Belki hurma filan da var içinde. Aldım onu, Kuba'ya gittim. Kuba, Medine'nin merkezine 7 kilometredir yaklaşık. Gittim, ikram ettim ona. Yanında birileri daha vardı. Efendim, yoldan gelmişsiniz, bu sadakamdır, buyurun dedim, verdim. Dikkat ettim, verdiğim tabak neyse sene, hepsini dağıttı, hiç yemedi. Sadaka deyince hiç yemedi. İçimden dedim ki bu sadakayı kabul etmiyor. Alametlerin birincisi var. Sonra bir müddet daha bekledim, geçmiş Medine'ye. Medine-i Münevvere'nin içerisine geçmiş. Yine kendime ait olan yiyeceklerden bir şeyler hazırladım. Gittim, efendim dedim, efendim bunu sizin için getirdim, bu benim size hediyemdir dedim. Baktım, aldı içinden birkaç tanesini yedi, kalanları dağıttı. İçimden dedim ki bu da ikinci alamet. Bu hediyeyi kabul ediyor. Kendisi de yedi, başkasına da ikram etti. Sonra bir arkadaşları vefat etmiş. Bakî mezarlığının etrafında, Cennetül Bakî'nin etrafında bir kabrin başında oturuyorlar. Ben de Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında dolaşıyorum. İman etmemişim, bir köleyim. Oralarda gidip geliyorum. Bir öne, bir arkaya, bir sağa, bir sola gidip geliyorum. Acaba Araplar hafif elbise giyiyorlar, erkekler özellikle, sıcak iklim. Acaba sırtı açılır da sırtında mühür var mı, yok mu, görebilir miyim diye merakla bir o tarafa gidiyorum, bir bu tarafa geliyorum. Hazreti Peygamber Aleyhisselam benim maksadımı anladı. Böyle elbisesini aşağıya doğru çekti. Çekince sırtındaki mührü gözüktü. Ben kendimi kaybetmişim. Sarıldım sırtına. Öptüm, ağladım, öptüm, ağladım, öptüm, ağladım. Herkes şaşırdı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bana başından geçenleri anlat dedi. Ben başımdan geçenleri anlattım ona. Selman iyi bir Müslüman oldu ama köleliği devam ediyor. Kendi ifadesiyle, kölelikten kurtulamadığım için Bedir'e katılamadım. Köleliğim devam ettiği için, efendim izin vermediği için Uhud'a da katılamadım diyor. Hendek kazma fikrini Selman veriyor biliyorsunuz. Uhud'a da katılamadım diyor. Bir gün Hazreti Peygamber Aleyhisselam, Selman, efendinle anlaşma yapsan da ona bir bedel ödeyip de kölenin kendisini azat etmesine mükatebe yoluyla azat diyoruz biz, mükatebe. Kendini azat ettirsen dedi. Konuştum sahibimle. 300 tane hurma, efendim fidanı dikme ve bir miktar da altın. Altının miktarı hatırımda değil. Bir miktar da altın karşılığında beni serbest bırakacağını, azat edeceğini söyledi. Bütün Müslümanlar bana yardım ettiler. 300 tane kuyu kazdık. Hazreti Peygamber Aleyhisselam, kuyuları kazdığınız zaman bana haber verin dedi. Biz kuyuları kazdık, fidanları getirdik. Hazreti Peygamber de eliyle dikti 300 tane hurmayı. Vallahi Hazreti Peygamber'in diktiği hurmalardan hiç kuruyan olmadı diyor. Hepsi tuttu. Sonra altını ödeme konusunda da bana yardımcı oldular. Hazreti Peygamber Aleyhisselam kurtuldu bu şeyinden. Kölelikten kurtuldu. Ama şunu anlatacağım asıl. Şimdi bizim içimizde nasıl ki zaman zaman ırkçı duygular ön plana geçiyor. Kabilecilik, ırkçılık, bölgecilik ön plana geçiyor. Bir kimimizi üstün, kimimizi düşkün görüyor muyuz? Böyle o dönemde de vardı demek ki. Selman İsfahan'dan gelmiş. Arapların arasında bilinen bir aşireti yok. Bir ailesi yok, bir kabilesi yok. Soyu sopu, bilinen bir soyu sopu yok, övünecek bir hali yok. Ama diğerleri kimisi filan kabileden, kimisi filan kabileden, kimisi şöyle asil, böyle işte filan. Bir gün aralarında bir tatsızlık olmuş. O da ileri gelen büyük sahabilerden bir tanesidir. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. İnsanız, hata yapmak bize insana mahsus bir şeydir. İnsan, küllü beni Adem hattaun, Adem çocuklarının tamamı hata yapabilir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Hayrul hattain ettevvabun, hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Allah hatamızı fark eder etmez ısrar etmeden tövbeye yönelebilmeyi nasip eylesin bize. Bir gün oturmuşlar böyle, hızlı hızlı anlatayım. Oturmuşlar böyle, birbirlerine şey soruyorlar. Aşiretlerini, kabilelerini, neseplerini, haseplerini soruyorlar. Ama soranın maksadı Selman'ı mahcup etmek. Şimdi soruyor önce, ma hasebuk ve ma nesebuk. Soyun ne, sopun ne, kimsin, necisin? O saymaya başlıyor. En ebnu filan, ibnu filan, ibnu filan. Ben filanım, filanım, filanın oğluyum. Ben Mudar kabilesindenim. Araplar için bizde başka meşhur kabile söyleyebilirsiniz. Oo maşallah, ne asil bir soyun var, tebrik ederim. Geliyor diyor ki, sen kimsin, necisin? O da sayıyor. Ben filan filan filan oğluyum. Ben de Kureyş kabilesindenim. Peki, sıra geliyor Selman'a. Diyor ki, Selman sen söyle, sen kimsin, necisin? Ma hasabuk ve ma nesabuk. Ne diyecek şimdi? Ben İsfahan'da mecusi bir babanın çocuğuyum dese bir karşılığı olmayacak. Ne diyecek şimdi? Bir cevap veriyor ki zannediyorum soruyu soran Selman'ın cevabı üzerine bu soruyu sorduğuna 1000 defa pişman olmuştur. Diyor ki ene Selman İbnül İslam. Ben de İslam'ın oğlu Selman'ım. Ben de İslam'ın oğlu Selman'ım. Kuntu dallen fehedani Allahu bi Muhammed. Ben dalalette olan, şaşkın, sapık yolda olan bir adamdım. Allah beni Muhammed Aleyhisselam'la hidayete eriştirdi. Kuntu memluken fe'atani Allahu bi Muhammed. Ben köle bir adamdım. Allah beni Muhammed Aleyhisselam sayesinde özgürleştirdi. Kuntu fakiran fe'anani Allahu bi Muhammed. Ben fakir bir adamdım. Allah beni Muhammed Aleyhisselam sayesinde zenginleştirdi. Ene Selman İbnül İslam. İslam'ın oğlu Selman'ım. İzzet mi arıyorsun? İzzet Allah'ın dinine tabi olmaktadır. Şeref mi arıyorsun? Şeref Allah'ın dinine tabi olmaktadır. Üstünlük mi arıyorsun? Üstünlük Allah'ın dinini yaşamaktadır, takvadadır. Şeref ve izzet Allah'tandır. Allah kendisine yaklaşana, kendisine ibadet edip, kendisine imad edip, layıkıyla kulluk edene izzet ve şeref nasip edecektir. İzzet ve şeref kanla olmaz. İzzet ve şeref servetle olmaz. İzzet ve şeref ırkla olmaz. İzzet ve şeref memleketle olmaz. İzzet ve şeref derinin rengiyle olmaz. İzzet ve şeref konuştuğun dille olmaz. İzzet ve şeref La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip o hakikatin peşinde koşmakla olur. Onu diyor. Onu diyor Selman. Ben de İslam'ın oğlu Selman'ım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selmanu minna min ehli beytina. Selman bizdendir. Bizim ehli beytimizdendir buyuruyor. Allah izzeti ve şerefi doğru yerde arayanlardan olabilmeyi nasip eylesin bize. Muttaki olarak şeref kazanabilmeyi nasip eylesin bize. İman edip güzel ahlakla, salih amelle, ibadet ve taatle şeref ve izzet sahibi olabilmeyi lütfeylesin cümlemize. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Subhane rabbike rabbine izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. الحمد لله رب العالمين الفاتحة
2: Günün sohbeti. Hazırlayan ve sunan Burhan İşleyen Hoca Efendi.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
4: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
5: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
6: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Ascon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKO.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

emirdir namaz. Kıyamıyla diriliş, secdesiyle kulluğun zirvesine varıştır. Namaz davettir.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl.
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allahü Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gidiyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert kenarlı bir cübbesi vardı. Bu esnada bir bedevi arkasından yetişerek cübbesini sertçe çekti. Peygamber Efendimizin boynuna baktım. Bedevinin sert çekişinden dolayı cübbenin kenarı boynunda iz bırakmıştı. Sonra bedevi, "Ey Muhammed, elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da verilmesini emret," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye dönüp güldü. Sonra ona bir şeyler verilmesini emretti.

seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Sana hamd ederiz. Güç ve kuvvet sana aittir. Allah'ın istediği olur, istediği olmaz. Biz biliyoruz ki Allah her şeye kadirdir. Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Kuvvetimizin tükendiğini, gücümüzün azaldığını, insanların gözünde küçük düştüğümüzü sana arz ediyoruz. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen bize çok merhamet edensin. Bizi gaddarlık yapacak yabancıların eline mi bıraktın? Yoksa davamızı ipotek edecek düşmana mı bıraktın? Eğer sen bize gücenmedinse biz bunlara aldırmıyoruz. Şu kadar var ki iyiliğin bizi rahatlatacaktır. Karanlıkları aydınlatan nuruna, dünya ve ahiretimizi aydınlatacak nuruna sığınırız. Gelecek azabından, bize ulaşacak öfkenden sana sığınırız. Sana sığındık. Yeter ki razı ol. Güç ve kuvvet sendendir. Yalnız sendedir. Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım, bizi kabir azabından ve cehenneminden koru. Amin. Dua zamanı.

0: lira. Crown Kettle 499 lira yerine 299 lira. Crown standlı kahve makinesi 499 lira yerine 350 lira. Anneler gününe özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap karşı arasında.
1: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. MicroStar çay makinesi 1750 lira yerine 999 lira.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Kara Halıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Kara Halıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana, bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat, bu bizim hayatımız.
6: Saat 8. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
7: Kur'an-ı Kerim meali. Çeviri: Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren: Ahmet Deniz.
8: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim, bana iyilerden olacak bir çocuk bağışla. Bunun üzerine biz ona yumuşak huylu bir erkek çocuk müjdelemiştik. Çocuk kendisiyle birlikte yürüyüp gezecek çağa ulaştığında İbrahim dedi ki: "Oğulcuğum, ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Ne diyeceğini bir düşün bakalım." O dedi ki: "Ey babacığım, sana söyleneni yap. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın." Her ikisi de teslim olup İbrahim oğlunu alnı üzeri yatırdığında biz ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, sen rüyayı gerçekleştirdin. İşte biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz." Bu gerçekten çok açık bir denemeydi. Biz ona çok büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandı. Biz ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Onu da İshak'ı da mübarek kıldık. Onların soyundan iyilik yapanlar da kendisine apaçık yazık edenler de vardır. Andolsun ki biz Musa ve Harun'a da nimetler vermiştik. Böylece biz onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onlara yardım ettik. Öyle ki üstün gelenler onlar oldu. Biz her ikisine de o açıklayıcı kitabı verdik. Her ikisini de doğru yola ulaştırdık. Sonra gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü bunların ikisi de bizim inanan kullarımızdandı. Hiç kuşkusuz İlyas da gönderilen elçilerdendi. O kavmine şöyle demişti: "Allah'tan korkmaz mısınız? Siz yaratıcıların en güzelini, sizin ve sizden önceki atalarınızın Rabbi olan Allah'ı terk ederek Baal'e mi tapıyorsunuz?" Bunun üzerine onlar İlyas'ı yalanladılar. Bu yüzden onlar muhakkak ki cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın gerçek kulları müstesna. Biz sonradan gelenler arasında ona da iyi bir ün bıraktık. İlyas'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bizim inanmış kullarımızdandı. Hiç kuşkusuz Lut da gönderilen elçilerdendi. İblis, geride kalanlar arasında bulunan yaşlı bir kadın dışında onu ve ailesinin hepsini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini yok etmiştik. Siz şimdi sabah akşam onların bulundukları yerlerden geçmektesiniz. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hiç kuşkusuz Yunus da gönderilen elçilerdendi. O dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Gemide bulunanlarla birlikte kura çekmiş, ancak kaybedenlerden olmuştu. Kendi kendini kınarken onu bir balık yutmuştu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalıp gitmişti. Sonra biz onu bitkin bir durumda sahile attık. Üzerine gölge yapması için kabakgillerden bir bitki yetiştirdik. Biz onu 100 bin ya da daha fazla insana elçi olarak göndermiştik. Sonunda onlar Yunus'a inandılar ve biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Şimdi sen onlara sor. Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde mi dişi olarak yarattık? Dikkat edin. Onlar kendi uydurmaları olarak andolsun ki Allah doğurmuştur demektedirler. Hiç kuşkusuz onlar elbette yalan söylüyorlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Eğer söyledikleriniz doğruysa getirin kitabınızı. Onlar Allah'la cinler arasında da bir soy bağı uydurmuşlardı. Andolsun ki cinler de onların hesap için Allah'ın huzuruna götürüleceklerini iyi bilmektedirler. Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın muhlis kulları bunun dışındadır. Çünkü ne siz ne de taptığınız şeyler, hiçbiriniz cehenneme gireceklerden başkalarını azdırıp Allah yolundan uzaklaştıramazsınız. Biz meleklerden her birimizin belli bir makamı vardır. Hiç kuşkusuz biz sıra sıra durur ve Allah'ı tesbih ederiz. Allah'a ortak koşanlar şöyle demektedirler. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, biz de kesinlikle Allah'ın gerçek kullarından olurduk. Ama onlar Kur'an gelince onu inkar ettiler. Onlar yakında anlayacaklardır. Andolsun ki biz elçi olarak gönderilen kullarımıza şu sözü verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklar. Üstün gelenler de mutlaka bizim ordumuz olacaktır. Onun için sen bir süreye kadar onları aldırma. Onları gözetle. Onlar yakında göreceklerdir. Onlar bizim azabımızın çabucak gelmesini mi istiyorlar? Azap onların yurtlarına indiğinde uyarılanların sabahı ne kötü olur. O halde sen bir süreye kadar onlara aldırma. Onları gözetle. Onlar yakında göreceklerdir. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirmelerinden uzaktır, yücedir. Gönderilmiş olan bütün elçilere selam olsun. Övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır.
4: Sadakallahul Azim. Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Çeviri Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren Ahmet Deniz. Saffat Suresi 100'den 182'ye kadar olan ayetleri dinlediniz.

Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'da hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yemek yedirmen, tanıyıp tanımadığın kimselere selam vermendir buyurdu.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle vird zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, senin nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yap. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına, Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz.

0: İyi sözler hayatta kalır. Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
2: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.

Kıymetli dinleyenler, Ekmeğimi İsraf Etmiyorum programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Programımızda bayat ekmeklerimizi çöpe atmak yerine yeniden değerlendirebileceğimiz leziz tariflerden birini daha sizlerle paylaşacağız. Ekmek tatlısı. Malzemeler 8 dilim tam buğday ya da köy ekmeği, 4 adet yumurta, su bardağının 4'te 3'ü kadar süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 adet orta boy şeftali, yarım su bardağı file badem, yarım çay kaşığı tarçın. Fırın kabını yağlamak için 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker. Servis için 3 yemek kaşığı pudra şekeri. Hazırlanışı. Kabuk kısımları hafif sertleşmiş ve bayatlamaya yüz tutmuş köy ekmeği dilimlerini önceden ısıtılmış fırında 5-10 dakika kadar tutup gevrek hale getirin. Yumurtaları derin bir kaba alın, süt, toz şeker ve tarçın ilavesiyle çırpın. Ekmek dilimleri ve file bademin yarısını sıvı harca katıp oda ısısında 15-20 dakika kadar bekletin. Kabuğunu soyduğunuz şeftalileri iri parçalar halinde dilimleyin. Isıya dayanıklı fırın kabını tereyağıyla yağlayıp üzerine toz şeker serpin. Sütlü ve yumurtalı harcı içine çeken ekmek dilimlerini birbiri üzerine gelecek şekilde fırın kabına yerleştirin. Ekmek dilimlerinin arasına şeftali parçalarını yerleştirin, üzerine kalan file bademlerini serpiştirin. Hazırladığınız tatlıyı önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika aralarda kontrol ederek pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıyı soğutup üzerine pudra şekeri eledikten sonra dilimleyip sevdiklerinizle paylaşın. Arzu ettiğiniz meyvelerle hazırladığınız tatlının üzerine bal ya da pekmez gezdirebilir, dondurmayla da ikram edebilirsiniz. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Metropol AVM'de Anneler Günü'ne özel büyük kampanya başladı. 24 parça yemek takımı 2250 lira yerine 1999 lira. Zıbern üçlü yağdanlık seti 490 lira yerine 390 lira. Anneler Günü'ne özel bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için siz de Metropol AVM'ye uğrayın. Metropol AVM, Hacı Bayram Eyvan Kebap Karşı arasında.
3: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekarede mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
4: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi. Tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
6: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, merkez vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Profesör Doktor Mehmet Ünal'ın sunumuyla Kur'an'ın dilinden programı başlıyor.
8: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim merhabalar, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. Enbiya suresi 83. ayette kalmıştık efendim. 83. ayetten 92. ayete kadarlık kısmı inşallah bugün sizlerle ele almak üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayız. Enbiya peygamberler demekti. Nebilerden bahseden kısma gelmiş idik. İbrahim aleyhisselamı ele aldık. Arkasından Lut aleyhisselamdan bahsedildi. Nuh aleyhisselamdan bahsedildi. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, onlardan bahsedildi. Hazreti Süleyman malumunuz varlığı, servetiyle öne çıkan ve malıyla imtihan olan bir kişi olarak bilinmekte. Zaten kendisi Allah'tan hebli mülken la yenbeği li ahadin min ba'di. Bana öyle bir mülk ver ki benden sonra hiç kimseye nasip olmasın. Onların elde edemeyeceği kadar bir mülkü bana lütfet Rabbim diye Allah'tan böyle bir talepte bulunmuş idi. Mevla da ona o istediklerini bahşetmiş, istediklerini ona vermiş idi. Evet, aynı şekilde böyle bir servete sahip olup akabinde de Mevla'nın yoklukla kendisini denediği bir peygamberden şimdi bahsedilecek. Hazreti Eyyub aleyhisselam. Okuyacağımız ayet-i kerime 83. ayet Enbiya suresi. Ve Eyyube iznada rabbuhu enni messeniyet durru ve ente erhamur rahimin. Burada vav atıfla önceki ayetlere gidiyor. Eyyub'u zikretsen bu Kur'an'da ya da ve ceannahum e immeten yehdune bi emrina ayetiyle bağlantılı düşünürsek bizim önder kıldığımız o peygamberlerden birisi de Eyyub aleyhisselamdır. Yani topluma önderlik yapan, onlara kılavuzluk yapan, onların doğru yola gelmesi adına çaba sarf eden davet dininin, tebliğ dininin insanlara ulaştırmasında vesile olan efendim kendi çağında, kendi bölgesinde bu işlevi, bu görevi gören peygamberlerden birisi de Eyüp Aleyhisselam idi. Eyüp Aleyhisselam, kendisine selam olsun, Harran bölgesine gönderilmiş peygamberlerden olarak bilinmekte. Çok mal vermişti Mevla ona, çok mülk vermiş. Çocukları, evlatları, her şeyi var idi. Bu manada yokluk görmeyen bir hal içerisinde iken, evet, Rabbimiz tabii ki ona bir imtihanın bir gereği olarak bütün malını, mülkünü, servetini ondan aldı. Hani düşmanlarıyla yapmış olduğu mücadele nedeniyle belki hastalık onun başına da geldi. Malı mülkü yok oldu. Fırtına, deprem derken hiçbir şeyi kalmamış idi Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın. Öyle ki vücudumda yaralar çıktı. Her tarafı yara bere içerisinde. Hastalıklarla efendim boğuşmaktaydı. Tabii ki eşi de onun yanında, Rahme Hanım, onun yanında sürekli onunla ilgilenmekte. Öyle ki hanımı da ağzını açıp da bir dua etmiyorsun diye ona sitem ettiği de nakledilir. Hatta ona öfkelenmiş olan Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın iyileştiğim zaman sana ben 100 sopa vuracağım diye ağzından bir yemin de çıktığı nakledilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Saat suresinde buna işaret eder. İyileştikten sonraki süreçte bu yeminiyle alakalı vicdanında hani muhasebesini yaptığı bu halle alakalı Rabbimiz kendisine onun bu durumunu bildiği için yerden diyor bir sap demeti al, onları bir araya getir, onunla eşine vur, böylece yeminini yerine getirmiş olursun. Huz biyedike du'fen fadrib bih ve la tahnes. Bir sap demeti al, onunla vur, hani süpürge sapı diyelim, onunla bir defa hanımına şöyle incitmemek suretiyle vur ve böylece yeminini de yerine getirmiş olursun diye anlatılır. Ayet-i Kerime'ye de konu olmuştur. Evet, büyük sıkıntıları yaşamış olan Hazreti Eyüp Aleyhisselam işte bu hastalıklarla boğuştuğu o süreçte, ki bu yani 70-80 yıllık varlıklı halinden sonra bu yokluk ve bir de arkasından gelen hastalık karşısında tahammül gösterdiği, bunun 7 yıl, 18 yıl gibi uzun bir zaman sürdüğüne dair de rivayetler vardır. Ne kadar yaşadı bilmiyoruz bu hastalıklı halini, ama işte o süreç içerisinde duasının kabulüne vesile olacak işte cümleler ağzından öyle dökülmüş. İz nâdâ rabbuhu, Rabbına nida etmişti, yakarmıştı. Enni messeniye durru, bana bir sıkıntı dokundu. Ve ente erhamur rahimin, sen merhamet edenlerin en üstünüsün ey Rabbim diye, yani ya Rabbi sen benim başıma böyle bir dert açtın gibi bir şekilde değil, yani kibar bir üslupla Mevla'ya karşı nasıl iltica edilir ona dair olan o edebi takınmış bir vaziyette, ya Rab bana bir sıkıntı dokundu ve ente erhamur rahimin, sen merhamet edenlerin en çok merhamet edenisin diye bir şekilde Allah'a iltica ettiğini görmüş olmaktayız. Saat suresinde ona dair bir işaret var mı? Bakınız burada da şöyle dua ediyor sevgili kardeşlerim. Ayet-i Kerime Saat suresinde. Kulumuz Eyyub'u de sen Kur'an'ında an. Vezkür abdena Eyyub iznâda rabbuhu. Hani o Rabbına nida etmişti. Enni messeni şeytan. Şeytan bana sıkıntı ve acı vermekte. Binusbin ve azab diye öyle bir dua ile Allah'a yakardığını görmüş olmaktayız. Yani benim yaptığım hatalarım yüzünden başıma bunlar geldi der gibi ve biraz da Mevla'ya değil şeytana bununla alakalı böyle bir efendim sebep olarak onun kendisine bu tür sıkıntıları açtığına dair bir üslupla böyle dediği ayet-i kerimede görülmekte. Bana bir sıkıntı dokundu ve ente erhamur rahimin, sen merhamet edenlerin en çok merhamet edenisin ey Rabbim. Yani bana şifa vermez misin gibi bir üslupla, belki tam öyle demiyor ama ona kinayeten bu ifadeyi kullandığını görmüş olmaktayız. İbrahim Aleyhisselam'ın ve izâ merîztu fehuve yeşfîn, hastalandığımda bana şifayı o verir diye biz İbrahim Aleyhisselam'ın da duasını bilmekteyiz ama ki bütün peygamberlerde bu hal var. Yani velem ekum bi duaike rabbi şakiyya, Zekeriya Aleyhisselam, ya Rab Ben bugüne kadar duamda hiç mahrum olmadım, bedbah olmadım. Ne istedimse sen bana lütfettin ey Rabbim demişti Zekeriya aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam'da da asa elle ekune bidua'i rabbi şakiyya diye. Belki benim Rabbim beni duamda mahrum etmez diye onun da öyle dua ettiğini görmekteyiz. Peygamberler dualarında şaki değillerdi. Sınırı aşan bir üslupla da asla onlar Allah'a iltica etmeyen kimselerdi. İşte onlardan birisi olarak belki burada Eyüp aleyhisselam'ın Mevla'ya iltica etme biçimi olarak ya Rabbi enni messeni durru ve ente erhamur rahimin. Çok sıkıntı dokundu. Acılarım ağır. Sen çok merhamet edensin diye Mevla'ya kendisine artık şifa vermesini der gibidir. Evet. Ayetin devamında Rabbimiz da ona karşı festecebna lehu, onun elini açıp Allah'a yakarmasına karşılık biz de onun duasına icabet ettik. Fekeşefna ma bihi min durrin, ona verilen o sıkıntıyı ne varsa ondan aldık. Evet. Ve ateynahu ehlehu, ona ehlini verdik, yeniden verdik. Ve mislehum ma'ahum, ve bir mislini de ona onunla beraber verdik. Rahmeten min indina, bizden bir rahmet olmak üzere, tarafımızdan bir rahmet olmak üzere. Ve zikra lil abidin, kulluk edenler için de anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik diye ayeti kerimede Hazreti Eyüp aleyhisselama Mevla'nın duasına icabet etme örneği burada verilmiş olmakta. Eyüp aleyhisselam hastadır. Hastaların duası makbuldur zaten. Bizler de buna çok dikkat ederiz. Efendimiz aleyhisselamdan nakledilen bilgilerden öğreniyoruz ki yani üç kimsenin duası zaten müstecaptır. Hastanın duası da bunlardan birisidir. Misafirin duası, anne babanın duası, mazlumun duası, malumunuz o da bu manada. Yani zulme uğrayan kimsenin zalime karşı yaptığı o dua da ki beddua diyebiliriz. Allah tarafından asla reddolunmayan dualardandır. Bunlardan birisi de hastanın duası. Bir başka rivayetten hatırlıyorum, maalen sizlere aktarmış olayım. Hastanın yanına vardığınız zaman ondan dua isteyiniz. Hastanın duasına meleklerin amin dediğini Efendimiz aleyhisselam bize bildiriyor. Bize öyle rivayet ediliyor. Çünkü hasta yani çektiği sıkıntılarla günahları bağışlanmış bir pozisyondadır. Yani günahsız ağızla o kişi dua ettiği zaman sizin için inşallah müstecap olacaktır. Vardığınız zaman zaten hem ona moral vermiş olmaktasınız, hastalığının geçmesi adına onu teselli etmiş olmaktasınız. Aynı zamanda ondan dua ederek hem hasta için bir moral hem de kendinizin günahlarından arınmasına vesile kılınan bir işi yapmış olarak oradan ayrılıyorsunuz. Bu ne kadar güzel bir şeydir. Zaten Müslümanın Müslüman üzerinde olan hakları vardır malumunuz. Hakkul Müslimi alel Müslimi tis'un diye nakledilen rivayette onlardan birisi nedir? Selamına aleyküm selam demek, aksırdığı zaman yerhamükallah demek, Allah sana merhamet etsin demek, hastalandığında onu ziyaret etmek, cenazesinde bulunmak ve darda kaldığı zaman onun yardımına koşmak gibi bizim bir Müslüman olarak kardeşimize karşı görevlerimiz arasında da hasta ziyareti olduğunu bilmekteyiz. Hazreti Eyüp aleyhisselamın duası ve müstecap olan dua olarak arkasından onu görüyoruz. Bu bize bir örnek kardeşlerim. Bizler de elbette ki Mevla'ya karşı eğer öyle bir Mevla varlıkla denedi Hazreti Eyüp'ü, varlıkla denedi, mal mülk verdi, servet verdi, vadiler dolusu, sürüsü var idi. Ama daha sonradan Allah bunların tümünü aldı, her şeyini aldı, evlatları hepsi yok oldu gitti. Ama sonrasında Allah o evlatlarından daha fazla evladı kendisine bahşetti. Eşine efendim ya eşi vefat etti, evlatları vefat etti, yeniden evlendi ve daha fazla evladı ve eşe sahip olma gibi bir imkanı belki elde ettim. Yani bu çok ayeti kerimede net olarak görülmüyor ama eski yani kaybettiği mülkünü efendim servetini ve ailesini Mevla ona fazlasıyla ona geri bahşetmiş olduğu ve sınavı tabii ki ayetin içinde mündemiş gibi sınavı da geçmiş olduğu anlaşılmış olmakta. Biz buradan bir ders çıkartacağız. Ne çıkartacağız? Ne diyor? Vezikra lil abidin. Allah'a kulluk eden, ibadet edenler için bir hatıradır, bir öğüttür. Buradan bir ibret çıkartmamız gerekiyor. Biz de aynı halle hallendiğimizde, önce varlıkla Mevla deneyip sonra bize bir sıkıntı verdiğinde buna karşı yani hemen daha dünümüzü unutup da benden başka böyle bu sıkıntıyı verecek kimse bulamadın mı edasıyla Mevla'ya karşı itirazcı bir üslup içerisinde değil, o halimize sabredip, çünkü belki bize verdiği o halde bizim bir denenme halimiz. Mevla öyle buyurmuyor mu kardeşlerim Fecr suresinde? فَاَمَّا الْاِنْسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ Allah kulunu deneyip ona ikramda bulunduğu zaman o kişi فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمَنْ Benim Rabbim bana ikramda bulundu der. Ama aynı Allah اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ Rızkını ondan biraz ölçülü bir şekilde kısmaya dair onu denediği zaman sınavda kul Rabbi ehanen der, Rabbim beni kötü duruma, zor duruma beni düşürdü diye hemen insan bu manada feryat etmeye başlıyor. Yani iyiliği verince iyi de ama kötülükle, yoklukla denediği zaman insan böyle zaten. Bu surenin içerisinde geçti. Önceki derslerimizde hatırlarsınız. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Allah sizi hayırla da şerle de imtihan eder, deneriz buyuruyor. Sizi hayırla da yani şerle de deneriz. Bu yoklukla varlıkla diye de tercüme edilebilir. Mevla hep bizi yani sağlıkla da dener ama hastalıkla da bizi Mevla tabii ki imtihan etmektedir. Evet, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan ona selam olsun. Ayet-i Kerime bu kadar bahsediyor burada. Ve İsmail'e evet, ve ce'annahum e'immeten biz onların her birini bir önder kıldık diyordu ya. Onlardan birisi de İsmail'dir. İmamlarımızdan birisi, önderlerimizden birisi. Bize ışık veren kaynaklardan birisi İsmail Aleyhisselam'dır. Ve İdris Aleyhisselam'dır. Hazreti Adem'in sonradan gelen çocuklarından, Nuh Aleyhisselam'dan önce yaşamış olan ve terzilerin piri olarak bilinen, okuma yazmayı bilen, dokumacılığı bilen, buna benzer maharetleriyle öne çıkan bir peygamber ama hayatında nice sıkıntılar yaşamış ki vezel kifl Rabbimiz onların küllün mine sabirin hepsi sabredenlerden de diye buyuruyor. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et bu Kur'an'da ya da onlar da imamlardan önderlerden kılınmıştır. Hepsi de sabreden kimselerden de diye İsmail Aleyhisselam'ın sabreden bir kişi olduğuna, Hazreti İdris Aleyhisselam'ın sabreden bir kişi olduğuna, kendi toplumunu İslam'a davet etme adına yaptığı mücadelede demek ki büyük sıkıntılar yaşadı ki Mevla onun sabırlı olan yönüne, sabreden boyutuna efendim burada işaret ediyor.
0: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Profesör Doktor Mehmet Ünal'ın sunumuyla Kur'an'ın dilinden programı sona erdi.
1: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
6: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureyir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
8: Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl.
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Dinleyeceğiniz program, dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: Ve memlükün ferra min mevla, köle efendisinden kaçmış. Ondan köle, tabii köle, şimdi kölelik ne demek? Yok ya, köle herden değil ki. Düşmanla savaşacaksın, düşmanla savaşacaksın, canını ortaya Allah için koyacaksın. İslam'ın yayılması için, din için, inancın, kafir, küfrün yok olması için canını ortaya koyacaksın Allah için ve kazanacaksın, kafirle yeneceksin. Allah işte o kafirleri sana köle olarak veriyor. Yoksa kölelik başka yerde, sokakta alınmıyor. Köle olduktan sonra işte sen çalıştırırsın, satarsın, şu bu, ama köleliğin kaynağı bu. Evet, evet, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi namusumuz, dinimiz için çarpıştık. Gavuru yenseydik, gavurun bizde olan şeylerini köle yapardık. Dinen arz ediyorum, dini bilgi veriyorum. Evet, böyle din için, iman için, iman için savaşmışız. Esir alınmış. Ülül Emr'de devlet de, devletimiz de, o Müslümanların devleti de o esirleri köle olarak vermiş. Aha, bu köleler onun emrindedir. Onun emri ne diyse onu tutacak. Evet, onu aç bırakamaz, susuz bırakamaz falan, ama onun emrindedir. Ve ondan kaçarsa, aha, bunun da namazı, niyazı istediği gibi Allah'a arz olunmaz. Arz olunmaz diyor güzel peygamberimiz, Salahat Peygamber Efendimiz. Evet. Evet. Buna dair yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var. Onları da size arz edeceğim efendim. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle kocasına karşı veya şey davranmış, yanlış davranmış, görevini yapmamış, kocası ona kızgın. Evet, böyle olanların duası kabul olmaz, Allah'a arz olunmaz. Evet, ve kaptığı şeyler geçerli değildir. Evet, geçerli değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize onu haber veriyor. Onu haber veriyor, evet. Bu hadis-i şeriflerinde, yani aile, şimdi kadının haklarını hakkında da söyleyeceğiz yani. Şimdi bu hadisler geldi, onları hakkında da gelecek. Ama şimdi bize gelen haberlere oyuncak gibi sanki evlilik, hayır, Müslümanlara söylüyorum. Evlendikten sonra, öğrendikten sonra durum böyle, bak. Evde güzellik yapmazsan veya yanlış iş yaparsan namazın bile kabul olmuyor. İstediğin kadar tesbih çek, zikret. Evet, kabul olmuyor. Tabii kocanın da karısının karşı şeyler var. O gelecek, o hadisler de gelecek. Ama şimdi ben bakıyorum oyuncak gibi. Yo, Müslümansan, adın Ayşe, Müslümansın. Öyle şey yok. Biz Müslümanız. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeyine uyacağız. Onu arz etmek istiyorum ben. Onu arz etmek istiyorum. Evet. Güzel peygamberimiz bizi uyarıyor. Evet. Evet. Yoksa şeylerimiz, çalışmalarımız boşuna gidiyor, görüyorsunuz. Yani basit değil bu. Basit değil bu iş. Böyle çok önemli. Çok önemli, dikkat edeceğiz. Güzel peygamberimiz bizi bu konuda uyarıyor. Onları dönüp hatırlatıyorum. Evet efendim. Evet. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor gene. Azabun nasi dereceten, Allah katında insanların derece bakımından en yükseği, en güzeli, evet, en yüksek kıyamet gününde Allah katında en yüksek derecede olanı kimdir? Kimdir? Ezzakirun Allah'a, Allah'ı zikredenlerdir. Evet, ihlasla Cenab-ı Hakk'ı inandığı için, yaradanını bildiği için, kulluğunu itiraf ederekten Allah'ı zikredenlerdir. Evet. Böyle. Öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi buradaki darıcaban kimdir bunlar zikredenler? Evet. Elhamdülillah atalarımız çok sağlam Müslümanmış. Peygamberimizin bu sünnetlerini hayatımıza örf adet haline getirmişler. Evet. Mesela şimdi görüyorum mesela namazların arkasından üç defa estağfurullah diyenin namazlık günahları affedilir diyor hadis-i şerifte. Eksiksiz yazılıyor namaz. Unutma ya güzel kardeşim. Namazın farzları bu. Estağfurullah demek yok içinde. İşte abdestsiz namaz olmaz. İşte vakit, niyet falan filan. Yani namazın farzları. Bunun içinde namazın arkasından istiğfar etmek yok. Ama Peygamberimiz öyle diyor. Namazın arkasından şimdi herkes fıkıh okudu mu? Herkes namazın bütün şartlarını biliyor mu? Eksiği var. Ha namazın arkasından estağfurullah diye üç defa. O zaman diyor ki Peygamberimiz meleklere bunun namaz eksiklerini yazmayın, tam yazın. Her namazın arkasından bunu söyle güzel kardeşim. Gene güzel Peygamberimiz buyuruyor. Yani zikredenler dedik ya, zikri, estağfurullah da zikir. 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala kulli şeyin kadir. Bu da zikirdir. Derseniz namazın arkasından köle azat etmiş gibi cehennemden azalarınızı kurtulur diyor güzel Peygamberimiz. Gene elhamdülillah atalarımızın bize öğrettiği mesela şimdi doğudan bakıya hiç namazın arkasından tesbih duası yapmayan kimse yok elhamdülillah. Neden? Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki işte Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu demek cennete ağaç dikmektir. Bunu söylüyoruz. Bunu söyleyince ayetül kürsü okuyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Allah'ın zatından, sıfatlarından bahseden ayet. Ayetül kürsü. Kürsü ayet. Elhamdülillah. Örf adet var. Arkasından 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 99 eder diyor Peygamberimiz. Yüzüncü de La İlahe İllallah Vahdehu La Şerike Le derseniz deniz köpüğü kadar günahınız affolunur diyor. Elhamdülillah camilerimizde bu tesbihler yapılıyor. Ama Kabe'ye gidin inşallah hacı olun. Namazdan sonra onlar tesbih duası yapmıyorlar. Sen yaparsan polis geliyor, kalk diyor, hacı diyor, kalk diyor, kalk, kalk. Elhamdülillah, atalarımız böyle sünnetleri işe yerleştirmişler. Zikrediyor işte bak, bunlar zikirdir. Evet, namazların böyle diyor bak. Ellezine, hümüllezine yezkurun Allah dübüre külle salatin, uduben ve aşiyen. Evet, sabah akşam namazın arkasında Allah'ı zikredenler, bunlar zikir işte bak. Bunlar zikir. Ondan sonra yatakta yattığın zaman besmele ile yatacaksın. O da zikirdir. Besmele o da zikirdir. Evet. Evden çıkarken, yemek yerken besmeleyi unutmayacaksın. Evet bu da zikir. Ha böyle işte Allah'ı her yerde anacaksın. Evet. Bak diyor ki İbn-i Sala kim diyor böyle peygamberin söylediği sabah akşam şeylere çeşitli vakitlerde uyarsa işte bunlar çok zikredenlerdir. Zikredenler hadisteki şeydir diyor. Evet. Yani elhamdülillah atalarımız bizi adet halinde yerleştirmişler. Bunu devam ediyoruz. Evet. Evet. Bu şeyi insanların diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem derece bakımından en yükseği aha böyle mesela her yerde bu Allah'ı zikredeceğiz. Mesela güzel bir çocuk, güzel bir hayvan, güzel maşallah diyeceğiz. Nazar hakla öldüreceksin. Maşallah diyeceğiz. Sübhanallah diyeceğiz. Allah'a ekber diyeceğiz. Biz öyle demeyiz. Vay anam falan diyoruz. Yok, dininizi bunları alacağız. Zikredenler. Ama bu insanların derece bakımından şey, her yerde Allah'ı hatırlıyor. Öfkelendiği zaman analar çocuklarına Allah belanı versin demeyecek. Aman ha. Güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak her yerde Allah'ı zikredenler. Derece bakımı en yüksek insan dedi ya. Mesela halıyı, güzel halıyı işi yok gidiyor. Kızıyor anası. Allah belanı versin. Allah lanet etsin. Deme hanımı ben de. Peygamberimiz buyuruyor ki ananın ağzından çıkan her şeyi arşa melekler götürür, gereği yapılır. Şimdi bana telefon ediyor. Benim oğlum diyor fakülteyi bitirdi diyor. Ama diyor bir türlü evlenemiyor diyor. Bir türlü iş kuramıyor diyor. Hanımefendi sen bunu halıya işediği zaman Allah belanı versin, Allah lanet etsin dedin mi kızın da demişimdir. O zaman evvela onu sildir. Tevbe et Allah'a, onu sildir. Gereği yapılır. Gereği yapılır diyor Peygamberimiz. Ha yani demek istedim şu. Her durumda Allah anacağız. Allah'ın adını alacağız. İşte dedim ya güzel kadın maşallah diyeceğiz. Vay be ne yakışıklı çocuğumuz değil mi lan? Maşallah de ya. Sen Müslümansın. Peygamber emrine uyayım. Evet. Ana çocuğu tabii ana hakkını söyledik bak gördük. Böyle çok ezzet ediyor çocuk. Bir de tutmuş çişin etmiş. Allah belanı deme hanımefendi. Allah iyiliğini versin de. Kızdığın zaman Allah iyiliğini versin. İyiliğini versin de ya. Kızdığın öfkeni böyle güzel kelimeyle savuştur. Ağzından kötü çıkmasın anacığım. Yoksa hemen gereği yapılır. Sonra da ağlarsın. Olmuyor olmuyor ya. Önce bir tevbe et. Bunlar işte insanların en çok şeysi diyor. Zikredenler her durumda Allah'ı hatırlayanlar. Allah'ı hatırlayanlar. Mesela bir iş yapıyor, başarıyor. Evelallah, bendeki akıl, bende falan. Sığlan, şükür de ya, Allah'a şükret lan. Nice çalışanlar var, kazanamıyorlar. Allah'a şükret. Yani her durumda Allah'ı anacağız. Her durumda Allah'ı anacağız. Evet, yerken, içerken, uyurken, Bismillah sizi içme. Şükür elhamdülillah de suyu bitirince, yemeği bitirince Allah'ı zikir bunlar. Aha böyleler en güzel insanlar, derece bakımından en güzel insanlar bunlardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Gene güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Evet. Afu evet anhum fi kulli yevmin seb'une merra. Şimdi işçi çalıştırıyoruz. Eskiden tabii kölelik varmış. Harbi dedim ya kölenin kaynağı din uğruna canını koyacaksın. Mesela Bedir'de 313 kişi Müslüman, 312 kişi Müslümanlar, iki tane atlıları varmış. Şeyleri yok. Binecek atlar yok. 1000 tane karşı tarafta süvari, atlı, zırhlı, elbiseli kafir var. Peygamberimiz yürüyün demiş. Ya ben öleceğim diye korkmamışlar. Peygamber'e öyle bağlıyorlar. Allah yoluna kafirlere onların dediğini kabul etmemek için ölümü göze almışlar. Ne olmuş? Vem dednâküm bi enfilin minel melâkim sevvimin. Sarıklı bir melek gönderdik diyor Allah Kur'an'da. Ve kafirleri yeniliyor. Aha her durumda Allah'ı anacaksın. Her durumda, her durumda yemede, içmede, şurada, burada. Hep işte böyle çok zikredersen insanların en üstün derecesi olursun. Evet şimdi bir aramızda işçi var. Çalıştırıyoruz. Ve çağırdık. Afu anhu yevme fi kulli yevmin seb'une merraten. Yani hatim sana hizmet, evde hizmet ediyor. İnsanların hatası olur. Hep imtihan dünyası bu. 70 defa diyor affet onu, affet. Affedici ol. Ay ağzından kötü çıkmasın. Allah'ın belası nereden buldum seni falan diyeceksin ya. Allah sana hidayet versin. Allah düzelsin. Güzel kelimelerle öfkeni yatıştır. Ve bile akıllı yollarla onu idare etmeye bak. Onu yönetmeye bak. Onu düzeltmeye bak. Böyle böyle ödüğü şey bak. Afu anhu fi kulliyem sevinim. 70 defa affediyor Peygamberimiz. Böyle ol sen. Afukar ol. Belayı kovucu olma. Ekmeğini aşını keserci olma, böyle diyor güzel peygamber. İnsanlar, müminler böyle olmalı. Evet. Evet. Güzel peygamberimiz ne diyor bak? Selasun men künne fihi, üç şey kimde varsa yesserallahu teala, evet, Allah Teala ona kolaylaştır. Ni hatta ölürken can bütün vücudun zerrelerine çıkıyor. Ne kadar çırpınıyorlar ölürken. Ne kadar çırpınıyorlar. Evet. Onu biz de sabah akşam dua ediyoruz. Allah'ım yesir, yani son nefesimizde canımız çıkarken ya Rabbi kolaylaştır diye. Evet, orada şimdi sen diyor ki şimdi üç kişi, üç şey kimde varsa bu ölümü kolaylaştırır ve dehalü cennete, ve cennetine sokar. Evet. Kimdir onlar? Evet. Rifkun bi daif. Kendini güçlü kuvvetlesin, öteki cılız bir herif güçlü kuvvetlesin, onu eziyet etme, haksızlık etme, haksızlık etme. Sen zenginsin, hatırın çok falan filan, ötekinin kimsesi yok. Hak'tan ayrılma. Karşımda kalan bir şey yapamaz bana diye yanlışlık yapma. Böyle zayıf adama şey davran, anlayışlı davran, merhametli davran. Evet. Evet. Anneden babadan, annenin babanın yaşlılarına, yanlışlarına şefkatli davran. Öf bile deme. Ve ihsan, ve ihsan ile memluk, yanınızda hizmetçilere iyilik et. Böyle hemen katlar olup şey etme. Evet. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'ye şey etmiş, bir köle hediye etmiş, harpte alınan köleyi hediye etmiş. Pekala buyurmuş, la tadribhu, onu dövme Ali demiş. Dövme Ali demiş kölesi. Ha, katlar olma, dövme. Dövme köleyim diye, kölem diye dövme. Ha, akıllı yollarla, güzel yollarla onun yanlışını düzelt. Evet. Evet, gene peygamberimiz ve inni nühitü an darbi ehli salati, namaz kılanları dövme Ali demiş. Evet, namaz kılanları dövme Ali demiş. Evet. Ben de tabii bu köle de namaz kılıyormuş. Fakat raitü yusalli, onun namaz kılını görünce daha kesinlikle elimi kaldırmadım diyor Hazreti Ali de. Ebu Davud, Tirmizi, Abdullah Ömer'den. Evet. Evet. Evet. Ya, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle güzel şeylerini kulağımıza küpe edeceğiz ve ona uyacağız ki öbür ebedi alemde şey edelim. Evet. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayy el kayyum etub iley. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve âmilus salihâti ve tevassav bil hakkı ve tevassav bis sabr. Sadakallahul azim. Amin. Subhan rabbil aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, nasihatimizi rızanı muvaffak kabul eyle. Diğer indirdiğimiz Kur'an hatimlerimizi ve zikirlerimizi, dualarımızı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle, şefaatlerine bizleri nail eyle. Efendimizin ve diğer peygamberlerin ehli beyt, ehli ashab-ı etbalarına da Allah onlardan razı olsun, hediye edip vasıl eyle. Ve bizde hakları olan analarımıza, babalarımıza, başka müminlere ve bu vatan için, İslam ülkeler için canlarımızın sıkıntıya giden geçmişlerimize ve din kardeşlerimize bağışladık. Vasıl eyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarını hasenen tebdil eyle. Allah'ım içinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tabil eyle. Kafirlere fırsat verme ya Rab. hainlere fırsat verme ya Rab. Ya İlahi Alemin, aziz vatanımızı, tüm İslam memleketleri arzı, semavi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Helal lokma yemeyi bize nasip eyle. Haramlardan kaçınmayı bize nasip eyle. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh kelimesini canı yürekten söyleyerekten çene kapamayı, ruhu teslim etmeyi Allah'ım bizlere de tüm ümmeti Muhammed'e nasip müyesser eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirik ve netubu ilek. Subhane Rabbina Rabbil izzet amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdü rabbil alemin. El Fatiha.
2: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri sona erdi.

0: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Dinleyeceğiniz sohbet, dün aynı saatte yayınlanan sohbetin devamıdır.
1: Hanımlar elbette ev dışında kendi fıtrat ve şahsiyetiyle mütenasip vazife hizmetlerde çalışabilirler. Hanımlara mahsus kız mektepleri, kurslar, yuvalar, dikiş nakış yerleri benzeri hizmetler de bulunabilirler. Fakat esas kıymetlerini buldukları mekan kendi haneleridir. Mukaddes vazifeleri de ev hanımlığı ve anneliktir. Denilmiştir ki, bir erkeği terbiye edin, bir insan yetiştirmiş olursunuz. Bir kadın terbiye edin, bir aileyi, hatta toplumun büyük bölümünü yetiştirmiş olursunuz. Kadınlar şefkat numunesidir. Kadın kendi başına ne bir gül goncasıdır, ne de bir dikendir. Yetiştirmesini bilirse gül olur, eğer bilinmezse diken olur. Huzurlu bir toplum için Cenab-ı Hak bizden nasıl bir aile düzeni istiyor? Okunan ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Göz nuru zevç ve zevceler, yani takva sahibi, müttaki ve müttakiye eşler, demek ki evlenecek kızlarımızı ve oğullarımızı din, iman, edep, haya ve ahlak bakımından çok iyi yetiştirme zaruri. Tahsil, tahsil deniyor. En büyük tahsil de bu. Ve bu tahsil dünyada ve ahirette saadet. Dünyevi tahsiller, tıp, mühendislik, mimar, iktisat tahsiller dünyaya ait. Ve bu tahsillerin de Hak rızası için, Allah rızası için yapılmış olması gerekir. Lakin son nefeste birlikte bütün bu tahsille hükmü bitecek. Orada yegane geçerli tahsil, kul olma tahsili olacak. Kulluğun tahsili olacak. Her meslek sahibinin zeminde İslami tahsil olması zaruridir. İslam büyük bir kültür, muazzam bir kültürdür. Hayatın her safhasında ona ihtiyaç vardır. Onun için Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i bir yetimlikten başlattı. Hayatın bütün kademelerinden geçirdi. 40 yaşında peygamberliğe ulaştı. Ondan 13 sene sonra da Medine'de devlet reisine ulaştı. Yani hayatın hangi kademesinde olan herhangi bir insan, Rasûlullah Efendimiz'in her halinden üsve-i hasene misal alır. Cenâb-ı Hak ikaz ediyor İnsan Sûresi 27. ayette. Şu insanlar çarçabuk geçen dünya seviyorlar da, önlerini çetin bir gün ahirete ihmal ediyorlar. Bir deprem oluyor, nasıl böyle bir kaçışma oluyor? Diğer hadiseler oluyor, yangın oluyor, nasıl bir korku veriyor? Deniz 30 metre havaya kalkıyor. Bulaşı hastalıklar oluyor. Bunlar hep Cenab-ı Hak bir ikaz, öbür tarafa hatırlatıyor. Ama buna eğer kalpte tabii iman alameti yoksa, bu bir tabiat hadisesidir diye geçiyor. Bir yaprak bile Cenab-ı Hakk'ın tanzimiyle düşer. Anarşi olur aksi halde. Evlatlarımızı bilhassa ahiret tahsili yaptırmak zaruridir. Dünyevi tahsillerin nefsani tarafına meyletmesinler. Bu tahsil ufak yaşta başlar. Ailede başlar, okulda başlar, çevrede devam eder. Yine okunan ayette ve cennetin müttakine imama buyuruyor. Takva sahibi olacağız. Takvada karakter ve şahsiyetimize numune olacağız. Ayet-i Kerim bunu istiyor Cenab-ı Hak bizden. Cenab-ı Hak böyle bir aile düzeni istiyor. Eskiden geniş büyük bir aile vardı. Bugün denildiği gibi çekirdek aile yoktu. Bu sebeple çocuğun güzel ahlakla terbiyesinde annenin, babanın yanı sıra dedenin, ninenin, akrabalarının çok mühim rolleri vardı. Yani gün görmüş kişiler vardı ailede. Yani bir çocuk her taraftan güzel ahlak numunesi insanlığa yetişerek tabii şekilde terbiye edilmiş olurdu. Gün görmüş ağzı dualı dedelerden ilim ve irfan alırdı. İslam nezaket, zarafet, edebiyle kemal müminlerden adab ve erkan öğrenirlerdi. Böylece evlatlar her yönden gelen müsbet telkinlerin bereketiyle sağlam bir şahsiyet ve karakter kazanırlardı. Bu bizlere aslı saadetten gelen bir terbiye mektebiydi. Maalesef bugün modern hayatın dayattığı yapı evlatları o güzel terbiyeden mahrum bıraktı. Dede ve nineler ayrı bir evde. Ana baba da kısmen gafil, maişet derdiği için iş hayatını koşturmasında. Dolayısıyla yalnız kalan çocuklarımızın şahsiyeti ve karakterlerine okulda seküler eğitim, ve arkadaş çevresi, televizyon ve internet şekillendiriyor. Bu sebep evlatlarımız arasında gafil insanı özenme ve taklit başlıyor. İslam kumarhane dediğimiz yerler çok azdı ve onu da ahlak zabıtası basardı. Bugün maalesef internetle kumar başladı. Bizim yegane kıymet ölçümü ve saadet nizamı Rasûlullah Efendimiz'dir. Onun o mübarek ailesidir. Erkek ve kadın, zevç ve zevce, erkek evlat veya kız evlat, her kim kendi vasfını o mübarek aileye ne derece benzetebilirse, iki dünyada saadet huzuru o kadar tahsil etmiş olur. Ümmet-i Muhammed'in 14 asırı aşan tahsili boyunca fert ve cemiyette bu ilahi kıymet ölçüsüne riayet edenler rahmete nail oldular. Böylece uzak kalanlar da şiddet, nefret ayrılığı düçar oldular. Günümüzde Efendimizin rahmet vesilesi sünnet seniyesinden uzak yaşayanlar, hantal yürekler, kaba kuvvetin esiri olarak kadına şiddet muamelesi bulunuyorlar. Müslüman bir erkek ailesi kadar müşrik ve merhametli olmak mükelleftir. Nitekim hadis-i şerifte sizden en hayırlınız ailenize en güzel muamelede bulunmanızdır buyurulmuş. Bugün maalesef kadına şiddet, taciz gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bıçaklanan, yaralanan, öldürülen kadın haberleri gazetede dolduruluyor. Boşanmalar artıyor, evlatlar aile sıcaklığından mahrum kalıyor. Halbuki şanlı mazimiz ortada. 1400 sene tarihimizde kadın şiddet ve tacizden bahsedilemez. Belki onun şeref ve haysiyetini koruma vardır. İslamiyet sadece insanı ve kadını değil, hiçbir varlığa şiddete müsamaha etmez. Hayvanata bile eziyete müsaade etmez. Bir ağacın daha şiddetle silkelenmesine razı olmaz. Aksi halde İslam cezayı müeyyedeler koyar. Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi adını beynin kendisine zulmetmesine Peygamber Efendimiz'e müracaat eden bir hanımdan alır. Yine Bakara, Nisa, Tur, Talak Suresi'nin birçok ayette kadınlara yapılan haksız ve incitici muameleleri men edilmiş, haklar muhafaza altına alınmıştır. İslam hayvanlara bile hukuk tanımıştır. Efendim bir karınca yuvası görür yanık, kim yakabilir diyor. Beyazı Bistami torbasında bir karınca görüyor, tutup onu yemek yediği yere tekrar bırakıyor. Şunu ifade edelim, kadının şiddet ve taciz ilk defa Batı'da başladı. Bunun sebebi de kadının meta haline getirilerek sokaklara itilmesi ve kadının vitrine edilmesi, manken haline getirilmesidir. Batı aile çökmüş, nüfus azalmaya yüz tutmuş, kadın ve erkekler evlilik dışı çirkinliklerin girdabında boğuluyor. Batı'da eşitlik iddiasında artık kadın erkeğe karşı kışkırtılıyor. Halbuki mütefikirlerin dediği gibi Batı kadın yok, insan yok, erkek yok. Sadece ruhsuz materyal bir sistem var. O sistemi ancak ekonomi ve hukukla korumaya çalışıyorlar. Bunlar da çökünce asıl tahribat o zaman ortaya çıkıyor. Buna rağmen aile için şiddetten Müslümanlığı mesul göstermeye kalkmak insafla bağlaşmaz. Bunu İslam düşmanlığından doğan kasıtlı bir hücumlardır. Okunan ayet-i kerimede saadet bildiren üç hususiyet var. Birincisi liteskünü. Ailenin bir zevf, sevk ve takva sahibi olacak. Ailede bir huzur olacak. Aile takva olursa huzur olur. Huzur olursa bu huzur hayatın her safhasına yaygınlaşır. Evinden huzurlu çıkan bir insan, gündüzü de o şekilde huzurlu yaşar, oradaki çocuklar da huzurlu olur. İkincisi, ayette meveddeten buyuruluyor. Meşru sevgi ve muhabbet, ulvi muhabbetler kişiye ruhani bir lezzet vererek kulu Cenâb-ı Hakk'a vasıl eder. Süfli muhabbetler ise kişiyi Hak'tan uzaklaştırarak sefalete götürür. Günümüzde aşk denilen yanlış bir mana akla geliyor. Bedenin muhabbeti aşk değil, şehvettir. Gerçek aşk ile ruhun ruha muhabbet duymasıdır. Bu ise insanı olgunlaştırır, ilahi muhabbete basamak teşkil eder. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de El-Vedud'dur. Yani muhabbetin merkezi Cenab-ı Hak'tır. Aile hayatı ve eşleri muhabbetin merkezi, yani Hakk'a yönlendirilirse sevginin hakiki lezzetleri tadılmış olur. Cenab-ı Hak altın ve gümüşü biriktirip infak etmeden acıklı bir azab ile müjdele buyuruyor. Çok ibretli. Altını ve gümüşü biriktirip infak etmeyenler acıklı bir azab ile müjdele. Yani bu israf edenler, kendini hasredenler filan. Bunun sahibi topla, ya Resulullah dedi. Altını, gümüşü biriktirmeyelim. işimizi harcayalım, gücümü harcayalım. Fakat onun bir biriktirimi, peki biz neyi biriktirelim diye sordular. Efendim buyuruyor ki, sahip olunan şeylerin en faziletlisi, hayatın hiçbir safhasını Allah'ı unutmayıp daima zikreden bir dil. Onu biriktirin buyurdu. Yani kul hayatın hiçbir safhasını Allah'ı unutmayacak. Her gördüğü şeyi Allah'a hatırlayacak. Her şeyi yaratan Allah. Zira bu cihan ilahi azamet, kudret akışları müzeyyen bir âlem, abes yok. Onun için bir kul zikredecek, Allah'ı unutmayacak. Ya Rabbi elhamdülillah şükür diyecek ve bir de Allah'ın bütün yarattıklarının bir azamet tecellisi onu tefekkür edecek. İmanı artacak. Yani birincisi zikreden bir dil biriktirilecek. İkincisi şükreden bir kalp. Bütün nimetler Cenab-ı Hak lütfettiğini idrak edip şükreden bir kalp olacak. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz. Demek ki hamd, şükür Allah'a ait. Kul devamlı hamd ve şükür halinde olacak. Nimetlerimizi saymaya kalkarsın, sayamazsın buyuruyor. Her uzuv ayrı bir nimet. Şu dünyanın insan içinden ilahi bir laboratuvar da bu kainat. Zerreden küreye her şey insana tahsil edilmiş. İnsan da bunu tefekkür eder, daima şükür halinde yaşayacak. Hiçbir galaksi, hiçbir yıldızda böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık buyuruyor. Üçüncüsü de kocasının imana yardımcı olan salih bir zevce. Bu da çok mühim. Ailenin düzeni çünkü burada. Bir gün Hazreti Hasan Efendimiz su getirdi. Fatıma validemiz dedi ki, baba dedi, herhalde Hasan'ı daha çok seviyorsun. Yok dedi, kızım dedi, Hasan dedi, daha evvelisi de ondan Hasan'ı getirdim dedi. Evlatlarına da müsavat yapın dedi. Yalnız kız çocukları hariç dedi. Onlara çok daha itina gösterin buyurdu. Salih bir hanım, beyi için salih amel desteğidir. Ailenin takva yuvası olabilmesi için hanımın dindar olması çok mühim. Onun için Kur'an kurslarımız, imam hatiplere çok ehemmiyet vermemiz icap eder. Bir ailenin yüz aydınlığıdır kızı. Salih bir hanım, kocasının imanına ve ömrünü salih amellerle tezyin etmesine yardımcı olur. Böyle bir hanım, erkeğin en kıymetli nimetlerdendir. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, dünyanızdan bana sâliha kadın ve güzel koku sevdirildi. Namazda gözümün nuru buyurdu. Fakat Miraç'ta da Efendimiz cehennem gösterildi. Cehennemde en çok kadınlarla dolduğunu gördüm buyuruyor. Demek ki toplumu, aileyi abad eden de kadın, berbat eden de kadın. Onun için kız çocuklarımızı yetiştirmek anne ve babanın ağır bir mesuliyeti. Resulullah Efendimiz sevdiren kim? Cenab-ı Hak. Bu nebevi beyan, sâliha kadın, hak kadının ulvi mevkiini göstermektedir. Yani sâliha kadın Cenâb-ı Hak sevmiş ve Rasûlullah Efendimiz'i sevdirmiştir. Fâsık kadının da cehennemi doldurduğu bildiriliyor. Yani toplumu âbâd eden kadın, berbâd eden kadın. Bizim ecdadımızda anneler âbâd etti. Bir Semud kavmine baktığımız zaman iki kadın toplumu ifsad etti. Rasûlullah eşler adına bunu gereken muhabbet sahibi bir misal şöyle beyan ediyor. Gecelerin kalkıp namaz kılan teheccüdde, hanımı da kaldıran, yüzüne hatta su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet eylesin buyuruyor. Aynı zamanda gecelerin kalkıp namaz kılan, kocasını uyandıran, uyanmaz yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına Allah rahmet eylesin. Bu hadiste anlaşılan iki tane nükte var. İki taraf arasında demek ki hanım ve erkek arasında bir samimiyet varsa su serpebilir, aksi halde öfkelenir. Demek ki birbirinin takvaya teşvik gibi iki büyük düstura bağlı bu. İslam'ın yaşandığı hanımın beyine, beyine hanımına ahireti hatırlattığını, birbirine yüzsüz serperek gece namazını kıldıracak diye samimiyet ve muhabbetle kaynaşmış bir aile dünyanın en mesut yuvasıdır. Bilhassa yaşlıklı birbirine destek olmak, evlilikte temel malzeme sevgi, şefkat ve merhamettir. İnsan birbirine muhtaçtır. Bilhassa ihtiyarlıkta salih ve salih eşler birbirine adeta baston vazifesi olurlar. Dayanak olurlar. Din, muhabbet ve ibadet de kemal bulur. Bezmi âlemin dediği gibi, muhabbetten Muhammed hâsıl oldu. Muhabbetsiz muhabbetten ne hâsıl? Demek huzurlu bir ailede beş tane şart, muhabbet olacak. Menşe-i Cenâb-ı Hak, iki taraf birbirine Allah rızası uygun şekilde bir hâlini arttıracak. Muhabbet saadeti kolaylaştırır, muhabbet fedakarlığı getirir. Bu muhabbet Allah yolunda muhabbet olacak. Sadakat olacak. Bey ve hanım birbirine dürüst ve sadık olacak. Zor zaman taraflar şikayet ve bezginliğe düşmeyecek, fedakarlık gösterecek. Efendimizin hüzün senesini unutmamalıdır. Hadice validemizin vefat etmesinin hüzün senesindendi. Çünkü Hazreti Hatice validemiz peygamber maddi manevi en büyük destekçisi ve huzur kaynağı oldu. En mühimi şu. Evlilikte karşılıklı saygı. Saadet samimiyet ister. Saadet vakar ister. Saadet tevazu ister. Zilleti kabul etmez. Evlilikte gönül ahenginde itina edilecek sabır. Bizim medeniyet terbiyemizde başa gelen sıkıntılar takdir-i ilahi olan sabır ve tahammül ile karşılanır. Tarihi bir misal. İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam ziyarete gidiyor. İsmail aleyhisselam evde yok. Hanımına diyor ki, hanımı tanımıyor tabii kim geldiğini. Ahbâli nasıl diyor, o da hep şikayette. Onun üzerine diyor ki İbrahim aleyhisselam, efendin geldiğinde söyle, eşini değiştirsin diyor. İsmail aleyhisselam eve geliyor, babasının kokusu var, peygamber kokusu. Kim geldi hanım diyor, ihtiyarın biri geldi diyor. Ne dedi, bana sor, ben de şikayetini anlattım dedi. Ne dedi diyor, eşini değiştirsin o zaman dedi. Gelen babam da diyor. Senin bu şikayetine babam rahatsız oldu. Senden ayrılmamı istedi dedi. Bir müddet sonra tekrar evleniyor İsmail aleyhisselam. Tekrar İbrahim aleyhisselam ziyarete gidiyor. Kızım nasılsınız diyor. Hep şükür halindeyiz diyor. Elhamdülillah diyor. Bulduğumuz zaman yiyoruz, bulmadığımız zaman yine şükrediyoruz diyor. Güzel bir huzurlu hayatımız var diyor. Cenab-ı Hakk'a bir kulluk halindeyiz diyor. Rıza halindeyiz diyor. Kızım diyor, ben geldiğimde söyle, evinin eşini sağlam tutsun diyor. İsmail aleyhisselam geliyor, bakıyor, evde babasının güzel kokusu var. Kim geldi hanım diyor, çok güzel yüzlü bir dede geldi diyor. Pırıl nurlu bir dede geldi diyor. Ne dedi, halimizi sordu, ben de şükrettiğimi söyledim. Ne dedi, evinin eşini sağlam tutsun. Bu gelen babam da diyor. Seni de bu diyor, takva halini sevdi, beğendi. Sana iyi sahip olmamı söyledi buyurdu.
0: Dinlediğiniz sohbetin devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta. Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi.
2: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Seleme İbni Amr İbni Ekva'nın, Allah ondan razı olsun, naklettiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adama sağ elinle ye buyurdu. Adamın yapamıyorum demesi üzerine Peygamberimiz yapamaz ol diye beddua etti. Çünkü adamın Resulullah'ı dinlememesi kibrinden dolayıydı. Bu beddua üzerine elini ağzına götüremez oldu.

hidayete eriş ateşini yalımlandırdı dileyenlere. Nişaneleri aydınlattı, gösterdi şaşırıp kalanlara. İlahi emniyete ulaşmış eminindir. Buyruklarını bildirir. Ceza gününde tanığındır. Ümmetine tanıklıkta bulunur. Müminlere nimet olarak gönderdiğin nimettir. Gerçek üzere yolladığın şeriat sahibi peygamberdir. Alemlere rahmettir. Allah'ım, adlinden onun nasibini ona ikram et. Fazlından ona fazlasıyla hayırlar ver. Allah'ım, onun kurduğu yapıyı yapı yapanların yapılarından daha yüce kıl. Katından ona rahmetler ver. İndinde menzilini, derecesini yücelt. Cennette ona yüce dereceler, üstünlükler ver. Bizi de hor hakir etmeyerek, nedamete düşürmeyerek, doğru yoldan ayrılmamış olarak, ahdinden döndürmeyerek, sapıklığa düşmeden, kimseyi saptırmadan, fitnelere düşürmeden, ona uyanlarla haşret.

0: Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
1: Günün fetvası.
2: 4 rekatlı farz namazın birinci oturuşunda Allahümme salli'yi okumamız sehiv secdesini gerektirir mi?
3: 3 ve 4 rekatlı farzlar ile 3 rekatlı vitir namazı ve 4 rekatlı sünneti müekkede olan namazların birinci oturuşunda salli barik salavatları okunmaz. Ettahiyyatü'den sonra Allahümme salli ala Muhammedine yanılarak ve ala ve ala ali veya ve ala ali Muhammed kelimelerinden herhangi birinin ilave edilmesi durumunda namazın sonunda seyir secdesi yani yanılmaz secdesi yapmak vacip olur. Bunun sebebi 3. rekatın kıyamı yani sünnet-i müekkede kıraatin, çünkü kıyam onda sünnettir, tehir edilmiş, geciktirilmiş olmasındandır.
4: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.

0: Dinleyeceğiniz program dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: Mesela Kur'an-ı Kerim çok net, böyle alim okumuş İmam Hatip Lisesi'ne gitmiş olmayı gerektirmeyecek ayetleri var. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Ey peygamber, de ki o Müslümanlara, Allah'ı gerçekten seviyorsanız peygamberinin sünnetine uyun, Allah da sizi sevsin. Alim olmaya gerek var mı? Peygamberin sünnetini yok kabul ettiğin sürece sen Allah'ın sevmediği birisisin. Bunu ayet söylüyor. Yok, biz ayet böyle dediği halde zorla mı hakkımızı alacağız mahkeme kararıyla? Mahkemeye verip sevilme hakkı alacağız. Var mı böyle bir şey? Peygamber aleyhisselamın sünnetidir. Bir insan yapamayabilir bunu. Kafir de olmaz. Allah'ın izniyle günahkar da olmaz. Sakal mühim sünnettir dediğinde bizim hanım çok ters bakıyor bu işe diyen birisi sizce Allah'ı ne kadar seviyordur? Ölünce onun adına evliya menkıbeleri dizilmesi ne işe yarıyordur? Allah'ı sevmek demek ki peygamberden geçiyor aleyhissalatü vesselam. Edebiyatından değil ama sünnetinden geçiyor. Peygamber edebiyatı yapmak kolay. Naatlar okumak, güzel seslileri bağırtır, bu arada güzel gözyaşları akıttırmak çok kolay. Kolay olmayan bir şey var. Eline hareket peygamberden geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gözlerin onun gösterdiğini görüyor. Kulakların onun duyduğunu duyuyor. Duy dediğini duyuyor. Dilin ona ayarlanmış. Onun konuş dediğini konuşuyor sadece. Ayakların sanki ondan enerji alıyor. Onun git dediği yere gidiyor. Değil. Allah aşkına bu işi böyle yapmayalım deyince pek öyle olsun demek. Allah'ın adının anıldığı yerde bile tüylerin diken diken oluyor. Ve tamam, burada Allah'ın adı anıldı, bu işi bırakalım diyorsun. Değerli kardeşlerim, mesela Kur'an-ı Kerim okuyanları Allah seviyor. Burada bir tuzaktan bahsedeceğim. Çocuğunu hafız yapanlar ayrı bir bant. Kendisi Kur'an okuyanlardan bahsediyor. Okumadığın Kur'an'ı şu 5 yaşında çocuğu hafıza göndererek kapatamazsın. Senin yemeğini çocuk mu yiyor? Herkes kendi midesini dolduruyor. Çocuğu benim okuyamadığım Kur'an'ın açığını kapatsın diye hafız yapmam ben. Geleceğinden dolayı hafız yaparım. O da mümin olsun diye. Sen ne kadar Kur'an okuyorsun sorusuna cevap sıfıra yakın bir rakam, çocuğu hafız olsun diye tutuşuyor. Bu çapraz ilişki meleklerin yardımından uzak bir ilişkidir. Melekler bunu inanmıyorlar. Gece gündüz herhangi bir yerde Kur'an-ı Kerim okumayı heyecan halinde uygulayan Müslüman var, Allah'ı sevdiğini en üst dereceden ilan ediyor. Biraz sonra göreceğiz, Allah da onu sevdiğini haber gönderiyor zaten. Her Müslümana Allah seni seviyorum diye haber gönderir. Bunu Cebrail'le yapmaz ama gönderir. Şimdi okuyamıyorum, okuma bilmiyorum sözü de yalan, gerçek değil. Namaz kılıyorsun. Ayet-el Kürsi'yi biliyorsun. Kur'an işte 500 sayfa diyelim. 1000 kere Ayet-el Kürsi'yi okusan tam bir hatim kadar okumuş olursun. Yarım sayfa çünkü. Ben Ayet-el Kürsi'yi henüz ezberlemedim. Fatiha'yı biliyorsun. Hep mezarlığa geçince mi 3 İhlas bir Fatiha okuyacaksın? Kur'an'a bakarak okumak şart değil ki. İkinci katta oturan bir Müslüman ortalama 30 basamak iniyor. Biiznillah 4 defa 5 defa Fatiha okur. Her gün çıkarken ve inerken Fatiha okusa ayda belki 2 hatim yapmış olur. Ama bunu dert eden için bu çözümler hep. Dert etmedin mi bunu? Çözüm de bulamazsın. Yani Allah'ı seviyorum sözünün ideal cevabı Allah da seni seviyordur. Allah seni seviyor ama senin Kur'an'ı ile ilişkin yok. Niye sevsin ki Allah Teala? Kara kaşımızdan dolayı bizi sevmiyor ki. Peygamberine uyuyoruz aleyhisselam. Kur'an'ını okuyoruz. Dua ediyoruz ona. Onun Kâbesine saygı gösteriyoruz. Onun için seviyor bizi. Niye sevsin bizi Allah Teala öbür türlü? Ve kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kaç ayetinde Allah sabredenleri sever buyuruyor. Sabredenleri sever. Panik atak. Panik atak Allah'tan uzak adam demek. Hasta ayrı. Hiperaktif. Biz bu tür psikolojik isimlerle oyalanamayız. Hasta olur, yatağa yatarsın, ilaçlık Müslümansın, ayrı bir mesele. Ama Allah için sabır mekanizmasını çalıştırmadıkça Allah seni sevmiyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri seviyor. Allah sabredenlere ölçüsüz bucaksız veriyor vereceğini. Cennete de onları alacak. Sabrın karşılığı bir başka çünkü. Neye sabrediyorsun? İbadet yapmak kolay değil. Sabah namazına kalkmak yaz, kış zor. Tatile gidiyorsun namaz. Geliyorsun namaz. Otobüste namaz. Uçakta namaz. Namaz, namaz, hep namaz. İbadet yapmak bir sabır istiyor. Orucu böyle, haccı böyle. Günahlardan korunmak için de sabrediyor olmak lazım. Durup dururken günahlardan da bıraktım gitti günahları deyip bırakıp gidemiyorsun ki. Günah seni bırakmıyor. Direniyorsun ama. Direnç gösteriyorsun. Sabır buna diyoruz. Kader başına bir şey getirdiği zaman sen dikkat ettiğin halde, tedbir aldığın halde başına bir şey geldi. Yapacak da bir şey yok. Bağırıp çağırmıyorsun. Feryadı figan etmiyorsun. Allah seviyor. Sen de Allah'ı seviyorsun. Mesela adil kullarını Allah sever diyor. Fakat adil deyince hemen akla ne geldi? Adalet Bakanlığı. Demek Adalet Bakanlığı'nda kim çalışıyorsa Allah'ın veli kulu. O ateşten gömlek giymiş, adaleti gerçekleştirmeye çalışıyor. Velev ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanında olsun. Zor bir iş o. Ama Müslüman çocuğunun önünde de adalet sınavı verir. Eşine karşı da adalet sınavı verir. Ticarette adalet sınavı verirsin. Adalet ne demek? Hatıra, gönüle göre değil, hakka göre iş yapmak demek. Mesela 16 yaşında çocuğunla 7 yaşında çocuğuna aynı numara ayakkabı, aynı numara gömleği almak sevgidir, bağıştır ama adalet değildir. Ne büyüğüne olur ne küçüğüne olur. Herkesin bedenine göre bir gömlek aldığın zaman adaletli olmuş olursun. Çocukları sevmekte adalet lazım. 3 aylık bebeği kucağına alıyorsun. O öyle seviliyor. 28 yaşında oğlunu da mı kucağına alıp seveceksin? Adil olmak için. Onun adaleti harçlığını vermek. İşte 28 yaşında bir insanın ihtiyacını karşılamak. Allah adil kullarını seviyor. Ama adalet, Adalet Bakanlığı'nda biten bir iş değil. Evimiz en büyük adalet sarayıdır. Varsa adalet. Ve kardeşlerim, Allah'a en yakın, Allah'ın sevgisine, Peygamber Aleyhisselam'ın yakınlığına en güzel işareti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defalarca nasıl ortaya koymuş? Eşine karşı iyi olanlarınız diyor. Eşine karşı iyi davrananlarınız. Kıyamet günü bana en yakın yerde oturacak olanlar eşine karşı iyi davrananlardır buyuruyor. Bu ne kadar kolay bir şey. Kolay olsa Peygamber Aleyhisselam'ın yanı başından parsel veriyor sana. Öbür yanı başında da canlarını vermiş şehitler var zaten. Kolay değil bu. Cennet ucuz değil ki. 50 sene, 70 senelik bir devre mülk değil ki cennet. 100 bin senelik bir yer değil ki. Sonsuzluk üzerinden mutluluk hissedeceksin. Elbette hak etmiyor olsa bile peygamberin hatırı için, Allah'ın rızası için hak edecek o. Yoksa onun hak ettiğinden dolayı değil. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mahşer yeri kurulduğunda herkes tabi alem orası, nasıl ne yapacağız o gün, Allah yardımcımız olsun, bir alem o gün, bir ses duyacak insanlar. Allah konuşuyor Celle Celaluhu. Sadece benim için birbirini seven kullarım şimdi ayrılsın buradan buyuracak. Sadece benim için. Onları ayıracaklar. Nurdan koltuklar üzerine oturacak onları Allah buyuruyor. Ama aynı kooperatifte oldukları için değil, aynı camide namaz kıldıkları için. Borç istediği için değil. Bir insan borçlu alacaklı ilişkisinden dolayı birisini sevebilir, o bu kategoride değil. Evet, o da mümin, o da sevaplar kazanıyor, başka kategoriden kazanıyor. Para yok, pul yok, akrabalık yok, bir menfaat yok, ileride seçilme seçme ihtimali yok. Başkan oldu olmadı, öyle bir ihtimal yok. Allah'ın mümin kulu be, ey galiba, kıyamet günü beraberiz inşallah diyorsa bir mümin, o mümine ne mutlu kıyamet günü. Allah'ın sevdiği kul olarak dikilecek. Havlani diye bir tabii var. Tabii ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gören, ashab-ı kiramı görmüş kimseler demek. Bu bir hatırasını naklediyor. Diyor ki, Şam'da mescitte baktım ki birisi, herkes onun yanına oturmuş, ondan bir şeyler soruyorlar, vaaz dinliyorlar. Ben de gideyim istifade edeyim dedim, yanaşamadım, çok kalabalıktı etrafı. Dedim ki, kim bu adam? Dediler ki, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayan sahabesi Muaz ibn-i Cebel dediler. Ya peygamberin sahabesi mi bu dedim. Evet. Yanaşmak istedim, mümkün olmadı kalabalıktan. Düşündüm ki bu buraya her gün geldiğine göre ben yarın erken gelirim, onun oturduğu yere otururum, herkesten önce tanışırız. Öyle de yapmış. Öğle namazına gelecekse o gitmiş, sabahtan oraya oturmuş. Hani maçta bilet kaybı olur diye stada geceden gidiyorlar ya. Herkesin bir futbolu var işte. Bu da gitmiş, oturmuş. Biraz sonra Muaz ibn-i Cebel gelmiş. Allah ondan razı olsun. Bu yanına sokulmuş, selam vermiş. Sen kimsin demiş. Ben demiş Muaz İbni Cebel'im demiş. Resulullah'ı bu gözlerinle gördün mü demiş. Gördüm demiş. Sen sahabisin değil mi demiş. Evet sahabiyim demiş. Allah şahit olsun ki ben seni seviyorum demiş. Çünkü peygamberi göremedim. Onu gören birini gördüm burada. Diyor ki Havlani, üzerimdeki kıyafeti tuttu, kendine doğru çekti beni. Beni niye seviyorsun dedi. Allah için dedim. Bir daha söyle, gerçekten Allah için mi sevdin? Elbette Allah için sevdim diyor. Bir daha söyle diyor. Allah için sevdim diyor. O zaman ben sana bak bir şey söyleyeyim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu ki, sadece benim için birbirini seven iki müminin üçüncüsü benim. Bu beraberliğimiz mutlu olsun, kalk git demiş. Bu cennet Allah'ı sevdiğini gösteriyor. Hangi kabileden, kimlerden, hangi hocanın cemaati? Bunlar soruldukça Allah'tan yıldız yılı kadar uzaklaşıyorsun. Işık hızıyla uzaklaşıyorsun hem de. Çünkü Allah sorunsuz sevgi istiyor kendisi için. Bunu becerebilen müminler Allah'ı sevdiklerini gösteriyorlar.
2: Hayat Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız Hoca Efendi.
3: Hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat.

Cabir, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Eve gelen bir kimse eve girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan tüm yardımcılarına şöyle der: burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz. Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse, şeytan adamlarına geceyi geçirecek bir yer buldunuz der. O kimse ve aile halkı yemek yerken besmele çekmezse, şeytan kendi adamlarına hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz der.

Saat beşlerimi bir yırtıcı zil, sayım var Malta'da hizaya dizil, tek yekün içinde yazıl ve çizil, insanlar zindanda birer kemiyet, urbalarla kemik, mintallarla et. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan, zindanda dakika farksızdır aydan.

Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: eğer paça veya kürek kemiği eti yemeğine davet edilsem derhal giderim. Şayet bana paça ve kürek kemiği eti hediye edilse onu da hemen kabul ederim.

Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum.

Şüreyh İbni Hani, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Aişe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde ilk olarak ne yapardı diye sordum. O da dişlerini misvaklardı diye cevap verdi.

Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden biriniz nefsim murdar ve pis oldu demesin. Fakat nefsim yaramazlaştı, fenalaştı desin."

0: saat 11. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Çeviri Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren Ahmet Deniz.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim, bana iyilerden olacak bir çocuk bağışla. Bunun üzerine biz ona yumuşak huylu bir erkek çocuk müjdelemiştik. Çocuk kendisiyle birlikte yürüyüp gezecek çağa ulaştığında İbrahim dedi ki, oğulcuğum, ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Ne diyeceğini bir düşün bakalım. O dedi ki, ey babacığım, sana söyleneni yap. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Her ikisi de teslim olup İbrahim oğlunu alnı üzeri yatırdığında biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, sen rüyayı gerçekleştirdin. İşte biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten çok açık bir denemeydi. Biz ona çok büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandı. Biz ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Onu da İshak'ı da mübarek kıldık. Onların soyundan iyilik yapanlar da kendisine apaçık yazık edenler de vardır. Andolsun ki biz Musa ve Harun'a da nimetler vermiştik. Böylece biz onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onlara yardım ettik. Öyle ki üstün gelenler onlar oldu. Biz her ikisine de o açıklayıcı kitabı verdik. Her ikisini de doğru yola ulaştırdık. Sonra gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü bunların ikisi de bizim inanan kullarımızdandı. Hiç kuşkusuz İlyas da gönderilen elçilerdendi. O kavmine şöyle demişti. Allah'tan korkmaz mısınız? Siz yaratıcıların en güzelini, sizin ve sizden önceki atalarınızın Rabbi olan Allah'ı terk ederek Baal'e mi tapıyorsunuz? Bunun üzerine onlar İlyas'ı yalanladılar. Bu yüzden onlar muhakkak ki cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın gerçek kulları müstesna. Biz sonradan gelenler arasında ona da iyi bir ün bıraktık. İlyas'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bizim inanmış kullarımızdandı. Hiç kuşkusuz Lut da gönderilen elçilerdendi. Biz geride kalanlar arasında bulunan yaşlı bir kadın dışında onu ve ailesinin hepsini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini yok etmiştik. Siz şimdi sabah akşam onların bulundukları yerlerden geçmektesiniz. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hiç kuşkusuz Yunus da gönderilen elçilerdendi. O dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Gemide bulunanlarla birlikte kura çekmiş, ancak kaybedenlerden olmuştu. Kendi kendini kınarken onu bir balık yutmuştu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalıp gitmişti. Sonra biz onu bitkin bir durumda sahile attık. Üzerine gölge yapması için kabakgillerden bir bitki yetiştirdik. Biz onu 100 bin ya da daha fazla insana elçi olarak göndermiştik. Sonunda onlar Yunus'a inandılar ve biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Şimdi sen onlara sor. Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde mi dişi olarak yarattık? Dikkat edin. Onlar kendi uydurmaları olarak, andolsun ki Allah doğurmuştur demektedirler. Hiç kuşkusuz onlar elbette yalan söylüyorlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Eğer söyledikleriniz doğruysa getirin kitabınızı. Onlar Allah'la cinler arasında da bir soy bağı uydurmuşlardı. Andolsun ki cinler de onların hesap için Allah'ın huzuruna götürüleceklerini iyi bilmektedirler. Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın muhlis kulları bunun dışındadır. Çünkü ne siz ne de taptığınız şeyler, hiçbiriniz cehenneme gireceklerden başkalarını azdırıp Allah yolundan uzaklaştıramazsınız. Biz meleklerden her birimizin belli bir makamı vardır. Hiç kuşkusuz biz sıra sıra durur ve Allah'ı tesbih ederiz. Allah'a ortak koşanlar şöyle demektedirler. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, biz de kesinlikle Allah'ın gerçek kullarından olurduk. Ama onlar Kur'an gelince onu inkar ettiler. Onlar yakında anlayacaklardır. Andolsun ki biz elçi olarak gönderilen kullarımıza şu sözü verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklar. Üstün gelenler de mutlaka bizim ordumuz olacaktır. Onun için sen bir süreye kadar onlara aldırma. Onları gözetle. Onlar yakında göreceklerdir. Onlar bizim azabımızın çabucak gelmesini mi istiyorlar? Azap onların yurtlarına indiğinde uyarılanların sabahı ne kötü olur. O halde sen bir süreye kadar onlara aldırma. Onları gözetle. Onlar yakında göreceklerdir. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirmelerinden uzaktır, yücedir. Gönderilmiş olan bütün elçilere selam olsun. Övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır.
3: Sadakallahul Azim. Yüce Allah doğru söylemiştir.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Çeviri Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren Ahmet Deniz. Saffat Suresi 100'den 182'ye kadar olan ayetleri dinlediniz.

0: Bugün yüzünde bir başka güzellik var senin. Bugün dudağında başka bir tat var. Boyunda başka bir yücelik. Bugün kırmızı gülün bir başka daldan. Ayın gökyüzüne bugün sığmamış. Göklere benzeyen göğsün bugün daha geniş. Hangi yanından kalktın bu sabah? Söyle. Bir başka kavga var dünyada senin yüzünden. Dünyada bir başka gidiş. Biz senin gözlerinde gördük. Aslanlara meydan okuyan o ceylanı. Başka bir ovası var o ceylanın bugün. İki cihandan daha dışarı. Seven insanın ayağı mı yok? İşte ona ölümsüzlük kapandı. Yukarılarda onunla uçar gider. Gözlerinin denizinde onu arama. O inci bir başka denizde. Bakarsın bugün sever bu yürek. Yarın sevilir bakarsın. Yüreğimin özünde başka yarınlar var.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin köylünün malını bir ücret karşılığı satmasını ana baba bir kardeşte olsa yasakladı.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devenin sahibine benzer. Deve sahibi onu sık sık gözetirse elinde tutabilir. Eğer onunla ilgilenmezse kaçıp gider.''

Radyo Hayat Android uygulaması yayında. iPad, iPhone uygulamaları ve desktop player'dan sonra şimdi de Android uygulamasıyla Radyo Hayat her zaman yanınızda. Google Play Store'dan Radyo Hayat Android uygulamasını cep telefonunuza indirin. Radyo Hayat'ı dünyanın her yerinde dinleyin.

Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, filmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Görürsün şaştım, ben dahi şaştım, ben dahi şaştım, ben dahi şaştım, ben dahi şaştım, ben dahi şaştım, ben dahi şaştım, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan Hakk'a feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi sapmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım, zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım, mahşeri ekberden çekinmem, mescid-i azamdan çekilmem. Lütfu yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş

0: Rahman zilline uçacağım, sen gibi şaşmam inşallah.
1: Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işitmiştir. Babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine bilerek babamdır diye iddia eden hiç kimse yoktur ki küfre girmiş olmasın. Kim de kendisinin olmayan bir şeye sahip çıkmaya kalkışırsa bizden değildir. Cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim de bir kimseyi kafir ve Allah düşmanı diye çağırırsa, o kimse de bu sözlere layık değilse, bu sözler söz atanın üzerine döner.''

0: Bir kez yüzünü gören ömrünce unutmaya. Tesbihi sen olasın, ol ayruk din tutmaya. Taat eden zahide nazarın erer ise, unuda tesbihini mihraba secdetmeye. Ağzına şeker alıp gözü sana tuş olan, unuda şekerini çiğneyi ben yutmaya. Ben seni sevdiğime baha dilerler ise, İki cihan mülkünü verip baha bitmeye. İki cihan dopdolu bağı bostan olursa, senin kokundan yahşi gülü reyhan bitmeye. Sekiz uçmak hurisi bezenip gelir ise, senin sevginden artık gönlüm kabul etmeye. Gülü reyhan kokuşu aşık ile maşuktur. Aşıkın maşukası hiç gözümden gitmeye. İsrafil sur uğuracak, mahluk yerden duracak. Senin önünden artık kulağım işitmeye. Zühre gökten inüben, sazın nevaht ederse, işretim sen olasın, gözüm senden gitmeye. Ne derler hanumanı, sensiz can o cihanı, yeysin iki cihandan kimse güman tutmaya. Yunus seni severi, beşaret oldu canı. Her dem yeni dirlikte, ömrünü eskitmeye.
1: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.

Vail İbni Hücr'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yaş üzüme kerm adını vermeyiniz, üzüm çubuğu veya üzüm asması deyiniz.

mısralara sığdıramazsın. Bozgunlarını yaşıyorum hayatım. Buhar buhar amaktayım gökyüzüne. Tükenmekteyim. İsyan dolu bütün duygularım. Elinden kaçırdın mı bir daha tutamazsın. Görüntülerinden bile silinir giderim. Nefesine karışsam, damarlarında dolaşsam, düşüncelerini kuşatsam, süslesem de bütün hülyalarını, hissedebilirsin belki, istesen bile dokunamazsın. Kalbime efsununla işlediğin sevda sanatının dokularını bozma sakın. İncitme seven yüreği, çaresiz bırakma gönüldaşını. Yıkılan saraylar onarılsa da eski soyluluğunu taşımaz fotoğraflar. Serzenişler besteyi bozar. Gün gelir şiirlerin beni almaz. Mısralarına sığdıramazsın. Kahrımdan buharlaşır, uçar giderim. Ne yapsan durduramazsın. Ahenk tutmaz kafiyelerin bir daha. Ölçüleri dağıttın mı toplayamazsın. Aşkın nakışlarıyla oynama. Yıkma gönül sarayını. Eski üslubu asla bulamazsın.

mısralarında beni anlatamazsın. Gün solar akşamın mateminden, geceleri uyuyamazsın. Notalarını bozma sevdalarım, bırak, bırak o tantik kalsın. Gerginlikler kopartır tellerini gönül sazının. Güftelerinden kaçarım buharlaşıp, bestelerinde beni bulamazsın. Tutsağın olsam bile mahzenlerinde, zincirlere vursan baş edemezsin. Buharlaşıp uçarım hayatından, dökülen suyu kabına dolduramazsın. Bozma sevdaların dokusunu, beni şiirlerin almaz. Gün olur mısralarında anlatamazsın. Kabusun gibi düğümlenip kalırım boğazında, yutkunamazsın. Hasretin olurum, erirsin ateşimden. Mum gibi tutuşurum saçlarının tellerinde, söndüremezsin. Hasretin olurum boğazında düğüm düğüm. Yemin ederim, yemin ederim, ömür boyu çözemezsin. Yemin ederim, yemin ederim, ömür boyu çözemezsin.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Nasıl rahat ve konfor içinde yaşayabilirim? Sur sahibi sura ağzını dayamış, üflemek için izin bekliyor." Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ağır geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hasbünallahü ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," deyiniz buyurdu.

Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim. Biz de soluk alıp vermedeyiz. Yani her insan gibi sevmekteyiz sevilecek şeyleri. Bir kır çiçeğini, çimeni, toprağı, örtü böceği. Biz de soluk alıp vermedeyiz.

Yanında oğullarını bekleyen anaları. Kalbim ağrıyorsa da kardeşim, gönlüm bulanıyorsa da, tedirginsem, kuşkuluysam, kalın kitapların yazdığına bakarsan suçluysam, havada ihanet, dışarıda sıcak, duvarlarda yazılar, kalbimizde acılar varsa da, bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim. Mektubun geldi bugün Haziran. Kimselere göstermediğin ak saçlarının kıvrımlarından haberin geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında. Islak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak üzülme, yazıyorum bir daha, ne olur üzülme. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim. Biz de soluk alıp vermedeyiz. Yani her insan gibi sevmekteyiz sevilecek şeyleri. Bir kır çiçeğini, çimeni, toprağı, börtü böceği. Kurban bayramlarında kınalı koçları. Başları el oyası işlemeli Yemeni ile kapalı. Bembeyaz saçlı, kırış kırış alınlı. Pencere kenarlarında oğullarını bekleyen anaları. Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim. Bizim de yaşadığımız hayat.

Ebu Zeyd Amr İbni Ahtab el-Ensari, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırınca minbere çıkarak öğle namazına kadar konuştu. Aşağı inip namaz kıldırdı, tekrar minbere çıktı ve ikindi namazına kadar konuştu. Minberden inip ikindiyi kıldırıp güneş batıncaya kadar konuştu. Bize olmuş ve olacak her şeyden haber verdi ve bizim en çok alim olanımız Kur'an-ı Kerim'i en çok hıfzedenimizdir buyurdu.

0: Radyo Hayat uygulamasını indirin. Radyo Hayat'ı dünyanın her yerinde dinleyin.
1: Sır. Sen ey gözümdeki sır, eşyadaki bilmece, yapraklardaki çiğin, efsunlu göz kırpışı, yıkanışı toprağın yağmur bereketine ve gizemli suların kıvrım kıvrım akışı, kelebekteki fıtrat, soylu zikzak dokuyuş, çiçeklerde rengarenk somutlaşan armoni, yıldızlardaki gergev, söyle kimin nakışı, neylerle bulutlara inilti sunan nefes, belki de notaların sonsuzluk yakarışı. Sen ey gözümdeki sır, eşyadaki bilmece, çözemedim ruhumda sessizce haykırışı.

Nedir günün geceyle tükenmeyen yarışı? Gerçek ne? Hayal ne? İyi, kötü, doğru ne? Ateşteki yakan şey, soğuk yapan ne kışı? Görünmez yollar mı var semada iklimlere? Göçmen kuşlar şaşırmaz, bulurlar yollarını. Ya merhamet denilen damarların atışı, ya da o merhametin sıcak, müşfik sarışı. Sen ey gözümdeki sır, eşyadaki bilmece, gönlümde hep çoğalan, katmerleşen sorular, zihnime geçirilmiş dev bir değirmen taşı. Nedir nefes almaya beni zorlayan kuvvet? Kalbimin sorumsuzca ritmik nabız atışı, dünyaya istemeden gelişimin sebebi. Düşünmek, düşünmek bir de sahi ansızın ayrılışı. Yok, yok tesadüf değil, olmuş olan olacak. Rabbim anlamlandıran, anlamsız yaşayan.

0: Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet ve dehşetinden korkan kimse geceden yol alır, geceleri nafile ibadetlere ağırlık verir. Bu şekilde hareket eden de amacına ulaşır. Dikkat edin, Allah'ın vereceği şey pahalı ve yüksektir. İyi biliniz ki Allah'ın vereceği şey cennettir.

Hadis 1721. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Allah sizi kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı hesaba çekmez. 5 Maide 89. Ayeti, insanın doğru zannederek veya bir niyeti olmaksızın hayır, vallahi, evet vallahi gibi sözler söylemesi hakkında nazil olmuştur.

0: sözler hayatta kalır.
1: Vahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir.
2: Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine kanmaktan mı ki? Selamlı dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözümden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine kanmaktan mı ki? Selamlı dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözünden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Ruhunda duyduğun hala o sesti. Neylersin engeller yolunu kesti. Yoksa Kazıma'dan rüzgar mı esti? Çakan şimşek miydi ızam dağından? Haber mi getirdi nur kaynağından? Öyle işlisin ki gören şaşıyor. Dur dedikçe gözyaşların taşıyor. Kendine gel desen kalbin coşuyor. Ağlasan da inlesen de yeridir. İnsan değil bu aşk dağlar eritir. Paslanan dağlardan güneş batarken, dalgın dalgın ufuklara bakarken, ıstırapla gözyaşları akarken, aşık sanır mı ki aşk gizli kalır? Arifler aşığı yüzünden tanır. Virane görünce yar otağını, aşktır hatırlatan sevgi çağını, sorgun ağacıyla alem dağını, anar anar uyku girmez gözlere, bakar ağlar dosttan kalan izlere. İnkar edemezsin artık bu işi, besbelli ki sarmış aşkın ateşi. Sapsarı bir çehre, akan gözyaşı, iki adil şahit olduktan sonra, gül benzin sararıp solduktan sonra. Bu aşkın elinden nolmuşsun gönül, henüz gonca iken solmuşsun gönül, ızdıraba sahne olmuşsun gönül. Kan çanağı gözler, sapsarı çehre, daha böyle aşık gelmedi dehre. Gece geldi sevgilimin hayali, beni benden aldı onur cemali. Tatmayan bilmezmiş bu mutlu hali. Aşksız geçen her an ömre ziyandır. Sevgide hem lezzet hem elem vardır. Sevda derler buna, can dayanır mı? Diz çöksem, yalvarsam yar inanır mı? Aşık olan kimse hiç kınanır mı? Uzreliler gibi aşıkım diye dillere düşürüp kınamak niye? Birden can evime saplandı bir ok. Halim sence malum, ıstırabım çok. Benim kovucudan saklım gizlim yok. Neler çektim neler, saymakla bitmez. Gönül yarasına merhem kar etmez. Sevdadır bu canım, artırır derdin. İçin için yakar, inletir derdin. Sen bana en içten öğütler verdin. Ne çare, sağırdır aşık eşitmez. Verilen öğüde aldırış etmez. simsiyah saçlarım tel tel ağardı. Dile gelip her tel beni uyardı. Sağır bile bu ikazı duyardı. Bunca uyarıyı hep yalanladım. Fakat doğru imiş, çok geç anladım.
3: İbn-i Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gece namazı kıldım. O kadar uzun süre ayakta kaldı ki uygunsuz bir iş yapmayı gönlümden geçirdim. Ne yapmak istedin diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ayakta yalnız bırakıp oturmayı düşündüm, dedi.

Radyo Hayat, iOS ve Android uygulamalarını akıllı cihazlarınıza yükleyerek Radyo Hayat'ı bulunduğunuz her yerde dinleyebilirsiniz. Ayrıca radyohayat.com.tr üzerinden desktop player'ı bilgisayarınızın masaüstüne indirerek hızlı ve kolay bir şekilde hayatta kalan iyi sözleri duymaya başlayabilirsiniz. Burası 94.5 Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Değerli dinleyiciler, bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Konu başlığımız, belirli bazı sure ve ayetleri okumaya teşvik. Konuyla ilgili hadisler. Ebu Said Rafi İbni Mualla radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhisselam bana, mescitten çıkmazdan önce sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteyim mi buyurdu. Ve elimi tuttu. Çıkmak istediğimizde ben, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi demiştiniz dedim. Bunun üzerine, elhamdülillahi rabbil alemindir. O, Seb'ul Mesani'dir. Bana verilen Kur'an-ı Azim'dir buyurdular. Hadisin açıklaması. Hadisin Sahih-i Buhari'deki nakline göre, Ebu Said mescitte namaz kılarken Resul-i Ekrem Efendimiz kendisini çağırmıştı. O, namazda olduğu için bu çağrıya anında icabet edemedi. Namazını bitirdikten sonra gelip namaz kılıyordum diye mazeret beyan etti. Bunun üzerine Peygamberimiz, Allah-u Teala, Allah ve Resulü sizi çağırdıkları zaman hemen icabet edin buyurmuyor mu diyerek onun bu hareketinin doğru olmadığına dikkat çekti ve sonra da aralarında hadiste geçen konuşma cereyan etti. İslam alimleri Hazreti Peygamber'in emrine uymanın farziyeti hususunda görüş birliği içindedirler. Çünkü bu konudaki ayetleri başka türlü yorumlama imkanı olmadığı gibi aksine delalet eden herhangi bir nas da yoktur. Bu sebeple namaz kılmakta olan bir kimsenin peygamberin emrine uyarak ona anında icabet etmesi gerekir. Bu icabetin namazı bozmayacağı kanaatinde olan pek çok alim vardır. Onlara göre kılınan sünnet namaz da emre icabetten ibarettir. Namazı bozacağı kanaatinde olanlara göre ise öncelikle peygamberin emrine icabet etmek, sonra da o namazı tekrar aynı şekilde kılmak gerekir. Elhamdülillah'tan maksat, herkesin bildiği gibi Fatiha suresidir. Bu sure, Kur'an'ın en faziletli, okunması karşılığında sevabı en çok, itibarı en yüksek olan ve muhteva itibariyle de bütün Kur'an'ı kapsayıcı bir niteliği bulunan yegane suredir. Bu sebeple de Ümmül Kur'an veya Ümmül Kitap diye adlandırılır. Fakat Kur'an'a onunla başlanıldığı için kitabın başı anlamında Fatihatul Kitap adıyla da anılır. Surenin bilinen isimlerinden biri de Elhamd'dir ki Suretil Hamd'in kısaltılmışıdır. Bunlar dışında bu sureye Es-Sebul Mesani, El-Vafiye, El-Kafiye ve daha başka isimler verildiğini görürüz. Fatiha suresinin büyüklüğü ve faziletiyle ilgili birçok sahih hadis vardır. Bakara suresinin surelerin en büyüğü olduğunu ifade eden hadis, bu rivayetlerle bir çelişki teşkil etmez. Çünkü orada kastedilen Bakara suresinin içindeki hükümler, misaller, ibretler ve delillerdir. Bu anlamda Bakara suresinin içine aldığı hükümleri şamil bir başka sure yoktur. Bundan dolayı da Bakara suresi Füstatül Kur'an, Kur'an'ın çadırı diye adlandırılır. Hatta içindeki fıkhi ahkamın çokluğu ve kıymeti sebebiyle Hazreti Ömer'in 8 sene onu öğrenmekle meşgul olduğu nakledilir. Oğlu Abdullah için de böyle bir rivayet vardır. Es-Seb'ul Mesani, Fatiha suresine verilen adlardan bir diğeridir demiştik. Böyle adlandırılışın sebebi, namazın her rekatında tekrar edildiği ve 7 ayetten müteşekkil olduğu içindir. Ayrıca hem Mekke hem Medine'de olmak üzere 2 defa nazil olması, hem Allah'a övgüyü hem duayı ihtiva etmesi, hem fesahat hem belagatı içinde toplaması, bu ümmetten önce başka ümmetlere nazil olmaması ve bunlar dışında sayılan bazı sebeplerle bu ismi aldığı da söylenir. Hadis kitaplarımızın tefsir ve Kur'an'ın faziletleri ile ilgili bölümlerinde özellikle rivayet tefsiri
vasfı taşıyan eserlerde surenin faziletleriyle ilgili hadislere yer verildiğini görürüz. Fatiha suresinin Kur'an-ı Azim diye adlandırılmasının sebebi de yukarıda ifade ettiğimiz gibi Kur'an'ın özü ve ruhu mahiyetinde olduğu içindir. Hasan-ı Basri, Allah-u Teala'nın daha önceki ilahi kitapların bilgisini Kur'an'a tevdi ettiğini, Kur'an'ın bilgisinin özünü ve ruhunu da Fatiha suresinin teşkil ettiğini söyler. Bu yüzden Fatiha suresinin tefsirini tam olarak bilip kavramanın, Kur'an'ın tefsirini bilip kavramak anlamına geleceğini ifade eder. Belki bu sebepten dolayı bütün müfessirler, özellikle rivayet ve dirayeti bir arada bulunduran tefsir sahipleri, Fatiha suresinin tefsiri üzerinde etraflıca dururlar. Müstakil Fatiha suresi tefsirleri de yazıla gelmiştir. Hadisten öğrendiklerimiz. Allah'ın kitabı Kur'an'ın içindeki en büyük sure Fatiha suresidir. Fatiha suresi, Kur'an'ın itikadi, ameli ve ahlaki ahkamının özüdür. Fatiha suresinde tevhid inancı, sadece Allah'a ibadet, Allah'ın vaadi ve vaidi, geçmiş ümmetlerden gazaba uğrayanlar ve sapıklığa düşenlerin kıssalarının özü yer alır. Fatiha suresi, Peygamberimiz tarafından Es-Sebul Mesani ve El-Kur'anül Azim diye de adlandırılmıştır. Fatiha suresini okumanın ecri ve sevabı çok büyüktür. Kur'an'ın bazı sureleri diğer bazılarından daha faziletli olabilir. Sevgili dinleyiciler, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's Salihin İmam Nebevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

0: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadece şu iki kimseye imrenilebilir. Onlar gibi olmak istenebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir. Ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri, Allah'ın kendisine Kur'an bilgisi verdiği, onunla gece gündüz meşgul olup, gereğiyle amel eden kimsedir. Diğeri de, Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimsedir.
1: Hayatı anlamak için hayatta kalın.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki zaman zaman içimden şöyle geçiyor: odun toplamayı emrediğim odun toplansın. Sonra namazı emrediğim ezan okunsun. Sonra bir kimseye emrediğim insanlara imam olsun. Sonra da varıp namaza gelmeyenlerin evlerini kendileri içindeyken yakayım."
1: Çıt yok. Ova sükûtu dinliyordu. En önde ve tekti. Ardında 500'er kişilik 200 saf askeri vardı. En önde ve tekti. Başı hafif eğik, gözleri toprakta çakılıydı. Yerde silah takımının arasında kılıcın yakut kakmalı kabzasının kenarında titreyen papatya. Sultanın sakallarından güneş pırıltılarını yakalayıp kendi üzerine düştüğünü görüyordu gözyaşları. Sultan eğildi. Dudakları kıpır kıpır oldu. Onunla beraber de 100 bin kişi.

Başını kaldırdığında alem yok kadar uzaktı. Damlalar Eflatun gömleğini benek benek mora döndürüyor. Kasları gevşedi. Düştüler dizlerinin üzerlerine. Kurtlar dağ başından seyre dalmıştı. Bu heybetli kaplan nasıl bu kadar suspus ve biçareydi? Karşısındaki sultan kimdi? Yüz bin bir kişi ovada yere kapandı. Taze toprak kokusu doldu burunlarına. En önde ve tekti. Gözleri yaş doluydu. Dünya ona yok kadar uzaktı. Nihayet kara gözlü minik çiçek kıpırdayan dudaklardan dökülen mırıltıları duydu. Subhane Rabbiyel Ala. Subhane Rabbiyel Ala. Subhane Rabbiyel Ala.

Huzeyfe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan uyanınca dişlerini misvakla temizlerdi.

0: var edenin adıyla insanlığa inen nur. Bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taşta ben olsaydım, hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaridir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfada talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yıldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan incir ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hıra'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğuna arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Sade'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. On asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınayım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi evvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihindir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihninde buzlanmış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım. Sensiz tutunduğum dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gölgesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım. Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini, senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taşta ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.
1: Enes'ten Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar ertelemişti. Namazını kıldıktan sonra yönünü bize karşı dönerek şöyle buyurdu. Pek çok kimse namazını kılıp uykuya daldılar. Sizler namazı beklemeye başladığınızdan beri namaz içinde sayılırsınız.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastalıkların kendiliklerinden bulaşıcılıkları yoktur. Uğursuz saymak da yoktur. Hayra yormak benim hoşuma gider. Sahabiler, hayra yormak nedir dediler. Güzel ve olumlu sözdür buyurdu.

Tövbe 2. Bölüm. Tövbenin tamamı, şartları ve devamı. Bir Müslüman her şeyden önce işlediği günahlarına tövbe etmesi, üzülmesi lazımdır. Pişmanlık acısı ne kadar çok olursa günahların da o nispette bağışlanması umulur. Pişmanlığın doğruluğuna delil kalp yumuşaklığı ve gözyaşlarının damlasıdır. Nitekim Aun bin Abdullah, "Tövbekârlarla sohbet edin, zira onların kalpleri daha yumuşaktır," buyurdu. Diğer alameti, günah işlerken aldığı zevkin yerine kalbine onun acısını yerleştirmek, hevesle işlediği günaha nefret etmek ve onu kerih görmektir. Adamın biri isyanından tövbe edip uzun müddet ibadetle meşgul olduğu halde tevbesinin kabul olduğuna bir alamet bulamadığı için zamanın peygamberine müracaat ederek affı için dua etmesini ister. Allahü Teala o peygambere, "Bu adam hala kalbinde o günahın zevkini taşıdığı için ben onun tövbesini kabul etmem," buyurmuştur. Bir kimse bali olduğu andan itibaren gözü, kulağı, dili, midesi, eli, ayağı ve diğer azalarına varıncaya kadar hepsiyle ömrü boyunca küçük büyük yapmış olduğu bütün günahları göz önüne alır. Bu günahlar şayet başkasını ilgilendirmeyip kendisiyle Rabbi arasındaki kusurlarsa, cünüp olarak mescitte oturmak, abdestsiz musafı tutmak, bid'at şeylere inanmak, içki içmek ve çalgı dinlemek gibi, kul hakkıyla ilgili olmayan günahların hepsinden hasret ve nedametle tövbe eder. Bunların küçük büyük hesabını yapar ve karşılıklarında birer iyilik yapmaya çalışır. Böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede ve ne halde olursan ol, Allah'tan kork ve kötülüğün akabinde bir iyilik yap ki onu yok etsin," buyurduğuna ve Allahü Teala'nın Hud suresi 114. ayetinin sonunda mealen, "Doğrusu bu hasenat, beş vakit namazın sevabı, küçük günahları mahveder. Bu ibretle düşünenlere bir nasihattır. Emrine uymuş olursun." Mesela dinlediğin çalgı yerine Kur'an dinler ve zikir meclisine devam edersin. Cünüp olarak mescitte bulunduğunun yerine itikafa girersin. Abdestsiz olarak musaf tuttuğunun yerine musafa saygı gösterir, onu öper ve çokça okursun. İçtiğin içki karşılığında su dağıtmakla mukabelede bulunursun. Zira hastalık zıddı ile tedavi edilir. İsyan sebebiyle kalbi kaplayan her zulmet ancak onun zıddı olan nur ile temizlenir. Bunun için her kötülük kendi cinsinden ve zıddı olan bir iyilikle mahvedilmelidir. Bir şeyin zıddıyla yok olmasına delil, dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Dünyaya uymanın kalpteki tesiri, dünyalıkla sevinmek ve ona meyletmektir. Dünyalıktan gelen her sıkıntı Müslümanın kalbini dünyadan soğutur ve dünyaya nefret ettirir. İşte o sevginin zıddı olan bu nefret, sevgiden doğan günaha kefaret olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Günahlardan öyleleri var ki onları ancak geçim hususunda çekilen sıkıntılar yok eder," buyurmuştur. Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde, "Kulun günahı çoğalıp da onu yok edecek ameli bulunmazsa Allahü Teala ona sıkıntılar verir ve günahlarına kefaret olur," buyuruldu. Denildi ki, kalbe girdiği halde insanın bilmediği sıkıntı, yaptığı günahın ve çekeceği azabın sıkıntısıdır. Rivayet edildiğine göre Yusuf aleyhisselam zindandayken
Cebrail aleyhisselam kendisini ziyarete gitti. Yusuf aleyhisselam, "Babam ne haldedir?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam, "100 çocuk kaybeden annenin acısı gibi acı çekmektedir," dedi. Yusuf aleyhisselam, "O halde mükafatı nedir?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam, 100 şehit sevabı almıştır," dedi. Buradan anlaşılıyor ki, keder ve üzüntü, Allah'a karşı yapılan günahları yok eder. Kul haklarına gelince, burada hem Allah hakkı hem de kul hakkı vardır. Çünkü Allahü Teala zulümden men etmiştir. Kul hakkıyla karışık Allah hakkı, hasret, nedamet ve kötülüklerden ayrılarak onların zıddı olan iyilikleri yapmaklıdır. Mesela kötülüklere karşı iyilik, gaspa karşı helal servetinden tasadduk, gıybet ve aleyhteki dedikodulara karşı methü senada bulunmak ve bildiği iyiliklerini söylemek, adam öldürmek karşısında köle azat etmek gibi iyiliklerde bulunmaktır. Bütün bunları yapmakla yalnız Allah'a karşı vazifesini yapmış ve fakat kul hakları ise yerinde durmaktadır. Bu hakları iade etmedikçe kurtulamaz. Kul hakları can, mal, namus ve izzet-i nefisle ilgilidir. Can ile ilgili olanlar adam öldürmektir. Şayet hata yoluyla adam öldürmüşse hemen varislere diyetini ödemektir. Kasten öldürmüşse kısas için varislere teslim olmaktır. Varis dilerse affeder, dilerse kısas eder. Borçtan ancak bu sayede kurtulur. Bu cinayeti gizlemesi caiz değildir. Çünkü bu zina, hırsızlık, yol kesmek, içki içmek ve benzeri haddi gerektiren günahlar gibi değildir. Bu gibi günahlardan tövbe etmekte kendini teşhir etmesi gerekli değildir. Maiz bin Malik Resulullah'a, "Ben zina ettim, cezamı verin," dedi. Resulullah duymamazlıktan geldi. Maiz ise 3 gün sırayla müracaat etti. Bunun üzerine Resulullah'ın emriyle Maiz recm olundu. Resulullah onun hakkında, "O öyle ciddi bir tövbe etti ki, o tövbe bütün ümmetime taksim olunaydı, hepsine yeterdi," buyurdu. Gamide adında bir kadın da Resulullah'a, "Ben zina ettim, cezamı verin ve beni temizleyin," dedi. Resulullah duymamazlıktan geldi. Ertesi gün kadın yine gelerek müracaatta bulundu. Ve, "Beni de Maiz gibi defalarca dinlemeyi mi istiyorsun? Ben zina ettim ve hamileyim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şimdi çocuğu doğuruncaya kadar git," buyurdu. Kadın çocuğu doğurduğu vakit bir beze sarılı olarak getirdi ve "İşte çocuk, doğurdum," deyince Resulullah, "Şimdi git, onu memeden kesinceye kadar emzir ve bekle," buyurdu. Kadın çocuğu memeden kestiği vakitte elinde bir parça ekmek olduğu halde çocuğu Resulullah'a getirdi ve "İşte çocuğu memeden kestim, İşte şimdi ekmek de yiyor," dedi. Resulullah çocuğu bir adama teslim ederek kadını recm ettirdi. Bu sırada Halid bin Velid büyük bir taş alarak kadının kafasına indirdi. Kadının yüzü gözü kanlar içinde kaldı. Aynı zamanda da kadına fena sözler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca, "Ey Halid, sus. Nefsim kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bu kadın öyle bir tövbe etti ki eğer haraç ve aşar toplamak suretiyle halkın malını yiyenler böyle tövbe etseler onlar da mağfiret olurdu," buyurdu. Sonra da namazını kıldırtarak cenazesini defnettirdi. Gönül yıkma cinayetine gelince, gerek yüzünde gerek gıyabında ağır sözler söylemek
ve kalbini kırıcı davranışlarda bulunmak gibi hususlarda da hak sahiplerini bulup onlardan helallik alır. Şayet ölmüş olanları varsa kıyamette onlara verilmek üzere hayır ve hasenat yapar. Kendilerini bulup da gönül hoşluğuyla helallaştığı kimselerin kendisinde bir hakkı kalmaz. Fakat onun hakkındaki bütün kusurlarını kendisine açıklaması lazımdır. Yoksa müphem bir helallaşma kâfi değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden evvelkiler arasında bir adam 99 kişiyi öldürmüş, sonra pişman olmuş. Yeryüzünün en büyük alimi kimdir diye sormuş. Kendisine bir rahibi tarif etmişler. Adam rahibe gitmiş ve 99 kişiyi öldürdüğünü, bunun tövbesi olup olmadığını sormuş. Rahip, hayır, tövbesi yoktur deyince rahibi de öldürmüş ve tam 100 kişinin kanına girmişti. Yine yeryüzünün en alimini aramış ve kendisine bir hocayı sağlık vermişler. Hocaya, tam 100 kişi öldürdüm, bunun tövbesi var mı diye sormuş. Hoca, var. Tövbe ile kul arasına kim girebilir? Ancak sen falan memlekete git. Orada abid insanlar var. Onlarla beraber Allah'a ibadet eyle. Sakın memleketine dönme. Zira senin memleketin kötü bir yerdir demiş. Adam bu memlekete gitmek üzere yola çıkmış. Yolun yarısına gelince ölmüş. Rahmet melekleri ile azap melekleri çatışmışlar. Rahmet melekleri, bu adam kalbinden tövbe ederek Allah'a yönelmiş dediler. Azap melekleri ise, bu adam hiçbir iyilik yapmadı dediler. Her iki tarafta bizimdir iddiasında bulundular. İnsan suretinde bir melek geldi ve bunu hakem tayin ettiler. Bu da çıkış yeri ile gideceği yer arasındaki mesafeyi ölçün. Hangi tarafa yakınsa o tarafın melekleri onu alsın dedi. Mesafeyi ölçtüler. Gitmek istediği yere daha yakın olduğunu buldular ve rahmet melekleri adamın ruhunu teslim aldılar buyurdu. Bununla beraber kurtuluşun sevap tarafının bir zerrede olsa ağır gelmesiyle mümkün olacağı anlaşılmış oldu. Gelecekle ilgili azmine gelince, o da bir daha bu veya benzeri herhangi bir günaha dönmeyeceğine dair Allah'a kesin söz vermesidir. Tövbenin devamında insanların kısımları. Tövbe edenler dört kısımdır. Birinci kısım, geçmişte tövbe edip ölünceye kadar tövbesinde duranlardır. Tövbede istikamet budur ve günahlarını sevaplarla değiştirip hayırlarda müsabaka eden de bu tövbenin sahipleridir. Bu tövbeye nasuh tövbesi denir. Ve böyle sükun bulan nefse de nefs-i mutmainne adı verilir ki kendisi Rabbisinden ve Rabbi de kendisinden razı olduğu halde ona yönelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde günahlarından rücu edip Allah'ı zikirle yarışanlar yarışı kazanmışlardır. Zikir onların yüklerini sırtlarından attı ve hafif olarak mahşer yerine geldiler buyurmuşlardır. İkinci kısım, ana vazifeleri yerine getirmekte ve büyük günahları terk etmekte tövbesinde istikamet etmiş, ancak kasıtsız olarak bazı tesirler altında yine bazı kusurlar kendisinden sadır olmuş, fakat her defasında da büyük günahları terk etmek

Adamın böyle hatalara düşmesi kasıtlı olmayıp kendini yerdiği için her ne kadar diğerlerine nispetle düşük ise de yine bulunduğu mertebe üstün mertebedir. Tövbekârların çoğunun durumu budur. Çünkü kötülük insanın mayasındadır. Bundan çok az kimse çok az hallerde kurtulabilir. Bu gibiler için de iyi vaatler vardır. Nitekim Allahü Teala Necm suresi 32. ayeti baş tarafında mealen onlar ki küçük günahlar müstesna, günahın büyüklerinden, şirkten ve fuhşiyattan kaçınırlar. Muhakkak Rabbin geniş mağfiretlidir buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 135. ayeti başında ve bir günah işleyenleri veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler buyurmuş ve nefislerine zulmettikleri halde pişman olup kendilerini kınadıkları için Allahü Teala bunları övmüştür. İşte bu mertebeye işaret etmek üzere Hazreti Ali'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlınız her aldanışında tövbe edendir buyurmuştur. Diğer rivayette mümin buğday başağı gibidir. Bazen eğilir, bazen doğrulur buyurulmuştur. Bir başka rivayette de zaman zaman mümin kusur işleyebilir buyurulmuştur. Resulullah başka bir hadislerinde Adem oğullarının hepsi hatalıdırlar. Hata edenlerin hayırlıları da tövbe ve istiğfar edenlerdir buyurdular. Diğer bir hadis-i şeriflerinde her mümin günah ile eskimiş ve tövbe ile yamanmıştır. Bunların hayırlısı tövbe halinde ölenidir. Allahü Teala Kasas suresi 54. ayetinde işte bunlara sabırlarından dolayı mükafatları iki kat verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar buyurdu. Üçüncü kısım, tövbe edip tövbesinde bir müddet sebat ettikten sonra şehvetlerinin azması üzerine kendi kasıt ve iradesiyle yine bazı günahlara dönmesi ve bunun yanında mümkün olduğu kadar diğer günahları terk ederek ibadete devam etmesidir. Bu günahlara girmesi ise şehvetine hakim olamaması bakımındandır. Aynı zamanda bu kötülüğü irtikab ederken de ne olaydı bu fırsat elime geçmeyeydi der. Kötülüğü yaptıktan sonra da keşke yapmasaydım, ben bundan tövbe edeceğim diye pişmanlık duyar ve nefsini yenmeye çalışacağını söyler. Fakat bütün bunlara rağmen tekrar tekrar nefsi onu isyana sürükler. İşte bu nefse nefsi levvame denir. Bu gibiler hakkında Allahü Teala Tevbe suresi 102. ayeti başında münafıklardan diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler ve evvelce yapmış oldukları iyi bir ameli sonradan yaptıkları başka bir kötüyle karıştırdılar buyurmuştur. Bunun haline gelince ibadete devam etmesi ve isyanı kerih görmesi bakımından affı umulursa da tövbeyi tehiri bakımından geleceği korkulu olur. Çünkü tövbe etmeden ölüm gelebilir. O zaman iş tamamen Allahü Teala'nın dilemesine kalır. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Şayet Allahü Teala lütuf ve keremiyle ona tövbeyi nasip ederse sabikun meyanına girer. Şekaveti galebe çalarsa ezeldeki mukadder akıbetine uğramasından korkulur. Kadılık ve reislik uzun müddet tahsile ihtiyaç gösterdiği gibi ahiretin nimetlerine erişmek de kalbi temizleyip selim kalbe sahip olmakla mümkündür. Allahü Teala Şems suresi 7, 8, 9. ayetlerinde
nefse

ve onu insan biçiminde düzenleyene, sonra da o nefse isyanını ve itaatını öğretene ki, muhakkak Allah'ın küfür ve isyandan temizlediği nefis kurtulmuştur, buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kul 70 sene cennetliğin ameli gibi amel eder. Hatta herkes onun cennetlik olduğunu söyler. Öyle ki aralarında manen bir karış mesafe kalmaz. Sonra mukadderatı galebe çalar da cehennem ehlinin işini yapar ve cehenneme girer, buyurmuştur. Demek ki son nefeste korkmak tövbeden evveldir. Alınan her nefes geçmişin sonudur. O anda ölmesi mümkündür. O halde nefeslerini devamlı surette murakabe etmelidir. Dördüncü kısım. Tövbe edip bir müddet tövbesi üzerinde durarak istikamet ettikten sonra tövbe hatırından geçmemek şartıyla yeniden günahlara dönenlerdir. Bunlar tövbe hatırlarına gelmediği gibi yaptıkları kötülüklere de üzülmezler. Alabildiğine şehvetlerinin peşine düşerler. İşte bunlar günahta ısrar eden kimselerdir ki bunların nefsine de nefsi emmare denir. İyilikten uzaklaştırır ve kötülüğü emreder. Bu gibilerin son nefesinden korkulur. Servetini döküp saçıp, yakıp yıkıp, aile efradını aç ve açıkta bırakan kimsenin, yıktığı evin altında bir hazine bulup, onunla huzura kavuşacağını ummasını, muhal olmadığı halde, aklı başında insanlar ahmaklık saydığı gibi, taati az, devamlı günah işleyen ve mağfiret yoluna girmediği halde Allah'tan af dileyenler de basiret sahipleri nezdinde ahmaklardan sayılır. Allahü Teala Necm suresi 39. ayetinde hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur buyurmuştur. Bazı kimseler bunu hiç hatırına getirmez. Zariyat suresi 22. ayetinde rızkınız ve size vaad olunana gelen şeyler göklerdedir. Emri ilahisini unutur. Böyle olan basiret körlüğü ve sapıklıktan Allahü Teala'ya sığınırız. Allahü Teala Secde suresi 12. ayetinde ey Resulüm, kıyamette müşrikleri Rableri huzurunda başlarına eğerek ey Rabbimiz, bize vaat ettiğini gördük, peygamberlerin doğruluğunu işittik ve kabul ettik. Şimdi bizi dünyaya geri çevir, salih bir amel işleyelim. Çünkü inkar ettiklerimize tamamen ve yakinen inandık derlerken bir görsen buyurdu. Günah işleyen ne yapmalı? Günah işleyen kimsenin iki vazifesi vardır. Biri hemen işlediği günahın akabinde pişman olup tövbe etmek, diğeri ise yapmış olduğu günahı yok edecek bir iyilikte bulunmaktır. Şayet nefsi kendisine galebe çalar ve şehvetine mahkum olarak hemen tövbe edemiyorsa, birinci vazifesini yapamıyor demektir. Fakat hiç olmazsa ikinci vazifesini ihmal etmemeli ve günahın akabinde onu yok edecek bir iyilikte bulunmalıdır. Böylece kötülükle iyiliği karıştırmış olsun. Zira gerek kalp ve gerek ağza ile yapılan kötülükleri yine bunlarla yapılan iyilikler mahveder. Bununla beraber yaptığı iyilik kötülüğünün karşıtı olmalıdır. Kalp ile yapacağı iyiliğe gelince, Allahü Teala'ya yalvarmak, ondan af ve mağfiret dilemek, efendisinden kaçan köle gibi mahcup olmak, bu mahcubiyetini kibrin zıddı olan zillet ile azalarında göstermek ve içinden iyilik yapmaya niyet etmektir. Diliyle iyiliğine gelince, yaptığını Allah'a itiraf edip af dilemek ve Allah'ım, kötülük yaptım, kendime zulmettim,
sen beni bağışla, günahlarımı mağfiret et diye dua ve zikir yapmalıdır. Azalar ile iyiliğine gelince, ibadetin miktar ve çeşitlerini çoğaltmak ve bolca sadaka vermektir. Bir günahın akabinde 8 iyilik yapıldığı vakit, onun affedileceğinin umulduğu eserlerde belirtilmiştir. Bunların 4'ü kalp işidir. 1. Tevbe ve tevbeye azmetmek. 2. Günahlardan uzaklaşmayı arzulamak. 3. Azap edileceğinden korkmak. 4. Affı ummaktır. 4'ü de azaların işidir. 1. Yapmış olduğu kötülüğün akabinde 2 rekat namaz kılmak. 2. 70 kere istiğfar etmek. 3. 100 kere Subhanallahil Azim ve bihamdihi demek. 4. Bir gün oruç tutmak ve bir miktar sadaka vermektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günah işlediğin zaman hemen arkasından bir sevap ve bir iyilik yap ki onu mahvetsin. Gizli günaha gizli iyilik, aşikare günaha da aşikare iyilik yap buyurmuşlardır. Sahih haberde adamın biri Resulullah'a gelerek, ya Resulallah, ben bir kadını kandırdım ve münasebetten başka kendisine her şeyi yaptım. Hakkımda Allahü Teala'nın hükmü neyse onu tatbik eyle, dedi. Resulullah ona, bizimle sabah namazını kılmadın mı, buyurdu. Adam, evet kıldım ya Resulallah, dedi. Bunun üzerine Resulullah, iyilikler kötülükleri giderir, buyurdu. Resulullah başka bir hadislerinde, 5 vakit namaz aralarındaki günaha kefaret olur. Yalnız büyük günahlar müstesnadır, buyurdu. Velhasıl mümin kişi her halde her gün kendisini hesaba çekmeli, günahlarını bir araya toplayıp onları iyiliklerle mahvetmeye çalışmalıdır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ısrar ettiği halde günahlardan tövbe eden Allahü Teala ile istihsa, alay etmiş gibidir, buyurdular. Bazıları, ya Rab, estağfirullah sözümden de sana istiğfar ederim, demişler ve yalnız diliyle tövbenin yalancıların tövbesi olduğunu söylemişlerdir. Rabia Yadeviye, bizim tövbelerimiz yeni birçok tövbelere muhtaçtır, buyurmuştur. Allahü Teala Enfal suresi 33. ayetinde, halbuki sen ey Resulüm, onların içindeyken Allah onlara azap verecek değildi. İstiğfar ettikleri halde de Allah onlara azap edecek değil, buyurdu. Sahabeden bazıları, bizim güvenip ve dayanacağımız ve bizi emniyette yaşatan iki şey vardı. Bunlardan birincisi Resulullah idi. O gitti. Kaldı istiğfar. Eğer bunu da terk edersek helak oluruz, dediler. Kalbin iştirakiyle olmayan, yalnız bir adet kabilinden, gafletle ve yalnız dille estağfirullah demek, yalancıların tövbesidir. Bu tıpkı cehennemin vasfını duyduğu vakit, kalbinden gelmeyerek diliyle Allah'a sığınırım demesi gibidir. Bu hallere yalnız dilin hareket etmesi denir ki, bunda bir fayda yoktur. Fakat buna kalbinden katılır ve içinden gelen bir arzu ve ihlas ile söylerse, elbette bu da bir iyiliktir. Bununla da günahlar mahvolabilir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işlediği günaha istiğfar eden günde 70 defa da o günaha dönse ısrar etmiş sayılmaz, buyurmuştur. Bu da kalbiyle olan istiğfardır. Tövbe ve istiğfarın dereceleri vardır. Başlangıçları, sonuçları gibi olmasa bile yine de faydadan hali değillerdir. Bunun için sehl, kul her halinde Mevlasına başvurmalıdır. En güzel hali,
böyle davranması ve kusur yaptığı vakit, "Ya Rab, bunu ört." Günahtan çıktığı vakit, "Ya Rab, affet." Tövbe ettiği vakit, "Ya Rab, beni koru." Nihayet amel ettiği vakit, "Ya Rab, bunu kabul et." deyip her halinde ona başvurmalıdır, diyor. Sehle, Resulullah'ın "Tövbe eden Allah'ın sevgilisidir" hadisinden sordular. O da, "Tövbe edenin Habib ve sevgili olabilmesi için Tevbe suresi 112. ayetinde buyrulan "Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler ve kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar." Bütün bu vasıfları toplaması lazımdır. Yoksa seven kimse sevdiğinin hoşuna gitmeyen hareketlerde bulunmaz, demiştir. Demek ki yalnız kalb ile de olsa yalvarıp istiğfar etmek Allah-u Teala'nın asla zayi etmeyeceği bir iyiliktir. Hatta kalb ile şöyle dursun, yalnız dil ile yapılan istiğfar da iyiliktir. Talebelerden birisi Osman Mağribi'ye, "Bazen kalbim gafil olduğu halde dilimle zikreder ve Kur'an okurum. Bunun hükmü nedir?" diye sorar. Mağribi, "Azalarını hayırda kullandıran Allah'a şükret, zikre devam et ve bu azaları fuzuli şeylerde kullanma," diye cevap verdi. Dilini istiğfara alıştıran kimse, bir başkasının bir yalan konuştuğunu duyduğu vakit hemen "Estağfirullah" der. Ama buna alışmayan ve boş sözlerle meşgul olan kimse, adama "Niye yalan konuşuyorsun?" diye çatar. "Allah'a sığınırım" demeye alışan kimse, bir kötülüğü gördüğü vakit "Allah'a sığınırız" der. Fakat fuzuli ve boş sözlere alıştığı vakit "Allah lanet etsin" der. Her iki misalde görüldüğü gibi, bir çeşit konuşmasıyla selamet, diğer çeşit konuşmasıyla de günah kazanmış olur. Selamette kalması, dilini iyi şeylere alıştırmasının neticesidir. Aslında ne iyiliğin ne de kötülüğün zerresini bile küçümsememek lazımdır. Bunun için Cafer-i Sadık, "Allah-u Teala üç şeyi üç şeyde gizledi. Rızasını taatte gizledi. Sakın yaptığınız taati küçümsemeyin. Belki rızası sizin bilmediğiniz küçük bir iyiliktedir. Gadabını musibette gizledi. İsyanın hiçbir zerresini küçümsemeyin. Belki gadabı oradadır. Velilerini de kulları arasında gizledi. Hiçbirine hakaretle bakmayın. Belki hakaretle baktığınız kimse Allah'ın velisidir. Bir de icabetini dualar içerisinde gizledi. Her duayı okuyun. Belki kabul olacak dua odur," demiştir. Tevbenin devası. İnsanlar iki kısımdır. Birincisi, nefsinin arzularına hiç uymayıp kötülüklerden kaçınan ve iyi işler yapmaya uğraşan gençtir. İşte bu gibiler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gençlik taşkınlıklarına kapılmadan kendisini tamamen ibadete verip hiç isyan etmeyen gence Allahü Teala hayranlık duyar," buyurmuşlardır. Bu gibi gençler çok zor bulunur. İkincisi, günahtan kurtaramayanlardır. Bunlar da günahta ısrar ile tövbekâr olmak üzere ikiye ayrılır. Bizim maksadımız, günahı ısrarın düğümünü çözmek için tedavi çarelerini anlatmaktır. Tövbenin şifası ancak ilacıyla hasıl olur. Ne yazık ki derdi bilinmeyen, hastalığı teşhis edilmeyen derman bulamaz. Çünkü deva derdin zıddı demektir. Her hastalığın bir sebebi vardır.
Tedavisi ise o sebebi çözmekte ve onu kaldırıp yok etmektedir. Günaha ısrarın sebebi gaflet ve şehvettir. Gafletin zıddı ilim olduğu gibi şehvetin zıddı da şehveti harekete geçiren sebepleri yok etmeye sabırdır. Gaflet hataların başıdır. Nitekim Allahü Teala Nahl suresi 108. ayetinde bunlar o kimselerdir ki Allah kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürlemiştir. İşte bunlar gafil olanlardır buyurmuştur. Demek ki tövbenin tedavisi ilmin tatlılığı ve sabrın acılığı katılarak yapılan bir macundur. Kalbin tedavisi için imal edilen ilaç iki ana maddeden meydana gelir. Bunların biri sabır, diğeri ise ilimdir. Günahta ısrar düğümünü çözmek ve insanları günahlardan uzaklaştırmak dört bölüm halinde şöyle yapılır. 1. Asi ve mücrimleri korkutan Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve bazı hadis-i şerifleri hatırlamaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahı doğan hiçbir gün ve şafağı kaybolan hiçbir gece yok ki o gün ve gecede iki melek karşılıklı olarak şu dört sözü konuşmasınlar. Meleklerden biri ne olaydı şu mahlukat hiç yaratılmayaydı der. Diğeri madem ki yaratıldı keşke niçin yaratıldıklarını bilselerdi der. Diğeri madem ki niçin yaratıldıklarını bilemediler hiç olmazsa bildikleriyle amel edeydiler der. Diğer rivayette biri ne olaydı bir araya gelip de bildiklerini aralarında müzakere edeydiler der. Diğeri madem ki bildikleriyle amel etmediler keşke yaptıklarına tövbe edeydiler der buyurmuşlardır. Seleften biri anlatıyor. İnsanoğlu bir günah işlediği vakit sol tarafındaki melek sağ tarafındaki meleğe yazayım mı diye sorar. Çünkü sevapları yazan sağ taraftaki melek günahları yazan sol taraftaki meleğin başkanıdır. Sağ taraftaki melek, hayır, 6 saat kadar bir müddet yazma. Belki pişman olur, tövbekar olur da yazıp çizmekle meşgul olmayız, der. Tövbe ederse yazmaz, etmezse yazar. Yine seleften birisi şöyle anlatıyor. Kul bir günah işlediği vakit, günahı işlediği yeri, yarılayım da bunu içime alayım der. Gök ise şöyle der. Üzerine yıkılayım. Allahü Teala ise kulumdan çekilin. Ona müsaade edin. Mühlet verin. Onu siz yaratmadınız. Eğer siz yaratsanız ona merhamet ederdiniz. Bekleyelim. Belki tövbe eder. Ben de günahlarını bağışlarım. Belki tövbesine iyilikler ilave eder de günahlarını sevaba çeviririm buyurur. Allahü Teala Fatır suresi 41. ayetinde doğrusu gökleri ve yeri zeval bulmaktan Allah koruyup tutuyor. Andolsun ki zeval bulurlarsa onları ondan başka kimse tutamaz. Gerçekten o halimdir, gafurdur buyurmaları yukarıdaki manaya işarettir. Resulullah Hazreti Ömer'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise damga arşın bir dalında asılıdır. Haram olan şeyler irtikab edilip helal kabul edildiği vakit Allahü Teala damgacıyı gönderir ve kalpleri onunla mühürler buyurulmuştur. Mücahid'in rivayetinde kalp açık bir el gibidir.
kul her günah işledikçe bir parmak kapanır. Nihayet bütün parmaklar kapanınca kalp üzerine perde çekilir. İşte mühürleyip damgalama budur. Hasan diyor ki, kulun Allahü Teala'ya karşı isyanının bir derecesi vardır. Kul o dereceyi aşınca kalbi mühürlenir ve artık bir daha hayır işleyemez hale gelir. İsyanı yerip tövbeyi öven haber ve rivayetler sayılamayacak kadar çoktur. Peygamberin varisi olduğunu iddia eden vaizin bunlardan sık sık bahsetmesi lazımdır. Çünkü Peygamberimizin mirası altın, gümüş ve benzeri servetler değildir. Onların mirası ilim ve hikmettir. Her alim kendi hissesine düşeni alır ve bu suretle veraset tahakkuk eder. Vaiz de varis olduğu takdirde ondan aldığı hikmetli sözleri halka da duyurur. 2. Peygamberler ve geçmişteki iyi insanların hikayeleriyle, isyanlarıyla başlarına gelen felaketlerdir. Bunların halk üzerinde tesiri büyük ve faydaları çoktur. Rivayete göre Süleyman aleyhisselam rüzgarın önünde gidiyordu. Rüzgar emrine amadeydi. Onu dilediği tarafa götürürdü. Böyle rüzgar üzerinde giderken sırtındaki yeni gömleğine baktı ve gömlek hoşuna gitti. Tam bu sırada rüzgar vurunca gömleği sırtından aldı. Süleyman aleyhisselam, "Ben sana böyle bir şey emretmedim. Sen niçin böyle yaptın?" diye rüzgara çatınca rüzgar, "Biz sana sen Allah'a itaat ettiğin zaman itaat ederiz." diye cevap verdi. Allahü Teala Yakup aleyhisselama, "Oğlunu senden niçin ayırdığımızı biliyor musun?" diye sordu. Yakup aleyhisselam, "Bilmiyorum ya Rabbi," dedi. "Sen oğullarına, korkarım siz başka şey ile meşgul iken kurt onu yer dedin de beni unuttun. Onların gafletini düşündün de benim onu koruyacağımı hatırlamadın. İşte bunun için oğlun Yusuf'u senden ayırdım." Sonra Allahü Teala, "Niçin iade ettiğimi biliyor musun?" diye sordu. Yakup aleyhisselam, "Bilmiyorum ya Rabbi." deyince Allahü Teala, "Çünkü sen bu defa ümidini bana bağladın ve Yusuf suresi 83. ayetinde Allah'ın onların hepsini birden bana getirmesi yakın bir ümittir. Ve yine Yusuf suresi 87. ayetinde oğullarım gidin Yusuf'la kardeşinden bir haber arayın. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Dediğin için iade ettim." Bunun gibi Yusuf aleyhisselam da hapishane arkadaşına, "Beni efendinin yanında an," deyip beni unuttuğu için Yusuf suresi 42. ayetinde "Fakat şeytan efendisine anmayı ona unutturdu da bu yüzden Yusuf daha nice yıllar zindanda kaldı," buyuruldu. Bu ve benzeri pek çok hikayeler vardır. Bizim için mühim olan bunlardan ders almaktır. 3. Dünyada uğradıkları peşin azabın ve başlarına gelen felaket ve musibetlerin hepsinin günah ve cinayetleri sebebiyle olduğunu onlara anlatmak ve bunu onların kafalarına yerleştirmektir. Bazen kişinin isyanı sebebiyle rızkı daralır. İnsanlar arasındaki mevkii kaybolur. İşte o zaman düşmanları kendisine galebe çalar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kul işlediği günah sebebiyle rızktan mahrum edilir," buyurmuşlardır. İbni Mesud da, "Kul işlediği günah sebebiyle bildiğini unutabilir," demiştir. Bu da şu hadisi şerife uygunluk arz eder.
bir günah irtikab eden kimsenin bir daha geri dönmemek üzere aklı gider. Seleften birisi, lanet yüz karalığı ve mal noksanlığı değil, bir günahtan çıktıktan sonra onun gibi veya ondan daha kötü bir günaha girmektir, dedi. Zira lanet, Allah'ın rahmetinden uzaklaşmaktır. Hayra muvaffak olmayıp kötülükler yapan, rahmetten uzaklaşmıştır. En büyük mahrumiyet, Allah'ın tevfikinden mahrumiyettir. Hikaye edildiğine göre, ariflerden biri, çamurlu kaygan bir yoldan giderken, eteklerini toplayarak kayıp düşmemesi için dikkatli adımlarla yürüyordu. Fakat bütün gayretine rağmen çamurun ortasına düştü. Her tarafı çamur olduğu için artık aldırış etmeden bu defa çamur içinde istediği gibi serbest yürümeye başladı. Bir yandan da ağlayarak, işte günaha düşmeden önce günahlardan sakınan adamın hali budur. Bir defa, iki defa günaha düştükten sonra artık aldırış etmeden onun ortasında yürümeye başlar, dedi. Fudayl bin İyad, zamanın bozulmasından ve dostlarının eziyetinden hoşlanmadığın her şey günahının neticesidir, demiştir. Başka bir zat da, ben günahımın cezasını çektiğimi merkebimin huysuzluğundan anlarım, demiştir. Diğer birisi de, farelerin evimi istila etmesini isyanımın cezasından bilirim, demiştir. Ebu Süleyman Darani, ihtilam olmak, rüyalanmak da bir ukubettir, dedi. Ebu Amr bin Alvan'dan hikaye edildiğine göre, diyor ki, bir gün namaz kılıyordum. Kıyamdayken hatırıma şehevi duygular geldi. Bu arada hemen yıkıldım, yere düştüm ve vücudum karardı. 3 gün durmadan vücudumu sabunla yıkadım ve ovdum. Fakat her ne yaptımsa vücudumun kararmasını gideremedim. Nihayet 3. gün vücudum normal haline döndü. Bu sırada Rıkka şehrinde bulunuyordum. Cüneyd-i Bağdadi'ye teveccüh ettim. O beni Bağdat'a çağırdı. Huzuruna girdiğim anda o, Allah'tan utanmadın mı? Onun huzurunda dururken nasıl şehevi duygularını galeyana getirirsin? Eğer senin hakkında ben dua edip bağışlanman için Allah'a yalvarmasaydım, sen yüzüm kara olarak Allah'ın huzuruna gidecektin, dedi. Şurası iyi bilinmelidir ki, insanoğlunun işlediği her günah sebebiyle kalbinin yüzü kararır. Şayet günah işleyen iyi bir insansa, kötülükten vazgeçmesi için bu siyahlık dışına vurur. O da bunu görür de kendine gelir. Kötü bir insansa bütün kalp karanlıkları içinde kalır ve bu suretle cehennemi boylar. Günah işlemenin dünya hayatında sebep olduğu fakirlik, hastalık ve benzeri afetler çoktur. 4. Teker teker günahlara verilecek ceza ve yapılacak cezaları anmaktır. İçkinin, zinanın, hırsızlığın, adam öldürmenin, çekiştirmenin, kibrin ve çekememezliğin ayrı ayrı günahlarını anlatmak gibi. Adamın biri Resulullah'a, bana kısa bir tavsiyede bulun, deyince ona kızma buyurdular. Öğüt isteyen birisine de, insanların elinde olana göz dikme, onlardan ümidini kes ki en büyük zenginlik budur. Kimseye tamah etme, zira tamah peşin bir fakirliktir. Namazını dünyadan ayrılmakta olanın kıldığı gibi kıl. Mazereti reddetmekten son derece sakın buyurmuşlardır. Adamın biri Muhammed bin Vasıa, bana vasiyet eyle, dedi. Muhammed, dünya ve ahirette hükümdar ol, dedi. Adam, bu nasıl olur diye sordu. Muhammed, zahitlerden ol,
dünyalıktan geç. Bu sayede hem dünyanın hem de ahiretin efendisi olursun, dedi. Adamın biri Muaz bin Cebel'e, bana öğüt ver, dedi. Muaz da, merhametli ol ki ben de cennete girmene kefil olayım, dedi. Muaz bu cevabı verirken adamda şiddet ve hiddet olduğu kanaatine varmıştır. Adamın biri de İbrahim bin Ethem'den öğüt istedi. İbrahim ona, insanlardan sakın. Bununla beraber insanlar arasına gir. İnsanlar sana lazımdır. Zira insan insandır, fakat her insan insan değildir. İnsanların kötülerinden sakınmak ve olgunlarıyla düşüp kalkmak lazımdır. Ne yazık ki olgun insanlar gitti de şimdi insan müsveddeleri kaldı. Bunlara insan diye bakılmaz. Belki de bunlar hayırlarından ümit kesilmiş kimselerdir, buyurdu. Muaviye Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha bir mektup yazdı ve bana kısa tavsiyelerde bulun, dedi. Ayşe validemiz yazdığı mektubunda selamdan sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızasını insanları küstürmekte arayan kimseye, onu insanlardan korumakta Allah'ın yardımı ona yeter. Fakat insanların rızasında Allah'ın gadabını arayan kimseyi de Allahü Teala insanlarla baş başa bırakır, buyurduğunu duydum, dedi. Yine Hazreti Ayşe Muaviye'ye yazdığı bir mektubu şöyle bitirdi: Allahü Teala'dan kork. Zira sen Allah'tan korkar ve takva sahibi olursan Allahü Teala seni insanlardan korur. Fakat Allah'ı bırakır da insanlardan korkarsan onlar Allah'a karşı seni hiçbir şeyden koruyamazlar. Sana selam. Adamın biri Ebu Said Hudri'ye, bana öğüt ver, dedi. Ebu Said ona, müttaki ol ve Allahü Teala'dan kork. Zira bu bütün iyiliklerin başıdır. Mücahede et. Zira bu İslamiyetin ruhbaniyetidir. Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam et. Zira Kur'an yeryüzündeki insanlar arasında senin için nur, gök ehli arasındaysa zikirdir. Ya hayır söyle veya sükût et. Bu sayede şeytana galebe çalarsın, buyurdu. Başka birisi de Hasan-ı Basri'den öğüt istediğinde Hasan-ı Basri ona, Allahü Teala'nın emrini aziz ve üstün tut ki Allahü Teala da seni izzetli kılsın, buyurdu. Lokman da oğluna tavsiyesinde, oğlum, dizlerinle alimleri sıkıştır ve ilim meclisine sokul. Fakat onlarla mücadele edip onları kızdırma. Dünyadan yetecek kadarını al. Fazlasını ahiret için infak et. Sıkıntıya düşüp başkasının sırtına yük olacak şekilde dünyayı tamamen arkaya atma. Oruç tut. Fakat orucun şehvetini kırsın. Şehvetini kıracak şekilde oruç tut. Namazına zarar verecek şekilde oruç tutma. Zira namaz oruçtan faziletlidir. Adi kimselerin meclisine katılma, riyakarların içine girme, demiştir. Yine Lokman oğluna yaptığı başka bir tavsiyede, oğlum, hayreti mucib olmayan lüzumsuz yerlerde gülme, lüzumsuz yerlerde gezme, üstüne elzem olmayandan sorma, başkasının servetini koruyacağım diye kendi servetini mahvetme. Senin malın kendin için infak edip takdim ettiğindir. Başkasının malı veresiye terk ettiğindir. Oğlum, merhamet eden merhamet bulur. Sükût eden selamete erer. Hayır söyleyen kâr eder. Kötü konuşan günahkâr olur. Diline hakim olmayan pişman olur.
dedi. Adamın biri Ebu Hazim'e, bana öğüt ver dedi. Ebu Hazim ona, öleceğini de bilsen kâr olan şeyi al, öleceğini de bilsen zararlı bulduğun şeyden sakın dedi. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselama, bana tavsiyede bulun dedi. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam, güler yüzlü ol, hiddetli olma. Çok faydalı ol, az da olsa zararlı olma. Bir davada ısrar etme, lüzumsuz gezme, boşuna gülme. Kimseyi kusurundan dolayı yerme. Ey İmran oğlu, günahlarına ağla dedi. Adamın biri Muhammed bin Kiram'dan öğüt istedi. O da şöyle dedi. Kendi gönlünü hoş etmek için çalıştığın kadar Allah rızası için de çalış. Adamın biri Hamid Leffaf'tan öğüt istedi. O da kendisine, kirlenmekten korunmak için Mustafa kap kılıf yaptığın gibi dinini de korumak için ona bir kılıf yap ve onu muhafaza altına al dedi. Adam, dinin kılıfı nedir deyince Hamid, lüzumundan fazla dünyalık peşinde olmamak, lüzumundan fazla konuşmamak ve lüzumundan fazla insanlar arasına karışmamaktır dedi. Hasan-ı Basri'nin Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı mektupta, bundan sonra Allahü Teala'nın seni korkuttuğundan kork. Allahü Teala'nın seni çekindirdiğinden sakın. Elinde avucunda olanı gelecek için sakla. Kesin haberi ölüm anında alırsın. Sana selam demiştir. Yine Ömer bin Abdülaziz Hasan-ı Basri'ye yazdığı bir mektupta kendisinden öğüt istemesi üzerine Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, büyük güçlükler ve korkunç hadiseler önündedir. Bunlarla muhakkak karşılaşacaksın. Ya kurtulacak veya helak olacaksın. İyi bil ki hesaba çekilmeden önce nefis muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur. Heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar. Anlayan bilir. Ayağının kaydığı yerden hemen geri çekil. Pişman olduğun şeyi at. Unuttuğunu sor ve kızdığın vakit nefsine hakim ol dedi. Ömer bin Abdülaziz de Adi bin Ertad'a yazdığı bir mektupta şöyle diyor. Bundan sonra bilmiş ol ki dünya Allah'ın dostlarının düşmanı olduğu gibi düşmanlarına düşmanlığı ise onları aldatmasındadır. Yine Ömer bin Abdülaziz valilerinden birine yazdığı mektupta Allah'ın kullarına zulmetmek imkan ve kudretlerine sahipsin. Haksızlık etme ve düşündüğün vakit Allahü Teala'nın senin üzerinde olan kudretini hatırla ve bilmiş ol ki insanlara her ne yaparsan onlar için geçicidir. Fakat sende devamlıdır. Yine bilmiş ol ki Allahü Teala mutlak surette mazlumların intikamını zalimlerden alır. Vesselam buyurdu. İşte adamın özel durumunu bilmeyen veya umuma hitap eden kimsenin vaazları böyle olmalıdır. Bu kabil vaazlar herkesin istifade edeceği gıda ve besinler gibidir. Şimdi bu gibi vaizler bulunmadığı için vaaz ve nasihatler tesirsiz hale geldi. İsyan çoğaldı. Ortalığı fitne ve fesat kapladı. İnsanlar yaldızlı sözler ve şiirlerle mahvolup gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet güçlük ve zorluklarla, cehennem de şehvetlerle kuşatılmıştır buyurdu. Başka bir hadisi şerifte ise Allahü Teala cehennemi yarattığı vakit Cebrail'e git cehennemi gör buyurdu.
Cebrail cehennemi görünce, "Allah'ım, senin izzet ve celaline yemin ederim ki bunu duyanlardan kimse buna girmez," dedi. Allahü Teala cehennemin çevresini şehvetlerle süsledi ve "Şimdi git cehenneme bak," buyurdu. Cebrail de bu defa cehennemi görünce, "Allah'ım, senin izzet ve celalin hakkı için korkarım bundan kimse kurtulamayacak. Herkes buraya girecektir," dedi. Allahü Teala cenneti yarattı ve Cebrail'e "Git cenneti gör," buyurdu. Cebrail cenneti gördü ve "Senin izzet ve celalin hakkı için bunu duyan herkes buraya girer," dedi. Allahü Teala cennetin etrafını bir takım zorluklar ve güçlüklerle kuşattı. Sonra da Cebrail'e "Git cenneti gör," buyurdu. Cebrail bu haliyle cenneti görünce, "Ya Rab, senin izzetin hakkı için korkarım buraya kimse giremez," dedi. Tövbe hakkında diğer alimlerin sözleri. Tövbe, gafletten uyanmak, günahı hatırlamak, Allahü Teala'nın lütfunu, hükmünü zikretmektir. Hatim-i Es'am. Tevbe, ilmin kötülediği her şeyden ilmin methettiğine dönmektir. İbn Ata. Kim amel ederek tövbesini düzeltirse tövbesi kabul olunur. Tevbe farz-ı ayn'dır. Hiçbir ferdin ondan müstagni olması düşünülemez. İmam-ı Rabbani. Tövbe edenlerle oturun. Onların kalpleri yumuşak olur. Ömer bin Hattab. Tövbeden maksat günahı bilip yapmamaktır. Ömer bin Hattab. Tövbe, nefse uymaktan dönmek, kalbin hak yoluna girmesidir. Rüzbehan Bakli. Tövbeden sonraki bir günah, tövbeden önce 70 günahtan daha çirkindir. Kalp ve beden hastalıklarımız için en iyi ilaç günahı terk etmektir. Yahya bin Muaz-ı Razi. Tövbenin doğru ve makbul olmasının alametleri. Tekrar o günahı işlemeye sebep olabilecek kimselerden uzak durmak. Lüzumsuz lafları terk etmek. Allah'ı inkar edenlerle görüşmemek. Hayır ve sevap yapmak. İşlemiş olduğu günahtan dolayı çok pişman olup yaptığı tövbeyi bozmamak. İşlediği günahta kul hakkı varsa hak sahibine iade etmek. Allah için olmayan her şeyi kalbinden çıkarmak. Yusuf bin Esbat. Tövbe iki kısımdır. İnabe tövbesi, kulun Allahü Teala'dan korkup tövbe etmesi. İsticabe tövbesi, kulun Allahü Teala'dan utanıp tövbe etmesidir. Zünnun-i Mısri. Biz tövbe etmeden ölmek istemiyoruz. Ölümden önce de tövbe etmiyoruz. İyi bil ki öldüğün zaman malını mülkünü bırakırsın. Hiçbir şeyi götüremezsin. Öyleyse nefsini iyi tanı. Seleme bin Dinar. İleride tövbe ederim diye günaha devam edenler, daha yaşarız ümidiyle tövbeyi geciktirenler, hatta Allah'ın azabını düşünmeyip rahmetini ümit ederek tövbe etmeyenler çok büyük gaflet ve felaket içindedirler.

0: Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Ey Allah'ın Resulü, hangi amel daha faziletlidir?" diye sordum. "Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır." buyurdular.
1: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Şüphesiz ki Allah Teala sizin atalarınız adıyla yemin etmenizi yasakladı. Yemin etmek isteyen kimse Allah adına yemin etsin veya Allah'tan başkası adına yemin etmekten sakınarak sussun." Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir: "Kim yemin edecekse Allah'ın adıyla yemin etsin veya yemin etmeyip sussun."